0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
2: Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye

0: mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin

0: yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil, siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ, Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

İzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sen

Çelik 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olur. 92 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrıldıktan sonra ilk solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Her Cahaya adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi beste

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkıda Çelik kitleri arasında yerini alır. Söylemek zor küçüğüm. Başka

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Yeter bir küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözü, bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili, yani notaları, Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Three Papers'da Müjdat Gezen, Nukhet Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamaz.

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Millat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan

0: olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
5: Hadi canım.
6: Ne?
7: Vay.
6: Nasıl yani?
8: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.

0: Yesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki yazarımız Abbas Sayar. Abbas Sayar, yılkıya bırakılan hayatlar üzerine bir yazgı yazarı. Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl dünyaya gelmesi, onun yazarlık kaderiyle sembolik bir bağ kurar. Çünkü Sayar'ın bütün edebiyatı Cumhuriyet'in vaatleriyle Anadolu gerçeği arasındaki mesafeyi anlatan bir tanıklık gibidir. Orta Anadolu'nun sert coğrafyası, yoksulluğu, suskunluğu ve direnci onun hem kişiliğini hem de edebi dünyasını belirleyen ana unsurlar oldu. Eğitim hayatını Yozgat Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkoloji eğitimi aldı. Ancak bu akademik yol onun için kalıcı bir istikamet olmadı. 4 dönem sonra eğitimini yarıda bırakarak Yozgat'a döndü. Bu dönüş bir vazgeçiş değil, aksine hayatın tam ortasına bilinçli bir yönelişti. Çünkü Abbas Sayar, yazarlığı masa başında değil, toprağın, köyün ve insanın içinde kurmak isteyen bir edebiyatçıydı. Bir süre çiftçilik yaptı. Toprağa sürdü, mahsulün ne demek olduğunu, yoksulluğun ne kadar sessiz yaşandığını birebir deneyimledi. Daha sonra yeniden İstanbul'a giderek bir matbaa kurdu. Matbaa, onun için sadece bir iş değil, sözü çoğaltmanın, yazıyı halka ulaştırmanın aracıydı. 1953'te Yozgat'a döndüğünde İstanbul'daki matbaasında bastığı ve 15 günde bir yayımladığı gazeteyi Yozgat'ta dağıtarak Bozlak adlı şehrin ilk yerel gazetesini çıkardı. Bu yönüyle Abbas Sayar sadece bir romancı değil, Yozgat'ın ilk gazetecilerinden birisi olarak da anılır. Kısa bir süre siyasetle ilgilendi. Demokrat Parti Yozgat Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak siyasetin diliyle halkın gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu kısa bir sürede fark etti ve bu alanı terk etti. Bu deneyim daha sonra romanlarına özellikle kara mizah ve eleştirel bakış olarak yansıyacaktı. Şiirden romana sessiz bir geçiş. Abbas Sayar yazıya şiirle başladı. 6 şiir kitabı yayımladı. Ancak bu şiirler dar bir çerçevede kaldı. Kendisi de şiiri bir başlangıç olarak görür. Onun edebi kaderi romanda şekillendi. 1992'de tüm şiirlerini Boşluğa Takılan Ses adıyla bir araya getirdi. Ölümünden sonra derlenen şiirleri ise Şiirler adıyla yayımlandı. Bu şiirlerde bile anlatıcı, bireysel duygulardan çok toplumsal bir iç sıkıntısını taşır. Yılkı Atı bir roman değil, bir yazgı. Abbas Sayar'ın edebiyatındaki asıl kırılma noktası Yılkı Atı romanıdır. Yazıldıktan sonra 10-15 yıl sonra 1970'te yayımlanan bu eser, Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir anlatı kurar. Roman, sahibinin bakamayacağı için yılkıya bıraktığı bir atın doğada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak bu hikaye yalnızca bir hayvanın dramı değildir. Yılkı atı, Orta Anadolu köylüsünün kaderinin alegorisidir. Yoksulluk, çaresizlik, sahipsizlik. Atın doğadaki yalnızlığıyla köylünün toplumsal yalnızlığı iç içe geçer. Abbas Ayar, bu romanda ne ajitasyon yapar ne de ideolojik sloganlar atar. Sadece gösterir. Sert, yalın ve vicdanı zorlayan bir dille. Romanın aldığı TRT Roman Başarı Ödülü ve daha sonra filme uyarlanması Sayar'ın edebiyattaki yerini sağlamlaştırır. Ancak onu önemli kılan ödüller değil, Anadolu gerçeğini romantize etmeden anlatabilmiş olmasıdır. Anadolu insanı ve çelo, Can Şenli, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak ve Anılarda Yumak Yumak gibi eserlerinde Abbas Sayar, Orta Anadolu insanını farklı yönleriyle ele alır. Onun köylüsü ne idealize edilmiş bir temiz halktır ne de küçümsenen bir figür. Çelişkileriyle, zaaflarıyla, mizahıyla ve direnciyle vardır. Çelo, bireyin kaderle buluşmasını anlatırken, Can Şenli, yoksulluğun içindeki sevinç kırıntılarını, insanın hayata tutunma biçimlerini gözler önüne serer. Bu eserlerin radyo oyunu, dizi ve sinema uyarlamaları, Sayar'ın anlatılarının görsel dile de güçlü biçimde aktarılabildiğini gösterir. El Eli Yur, El de Yüzü adlı romanı ise onun siyasetle temas ettiği dönemin bir muhasebesidir. 1954-1957 seçimleri ekseninde köylünün politikacıdan beklentisiyle politikacının köylüyü algılayışı arasındaki uçurumu kara mizahla anlatır. Bu roman, Abbas Sayar'ın eleştirel zekasının en berrak örneklerinden biridir. Sanatçı kişiliği ve resim. Abbas Sayar yalnızca yazar değil, aynı zamanda ressamdı. 1990'lı yıllarda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de resim sergileri açtı. Resimleri de tıpkı romanları gibi yalındı. Süsleme değil, ifade ön plandaydı. Sözcükle anlattığını, renkle de anlatabilen bir sanatçıydı. Son yıllar ve ölüm. 1989'da ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşti. Hayatının son dönemini üretmeye devam ederek geçirdi. 4 Ağustos 1999 gecesi beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da İzmir'de hayata veda etti. Aynı gün Can Yücel'in de vefat etmesi Türk edebiyatı açısından sembolik bir kayıp günü olarak anılır. Mezarı Yozgat Çatak Mezarlığı'ndadır. Yozgat'ta bir sokağa adı verilmiş, edebiyat çevrelerinde sessiz ama derin bir yazar olarak anılmıştır. Edebiyattaki yeri. Abbas Sayar, köy edebiyatı içinde değerlendirilse de onu sadece bu başlıkla sınırlamak eksik olur. O, Anadolu'yu ideolojiye feda etmeyen, insanı merkeze alan bir yazardı. Romanları, köylüyü kurtarma iddiası taşımaz ama köylünün neden kurtarılmaya muhtaç hale geldiğini bütün çıplaklığıyla gösterir. Onun edebiyatı bağırmaz ama uzun süre yankılanır. Yılkı atı hala okunuyorsa bunun nedeni dönemsel bir başarı değil, insana dair temel bir hakikati yakalamış olmasıdır. Kültür Panorama'yı dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
2: Kültür Panorama.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzına tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.
4: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
5: Sevgili Kayser Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geldiğimiz programımızda bugünkü konuğumuz Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Duygu.
5: Nasılsınız?
6: Türkiye gibi.
5: Anladım.
6: Siz de iyisiniz.
5: Türkiye gibi.
6: Ne kadar kolay anlaşılıyor değil mi? Evet. Türkiye gibi deyince evet.
5: Evet. Bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle dilerseniz sizi tanıyalım, sonra konfederasyonu konuşalım.
6: Ben aslında kendimi sivil toplumla özdeşleştirmiş biriyim. Yani sivil toplumun müşahhas hali deyince ben kendimi görebiliyorum burada. Çünkü hani isim çok güzel, sivil toplum. Ben hakikaten bunu siyasetin de üstünde görüyorum. Yasamanın da üstünde görüyorum. Yargının da üstünde görüyorum. Yani sivil, çok güzel bir şey sivil olmak.
5: Evet.
6: Yani özgür.
5: Bağlı
6: bir evet. Bir baskı altında değilsin, bir yönlendirmeye açık değilsin. Böyle bir zorunluluğun yok. Her şeyi herkesi yönlendirebilecek konumdasın. Herkes bu konumun kıymetini bilmeyebilir. Ama biz bilenlerdeniz ve maalesef Türkiye'de ciddi bir sivil toplum zafiyeti var. Sivil toplumun eksikliği var. Türkiye'de bir avuç sivil toplum örgütü var. Aslına bakarsan binlerce, değil mi yani, hatta on binlerce sivil toplum örgütü var. 100 binin üzerinde tahmin ediyorum. İşte bunların içerisinden o hemşehricilik derneklerini çıkartırsan faaliyet noktasında, hani topluma kalıcı faydalar noktasında kim ne yapıyor sorduğunda işte bir avuç kalıyor. O bir avuç sivil toplum. Yani sivil toplum örgütleri, STK'lar diye bir çatı altında toplanmaktan ben bazen hicap duyuyorum.

0: Sivil toplum Türkiye'de böyle mi? Değil. Bazen şahit olduğum olaylar oluyor. Bazı toplantılara katılıyoruz. İşte buraya KDK gelmişti mesela, Kamu Denetçiliği Kurumu başkanıyla birlikte uzmanları, ekip geldi ve sivil toplum örgütlerini dinlemek istediler. Orada baktım, yani işte Çanakkale'ye gideceğiz, bize bir otobüs verin. İşte derneğimizin yeri yok, bize bir yer verin falan. Yani böyle sivil toplum olmaz. Yani sivillik olmaz o zaman. İdareden bir şey talep etmek kendi adına, kendi sivil toplum örgütünün şahsına tabiri caizse tırnak içerisinde düşüklüktür. Yani bu sivil topluma yakışmaz. Sivil toplum bağımsızdır ve gönüllülük üzerine kuruludur. Gönüllü. Yani ben kendim, kendi cebimden harcayarak, kendi zamanımdan harcayarak, kendi imkanlarımdan harcayarak bir şeyler yaparım. Kim için? Millet için. Ha, temelde sen varsındır insan olarak. Onunla ilgili bir şeyler yaparsın. Ama bu bütün topluma sirayet eder. Sivil toplum budur. Ama Türkiye'de ciddi bir sivil toplum sıkıntısı var. Sayı çok olsa da yani muhteva açısından, hani kalite açısından ciddi bir sıkıntı var. Sayı çok ama öz yok.
1: Bunun bir sınırı yok mu? Sayı sınırı sınırsız mı yani?
0: Tabii, yani 1 milyon tane de sivil toplum örgütü kurulabilir. Ben sivil toplum örgütü olsa kurulmasını desteklerim. Hatta gider hepsine üye olurum. Bak, Avrupa ile aramızda birçok fark var. Bu farklardan birisi de sivil topluma katılımdır. Bak, Avrupa'da bir kişi, gelişmiş ülkelerinden bahsediyorum, 8 ayrı sivil toplum kuruluşuna üyedir. Bak, 8 ayrı. Ama Türkiye'de 80 kişi bir sivil toplum örgütüne üye. Yani 80'de bir. Orada 1'e 8. Bak, yani gelişmişlik göstergesi. Niye? Çünkü onlar diyor ki biz katılalım. Yani yönetime katılalım, yön verelim. Çünkü bizi yönetiyorlar. Ve ben yönetildiğim bir yerde eğer yönetime etki edemiyorsam etkisiz elemanım, bir hiçim. Yani ben hiç olmayı insana yakıştıramıyorum. İnsan hiç değildir. Her şey insan içindir. Bak, yani bizde şöyle bir anlayış da var. Devleti kutsal gören bir anlayış. Kutsal devlet. Ya devlet ne ki kutsal olsun? Yani kutsallık bir manevi durumdur. Yani insana hastır. İnsan kutsaldır. Ve her şey insana hizmet etmek üzerine. Bak, hayvanlar insana hizmet ediyor değil mi? Tabiat insana hizmet ediyor. Organizasyonlar insana hizmet ediyor, sivil toplum örgütleri. Devlet de bir organizasyondur, sivil olmayan bir organizasyondur ve insana hizmet etmek için vardır. Şimdi insana hizmet etmek için kurulan devleti biz ne yaptık? Devlet kutsal. Dokunulmaz yaptık ve insana dokunmaya başladık. O düşünce devrimini gerçekleştirebilirsek, yani devlet kutsal değil, insan kutsaldır ve insana hizmet etmek için vardır. O zaman biz asıl refahı, müreffehi, huzuru bulabiliriz. Avrupa'da bakıyoruz. Geçtiğimiz aylarda şahit olmuşsundur. Çiftçilerle ilgili bir karar alınmak istendi. Çiftçiler, bakın, yani toplumun belki de en alt olarak gözüken sınıfı için bir karar alınmak istendi. Oradaki çiftçiler ne yaptı? Uluslararası karayolunu trafiğe kapattı. Belediye binasının önüne vardı, hayvan gübresi pisliği döktü. Yani bak, tepkisini ortaya koydu. Niye yaptılar bunu biliyor musun? Hani sen nasıl gidersin belediye binasının önünü kapatırsın, pislik dökersin, nasıl yolları trafiğe kapatırsın? Benim dedi ya, buralar benim. Buranın sahibi benim.
1: Aynı şey burada yapılabilir mi?
0: Yapılamaz. İşte o devrimi gerçekleştirmek dedim ya, düşünce noktasında ya da inkılabı diyelim, gerçekleştirmek biraz zordur. O zoru başarmak lazım. Avrupa bunu başardı. Yani orada millete bir dayatma içerisine giremezsin. Hani öyle siyasiler bunu akıllarına bile geçiremezler. Ama biz ta baştan kabulleniyoruz ya. Hani onu kutsal olarak, dokunulmaz olarak, tabi olmak, biat etmek olarak.
1: Korkuyoruz, öyle mi?
0: Tam o korku var zaten. Bizim milletin aslında genetiğinde, doğasında bir cesaret vardır değil mi? Hep bununla övünürüz.
1: Evet.
0: Biz cesur olduğumuz için ta nerelerden geldik, buraları aldık, kafa tuttuk, gözümüz kara. Fakat işte o devleti kutsal gören anlayış bizim o cesaretimizi kırdı. Ve bu korkaklığa dönüştü. Biz bazen bir takım tepkiler dile getiriyoruz. Bunu en son örnekten yola çıkalım. Geçtiğimiz ay Vakıflar Genel Müdürlüğü kiralara %900 zam yaptı.
1: Evet.
0: Bu çok yanlış, çok acemice, çok böyle hırslı, doyumsuz bir anlayış. Devlete yakışmayan bir anlayış. Hele vakıflara hiç yakışmaz. %900 ne? İşte geçtiğimiz 2 sene boyunca kiralar artmasın diye Cumhurbaşkanı

0: %25 ile sınırlandırdı ya kiraları. Dolayısıyla piyasanın altında kaldı. Piyasa üste çıktı denmiyor da piyasanın altında kaldık, biz de piyasaya yetişelim mantığıyla %9'u zam yapılıyor ve enflasyonu körüklüyor. Devlet enflasyonu körüklemez. Devlet tam tersi enflasyonu düşürmeye çalışır. Ama bir devlet kurumu enflasyonu körükledi. Vicdansız, Cumhurbaşkanı tabiriyle vicdansız bir Vakıflar Genel Müdürlüğü ile karşı karşıyayız. O zaman bu kiradan etkilenen bir sürü insanla muhatap olduk. İşte gelin tepki gösterelim. Yani yasal bir tepki. Nedir? Açıklama yapacaksınız. Evet. Tepkinizi dile getireceksiniz. Anarşi yok. Taşlama yok. Taşkınlık yok. Yaralama yok. Mala zarar verme yok. Fikrimizi dile getireceğiz. İnsanlar çekindiler. Telefonla, mesajla beni destekliyorlar. Görünce yolda sarılıyorlar. Allah razı olsun, sorumuzu dile getirdin. Sen neredeydin? Ya işte benim kızı belediyeye girecek ya işe. Benim oğlanı vergi dairesine sokacağız da. Ya
1: biz bak, görünmeyelim gibi.
0: Bu bak aslında var ya şehir efsanesi tamamen uydurulmuş. Aslında hiç olmayan fakat insanların kendi kendine ürettikleri bir korku. Yani bu imparator, korku imparatorluğu üzerine bir saltanat kuruluyor. Buna fırsat veriyorsunuz. Ne gerek var? O ayrı, bu ayrı ya. Sen dile getiriyorsun. Bak bu yasal haklarımızı kendi kendimize biz engellersek zaten öteki taraf memnun bundan.
1: Peki bu sefer karşı tarafta demeyecek mi? Vakıfların kirası bile böyle, benimki düşük kaldı. Ben bu sefer yine yükseldim.
0: Ya tabii ki aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bak şey durum şu. Mesela vakıfların binaları işte eski binalar. Eski yeni ayrımı yapmadılar vakıflar. 20 yıllık bina mesela. Yeni yapılmış 1 yaşındaki binada kira neyse o 20 yaşındaki binaya da aynı kirayı istediler. O yeni yapılmış binanın özellikleri var. Mesela bunu dile getiriyorum. Vakıflar bunu tınlamadı. En son savcılığa gideceğiz, bir şikayette bulunacağız ama orada da önümüze şöyle bir engel çıkıyor. Devletin herhangi bir görevlisini şikayet ettiğiniz zaman savcılığa valinin izin vermesi gerekiyor. Bak, beni şikayet etseler savcı polise yaz yazıyor, polis geliyor beni götürüyor. Gel diyor. Vatandaşım ben ya, ben kutsal olan benim. Bakın gel, gel buraya, seni şikayet etmiş. Aslı var yok. Uyduruk şikayetler mesela. Ama gidiyoruz ifade veriyoruz. Fakat bir devlet memurunu şikayet ettiğinde sen, bütün insanları ilgilendiren bir hususla ilgili şikayet ettiğinde savcı seni haklı bulsa bile, aa evet ya bu incelenmeli demesine rağmen savcı valilikten izin istiyor. Diyor ki müsaade ederseniz bunu yargı sorgulayacağım ben diyor. Vali izin vermezse sorgulayın. Bak sistem kendisini koruma altına almış ama vatandaş onu atmış. Orada o korkuyu bizim yenmemiz lazım. O anlamda sivil toplum olarak biz yıllardır o korkuyu yenme üzerine çalışıyoruz. Diyoruz ki bak siz yasal olarak yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Sizin hakkınız yenmiş, sizi iyi yönetememişler. Şu kurum, bu kurum bazıları iyidir, bazıları kötü. Yani hepsini ben söylemiyorum. Zaten iyiler de üstüne alınmıyor benim eleştirilerime. Bana diyorlar ki bazen ya genelliyor, ya genellemiyorum. İyi adam üstüne alınır mı? Yani ben işini yapan bir insana bir şey söylemiyorum ki. Yapmayanlara söylüyorum. Bu adam der ki zaten beni söylemiyor ki bu adam. Evet. Yapmayanlara söylüyor. Evet. Şimdi herkes işini düzgün yapsaydı Türkiye böyle olur muydu? Yani niye Türkiye gibi izledik?
1: Evet, tam araya girecektim. Evet. Birkaç izleyicimiz yazmıştı. O ne demek, biz anlamadık Türkiye gibi ne demek diye.
0: Türkiye tabiri, bak şu an biz 2025'e girdik ve 2025'te devletin bazı fiyat ayarlamaları oldu. Vergi, harç, değil mi? Yani bazı şeyler bir oran belirledi. Ne dedi? %46 dedi mesela. Tefettüf oranında enflasyon %60 olarak dedi. Yani kiralar dedi %60 oranında artabilir dedi. Bak. Sonra kendi vergi ve harçlara %43-45, işte benzine, doğalgaza %80-90-100, asgari ücrete %30, emekliye %15. Bak. Şimdi böyle parçalı bulutlu, dalga dalga. Yani hiçbir oran yok, orantı yok, orantısız. O orantısızlık Türkiye işte. Yani bir denge yok. %60 ile kira sınırlı kalacak diyor devlet. Vakıfları %900 yapıyor. Vergi ve harçlara %43 zam yapıyor. Asgari ücrete %30 yapıyor. Emekliye %15 yapıyor. Şimdi normalde olması gereken iyi bir yönetim için, mantıklı bir yönetim için aşağıdaki düşük gelirliği yukarı çıkartıp yukarıdakini azaltırmak. Yani %15'i en üsttekilere yapmak, alttakilere %30-40-50 yapmak gerekirken ne yaptık biz? Aşağı doğru azalttık. Yani bu çok mantıklı bir uygulama değil. Ben zamı da savunabilir değilim bak. Şimdi ben bir iş sendikaları konfederasyonu başkanıyım ve yıllardır, 7 yıldır mütemadiyen şunu söylüyorum. Asgari ücrete zam istemiyoruz biz. Yapmayın asgari ücrete zam. Aynı kalsın, ama alım gücümüz de aynı kalsın. İkide birine çocuk oyuncağı gibi, ona zam ona zam ona zam. Bir de asgari ücrete zaman bir oranı var. Bak %30 dediler, %30 oldu değil mi?
1: Ara zam düşünülüyor şimdi.
0: Yok. 30 yani, boş ver ara zam mı? Ocakla Temmuz arası diyelim ki evet. 30, %30. 31 olur mu bu? Olmaz. Bak nettir %30. Şimdi bu ücreti alan, bu zam alan işçi nerede harcayacak bunu? Markette, pazarda, değil mi? Çarşıda, AVM'de harcayacak. Oradakilerin zamı da %30 mu? Bak gördün mü, işte Türkiye bu.
1: Evet.
0: Maalesef. Biz bu dengeyi istiyoruz işte. Yani sağlıklı bir yönetim olsun ya. Ben %30 zam alıyorsam bütün ürünlere %30 zam yapılsın. O zaman diyeceğim ki ya ne gerek var, ona da yapma, buna da yapma. Yani niye yapıyorsun? Başarılı ekonomi zamma gerek duyulmayan ekonomidir. Ne olur gelişmiş ülkelere bakalım yine. Ya adamlardaki istikrarı var. Benzin Avrupa'da 6 sene önce kaç liraysa şimdi de o kadar. Ama bizde 8-9 kat arttı. Bu takip edilmesi mümkün olmayan, insanı yoran bir şey. Ama madem zam yapıyorsun, kaçınılmaz. Bizim işte dışa bağımlılığımız var falan filan, hemen ekonomik bir takım parametreleri öne sürüyorlar. Hani onlarla konuşuruz da, vatandaş bu dili anlamadığı için çok konuşacağım ama madem yapmak zorundasın, o zaman orantılı yaptır. Bir ağırlığın olsun. Bugün işte kullandığın telefon, telefonlarımız, GSM. Zamlar yapılıyor. Bak, %30 zam yapıldı ya asgari ücrete. Evet. Yani toplumun büyük kesimi, 15 milyonluk bir kitle. 15 milyon içerisinde tabii tamam asgari ücretle çalışmıyor. Asgari ücretin üzerinde alan da var. Kamu kurumlarında toplu sözleşme yapıldığında ya da özellerde profesyonel olunduğunda tamam asgari ücretin üstünde var, ama Türkiye'de maalesef şöyle bir gerçek de var. Asgari ücretin altında alan da var. Birçok işletme, bak birçok işletme ya bunun peşine düşülebilir, takip edilebilir, ama bizde şikayet etme korkusu da var. Yani şikayet edemiyor, hakkını arayamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu GSM'e geleceğim, unutturma da önemli o. Avrupa'da bak gelişmişlik farkı Duygu. Bir kamu kurumu düşün, hatta özel sektör düşün. Hatta özel sektör olarak televizyonu düşün, bir televizyon kuruluşu, tamam mı? Basın kuruluşu. Bir patronu var, 30 tane de çalışanı var. O kuruluşta patronla bir işçinin arasında bir ihtilaf oluşuyor. Avrupa'da, gelişmiş bir ülkeden bahsediyorum. İhtilaf oluşuyor, çözemiyorlar ve işçi patronunu mahkemeye veriyor. Patrona da mahkeme celbi geliyor, kağıt, tebligat geliyor. Diyor ki işte falan işçim seni mahkemeye verdi. Tamam. Sabahleyin işe geliyor ikisi de. İşçi de geliyor, patron da geliyor. Eğer patron önce gelmişse işçi girdiğinde içeriye hoş geldin diyor, geç çay alır mısın, mutfağa geç istersen, sonra işinin başına geç diyor. Hiçbir şey yok. Tebligattan, mahkemeden bahsetme yok. İşçi eğer patron önce gelmişse ona hoş geldiniz diyor. Gökten'e merhaba diyorlar. İşleri devam ediyor. Hiç konuşmuyorlar bak. Mahkeme sonuçlanıyor. Mahkeme sonucunda ne karar verilmişse uyguluyorlar ve devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye getir bu olayı. Bak medeni gelenekler itibariyle asil bir milletten bahsediyoruz şu anda. Patron işçinin kendisine mahkemeye verdiğini duyduğunda damlara çıkar değil mi? Nasıl beni mahkemeye verir? Hadi gelsin o iş yerine. Almaz, döver. Bak çok şahit olduk buna işte. Dövmek ister. Yani onu hayatı dar eder. Yani hatta zehir etmek ister. Ona burada ekmek yedirmem der falan bak. Görüyor musun? Bu asillik mi? Ya bunu biz yaşıyoruz. Hatta resmi kurumlarda bile bazı belediye başkanlarına mizah duyduk. Size bu şehirde ekmek yedirmem. Kimsin sen ya? Firavun musun? Ne? Bak ha firavun, evet. Yani bu mantık firavunluk zaten. O ekmek yedirmem olayı. Ben istediğime veririm ekmeği, istediğime vermem. İstediğimi zengin ederim, istediğimi fakir, istediğimi yaşatırım, istediğimi öldürürüm. Bu Rab'lik iddiasıdır ve firavunu hastır. Ama bir sürü firavun var şu anda günümüzde ve bizim ülkemizde var. O gelişmişlik, bak ihtilaf olsa bile medenice çözüyor. Ama bizde ihtilaf var, kavgayla çözmeye çalışıyoruz. Hatta işçi cesaret bile edemiyor. Onun için maaşı yattığında bankasına işçinin, diyelim ki işte asgari ücret şu anda kaç lira? 22 bin lira.
1: 22 bin
0: üstü. 104 tamam da 22 bin ne? Gerek yokmuş 22 bin. %4. Evet 4 lira önemli tabii. 22 bin 104 lira yatırılıyor banka hesabına ve deniyor ki kendisine muhasebeci tarafından sabah gelirken 3 bin liraya getir. Şimdi asgari ücretin altında mı? Altında. Böyle yüz binlerce uygulama var mı? Var. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. İspatlayamıyorsunuz. Ayrı mevzu. Şu yaptı diyemiyorsunuz. Çünkü ne ispatlayamıyorsun? Aslında ispatlarsın. Fakat işçi korkuyor. Ya beni işten atarlar diyor. Bak böyle bir endişe var. Avrupa'da böyle değil işte. İşten atarlar korkusu yaşamıyor. Varsa hakkı arıyor, alıyor. Patron da buna saygı duyuyor. Bak gelişmişti, görüyor musun? aramızdaki fark. Şimdi biz asgari ücret %30, tamam, sınırı var. Velev ki asgari ücret veriyor. Gerçekten veriyor. %30 ama bak. Ürünlere, benim aldığım mal ve hizmetlere gelen zam %30 mu?
1: Daha fazla.
0: Bak, bunu dengeleyebilecek hükümet başarılı. Bak, Türkiye'yi o zaman ben, evet, keşke o yapı olsa da şöyle desem sana, nasıl Türkiye gibiyim, böyle diyebilsem keşke, ama Türkiye gibiyiz diyoruz bak. Bu dengesizliği çözmesi gereken kim? Ya o gücü elinde bulunduran, istediğini işte yargılayan, istediğini yasaklayan, istediğine ceza veren, istediğini cezaevine sokan, değil mi? İstediğine vergi cezası kesen devlet. Devletin bunu yapması lazım. Fakat çok enteresan, işte GSM operatörleri, 3 tane büyük şirket. Ya gramajdan çalıyorlar. Hani hırsızlık bir kitörle oluyor. Bir gereğinden fazla zam yapıyorsun. Mesela yağ, mesela biz o zaman çok takip etmiştik. O ayçiçek yağları, zeytinyağları, işte 5 litrelik teneke. Şimdi o teneke 5 litrelik yine boyut itibariyle. Fakat içerisinde 4,5 litre var. Ve şöyle de küçük yazıyor, 4,5 litre yazıyor. Halbuki görüntü 5 litre ve herkes onu 5 litre diye alıyor. Şimdi 4,5 litreye çekiyor, bir de zam yapıyor. Bak, hem 500 gram eksiltti, oradan bir zam yaptı, hem de fiyat arttırdı. Ne oluyor o zaman? %30 değil, %60-80 zam yapmış oluyor. Hadi ya, beni korusana, asgari ücret %30 zam verildi. Benim alımım da aynı olsun. Yani geçen sene ben bir aylık maaşımdan eğer, ya da 3 ayda bir alıyorsa, yağ tüketimini bilemem tabii de, 3 ayda bir eğer 5 litrelik bir yağ alabiliyorsam gene alabileyim. Ve bütçem sarsılmasın. Bu dengeyi sağlamak kimin görevi? Hükümetin görevi. Bakanlığın, yetkililerin görevi. Yani yönetenlerin görevi. Buna talip olurken neye talip oldular? Ya ben gidip işte devleti yönetirken yatacağım demediler. Ya Cumhurbaşkanımız çok güzel söyledi. Mesela askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Devlet de öyle. Devlet yan gelip yatma yeri değil. Lüks içerisinde yaşama yeri değil. Milletin imkanını kullanma yeri değil. İşte sivil toplumun görevi burada. Devlete bunu hatırlatmak, yetkililere bunu hatırlatmak. Yetkili kim olursa olsun, bak burada bir partiden bahsetmiyoruz. Devleti yöneten kişilerden, bürokrasiden ve siyasetten bahsediyoruz. Hangi parti olursa, hangi bürokrat gelirse gelsin, biz buna bir ayar vermekten bahsediyoruz. Bunu hatırlatmak lazım. Bir dakika, sen, benim, ki bak Avrupa'daki uygulama şeye bakın, Ali Cenaplık mı diyeyim, aşmışlık mı diyeyim, ya bir bakan bisiklete binip meclise gider mi? Gidiyor. Neyi eksiliyor?
1: Hiçbir şey.
0: Vatandaşın gözünde düşüyor mu?
1: Hayır, yükseliyor.
0: Ha, bak, ama bizim burada bir vali bile, dört tane beş tane arabayla, belediye başkanı, yani niye? Çünkü bak, sivil toplum ses çıkarmıyor. Avrupa'da buradaki israf bir yapılsın, bak o sivil toplum var ya, tıkar her tarafı. Meclisin etrafını kuşatır, bırakmaz o vekilleri. Ne yapıyorsunuz siz burada der ya. Bizim gece gündüz çalıştığımız imkanlarımızı siz burada mı israf ediyorsunuz der, müdahale eder. Bak, bu anarşi değildir. İşte biz bu millete bunun anarşi olmadığını, sivil toplumun bu olduğunu anlatmalıyız. Anlatamazsak aynı şey devam eder, bizim çocuklarımız da bunu yaşar.
1: Evet.
0: Biz yaşadık, babalarımız yaşamış, abilerimiz yaşamış, ama çocuklarımız yaşamasın diyorsak bir sivil toplumu kurmalıyız. Ama sivil toplum siyasete yanaşmak için değil, yaranmak için değil, oradan bir makam kapmak için değil, bir imkan elde etmek için değil, kızım oğlum işe yerleştirmek için değil, bir ihale almak için değil bak, ya da bir üyelik, başkanlık falan almak için değil. Ne için? Çocuk, geleceğimiz için ya. Herkesi eşit. Yani biz rüşvetin yanlış olduğunu bilen, inançlıysan eğer haram olduğunu bilen, iltimasın, adam kaymanın haram olduğunu bilen ya da suç olduğunu bilen bir toplumuz, değil mi? Ama gürül gürül yapılıyor bu. Ya madem haram, madem yanlış, nasıl bu kadar çok yapılabiliyor bu ya? O zaman bir münafıklık ortaya çıkıyor. Ağızda Hazreti Ömer ama yaşantıda Ebu Cehil ortaya çıkıyor.
1: Evet, çok kısa araya gireceğim. Hı. Bir izleyicimizin eleştirisi var. Hı. Türkiye'de çiftçiye sağladığı imkan hiçbir Avrupa ülkesinde bulamazsınız. Bildiğiniz gibi değil, bu konuda yanılıyorsunuz demiş. Türkiye'deki çiftçi imkanları Avrupa'da bulamazsınız demiş.
0: Keşke o kardeşim kimse yüz yüze görüşebilsek. Bir çiftçi olarak ben bunu söyledim. Kendi çiftçilik yapıyorum, yapmıyorum bilmiyorum. Sağlanan imkanları da söylese de. Şimdi biz Avrupa'ya gittiğinizde, inşallah gitmiştir, görmüştür o kardeşim. Bir köye götüreyim seni Duygu orada. Dersin ki ya ben burada yaşayayım. Bak, burada yaşayayım dersin. Avrupa'nın zenginleri köylerde yaşar. Gelişmiş ülkelerin zenginleri. Ama bizim köy gibi değildir. Bizim köy bakımsız, toz toprak, pislik. Yani onlara sunulan hayat kalitesi bu şeklinde köylerdir. Köylerin yapılış yerleri bile, hani şehirlere bütün imkanlar sağlanır. Bütün teknolojik donanımlar, ulaşım, iletişim ya da tek başka diğer yapılar hayat standartları açısından sağlanır. Ama köylerde hala kerpiç evler, değil mi? Kötü. Evet. Yolları kötüdür. Yani köylüye, çiftçiye sağlanan imkan mesela şu muymuş? Sertifikalı tohum almak zorundasınız. Gübre atmak zorundasınız. Gübreler kimyasal olacak. İşte Avrupa'da, Fransa'da öyle tarım arazileri var ki onun üzerine uçak uçuramazsınız. Etrafından benzinli ya da dizel araç geçiremezsiniz. Bizdeki çiftçilik şu, nasıl başladı? Özellikle Demirel ve Ecevit kavgasından biliriz. Gider miting alanlarına köylülerin çok katıldı ki zaten çoğunlukla köylüler katılır mitinglere. Şehrin ileri gelenlere falan mitinglere gitmezler yani. Onlar gidip ayakta alkışlamazlar. Onlar odalarda falan görüşürler. Ama köylüler giderler ve bir siyasi parti lideri, diyelim ki Ecevit, der ki köylüye, işte sizin mahsulünüze ben işte 3 lira veriyorum. Diğer siyasi parti lideri gider, ben 3,5 lira veriyorum. Ne veriyorsun ya, cebinden para mı veriyorsun sen? Babayın parasını mı veriyorsun? Yani saçma sapan. Bak bu ülkede fındık mesela, fındık üretimi, fındık coğrafyamızda üretiliyor. Çıkar fakat piyasanın ihtiyacından fazla üretilir. Çünkü bir fizibilite yoktur. O fizibilite yapılmadığı için, tamam mı? O fazla üretilen fındık ne olur? Ya gömülür, denize atarlar, ya toprağın altına, ya askeriye dağıtırlar askerlere. Bazen toplu zehirlenmeler olur falan. Yani ya da okullara dağıtırlar. Saçma sapan bir tarım politikası var. Bak yani fazla sağlanıyormuş falan. Ben yaşıyorum. Yani biz sahadayız. Sırça köşkleri içerisinde oturup işte bir tarım bakanını dinleyerek ya da bir bürokratı dinleyerek, Türkiye'de tarıma o çiftçi çok destek veriyor falan. Çiftçinin hali ortada ya. Yani,
1: her açıdan dinlemek, anlamak lazım.
0: Tabii ki.
1: Herkesi dinlemek.
0: Bak, tabii. Bak şimdi destekle şu, ben Avrupa'da çiftçinin bize mazot parası verin dönüm başına ya da gübre parası verin dediğini duymadım. Bak böyle bir talepleri yok. Onların buna ihtiyacı yok. Onlar kendilerine fizibilite olarak imkan istiyorlar. Ve bunun dış pazarda satımı noktasında devletin desteğini istiyorlar. Bizde nasıl? Nasıl devlet alır? Yani devlet alır. Devlet de son zamanlarda alımı azalttı, onu söyleyeyim. Özele yönlendiriyor. Bizde bak politikalarımız, Duygu, maalesef bilinçli ve bilerek eğitimde özel okullara yönlendiririz. Sağlıkta özel hastanelere yönlendiririz. Yollarda özel otoyollarına yönlendiririz. Tarımda da Toprak Mahsulleri Ofisi özel tüccarlara yönlendiriyor. Ya bu mu başarıymış yani? Onun eline düşüyorsun. Devletin açıkladığı fiyatın altında, tamam, nakit alıyor. Altında. Çiftçinin nakli ihtiyacı var. Ya biraz sabretse aslında 2 lira 3 lira fazla satacak. Fakat satamıyor. Şimdi kardeşim ne biliyor bilmiyorum ama yani genel anlamda yapılan uygulamayı bilmediği ortada. Ama dinlemek de isterim. Yani bildiği bir şey varsa keşke yasa ya da bir çay içerken konuşsak. Hani öğrenmek noktasında bir sıkıntım yok. Ben her şeyi öğrendim diyemem. İnsan yaşadığı sürece öğrenir. Yeni şeyler öğrenir. Yeni uygulamalar öğrenir. Tarım Bakanlığı'na götürse mesela, ben eğer tanıdığı varsa, ben de bir dinlesem, keşke de sevinsem çiftçilerimiz adına. Yani oradaki hayatla buradaki hayat arasında çok fark var. Burada çiftçinin yanlış yönlendirilmesi, ki tam bak orada ben çok eleştirdim. Mesela ben Türkiye'de birkaç eylem oldu geçen sene, onu da hakkını vereyim, İzmir batı taraflarında. Ben çiftçileri, mesela traktörleri arka arkaya çok görürüm korna çalarken. Ama ne zaman biliyor musun? Ya Fenerbahçe kazanmıştır ya Galatasaray kazanmıştır.
1: Evet. Tamam.
0: Şimdi çiftçimizin seviyesi de bu. Halbuki ben isterim ki o traktörler arka arkaya kendileriyle ilgili bir yanlış politikada çıksınlar. Ve göstersinler kendilerini. Bu memleketin sahibi biziz. Bu memleketi biz besliyoruz. Bak biz burada ekip dikmesek burada aç kalırsınız ya, unumuz olmaz. Ukrayna'ya muhtaç olursunuz. Yani Ukrayna'dan buğday getirirsiniz. Değil mi? Yani bunu dese keşke çiftçi, tam o zaman gelişiriz. Köylerimiz yaşanılacak yer haline gelir. Köyde çiftçinin ya doğru dürüst işten geldikten sonra duş alacağı yeri yok ya. Yani bu bir hayat standardı değildir. Ama Bunu böyle kabul edip tabii çiftçide kirli yaşayacak, köylü pis olacak, kokacak, yani önemli değil.
1: Bir kabullenme var, evet.
0: İşte onu kabullenirsen o zaman Türkiye'deki imkanlar fazla der işte böyle. Onu kabullenmeyeceksin. Azla yetinmek gibi bir kaygımız olmamalı bizim.
1: Evet Mahmut Bey. Şimdi şunu soracağım. Sendikalaşma sürecinde bir engel oluyor mu? Önünüze konulan bir engeller?
0: Dolu. Dolu. Türkiye engeller ülkesi. Bir şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka bir engelle karşılaşırsınız. Bir şey yapmayacaksınız, verdiğimle yetineceksiniz. Ben ne diyorsam o. Yöneticilerin böyle bir alışkanlığı var. Yasalar bunu demiyor bak. Yasalar uygulanmadığı için aslında böyle. Bir teori var, bir de pratik var. Türkiye'de teoride sıkıntı yok. Bazı yasalara bakıyorum, yönetmeliklere, aa çok güzel. Niye? Çünkü tercüme edilmiş, Avrupa'dan getirilmiş. Hiçbir şey bilmiyorsun, onu yap. Orada güzel güzel yapmışlar adamlar. Ama uygulamaya baktığında uygulama böyle değil. Biz sendikacılık yapıyoruz. Ve ben 7 senedir diyorum ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiliyor, milletvekilleri seçiliyor, belediye başkanları seçiliyor. İnsanlar gidiyor hiçbir baskı altında kalmadan, değil mi? Gizli bir şekilde perdenin arkasına geçiyor, oyunu veriyor. Ve istediğini bu ülkeyi yönetmek noktasında seçiyor. Bunun içerisinde işçi de dahil. İşte 15 milyonluk bir işçi kitlesi var Türkiye'de. 15 milyon işçi gidiyor, Cumhurbaşkanını seçiyor ama o işçiye sendikasını seçme hakkını çok görüyorlar. Vermiyorlar. Bak, müthiş bir diktatörlük var. Yöneticiler diyor ki sendikayı ben seçerim. İşçi ona üye olur.
1: Kendimiz böyle üye olduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz.
0: Evet.
1: İsteyen istediği sendikaya üye olamıyor.
0: Patron seni hemen işten çıkartıyor. Sen kimsin diyor, benim istemediğim sendikaya üye oluyorsun. Demokrasiye baksana. Ağızlarına düşürmezler ha demokrasi. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Biz demokratız. İşçinin sendika tercihine saygı duyarız diyen bir siyasetçi duyarsan ilki yalan söylüyor. Bak kalıbımı basarım. Hepsine müdahale ediliyor. Biz yıllardır bununla karşı karşıyayız. Gidiyoruz. O benim karşılanmalarım çok iyidir. Yani gidersin işte belediye başkanı, genel müdür, il müdürü, her kimse fark etmez. Gayet kibar karşılarlar. Saygı gösterirler, iltifat ederler. Dersin ki tamam ya bak burada bir sıkıntı yok. Ama sen çıktıktan sonra talimat gider. Bu sendika üye olan işten kovarım. Böyle. İşçiye seçim hakkı verilmiyor. Ondan sonra da diyorlar ki demokrasi. Böyle demokrasi mi olur? Demokrasi insanların seçimine karışmaz. Siyasetteki gibi. Ben birçok belediye başkanına şunu dedim. Ya seni seçen işçiye sendikasını seçme hakkını nasıl vermezsin sen ya? Nasıl vermezsin? Seni o işçi seçti. Ve sen ona diyorsun ki sendikanı sen seçemezsin. Burada gelişmişlik olur mu? O insanın sen düşüncesinin önüne engel koyarsan o insanda bir gelişme olmaz. Ondan doğru kararlar da bekleyemezsin. Seçme kültürü de gelişemez. Doğruyu seçemez. Ondan sonra biz şikayet ederiz de Türkiye gibi oluruz. Burada beni en çok desteklemesi gereken siyaset de aslında. Demeliydi ki işçinin sendika seçiminin önüne kimse geçemez. Eğer böyle bir şey duyarsam mahvederim onu. Yargılatırım. Ki yasalarda bak yine söylüyorum yasalarımız güzel. İşçiye sendikal baskı yapmak hapis cezasını gerektirir. Bak, eğer bu ispatlanırsa hapis cezası var. Niye ispatlanamıyor? Çünkü işçi korkuyor, şikayet edemiyor. Bir sürü kayıtlar var, ses kayıtları var mesela. Tehdit etmiş ya. Diyorum ki kardeşim bak bunu savcıya verelim. Bu adam bir hapis yatsın.
1: Delil sayılmıyor ama değil mi?
0: Sayılır. Nasıl sayılır? Mecbur. Yok, hayır, yok, yok, yok. Bak, yasalarda, yargıda şöyle bir şey var. Başka bir imkanın yoksa. Yani bu baskıyı, tehdidi nasıl ispatlarsın? Herhalde kameraların karşısına geçip belediye başkanı diyemez. Ama diyemez. O cesaret ister. O cesaretle korkaklar, onu da biliyorum. Ama ne yapar? Bizi toplantılarda, değil mi? Odaya çağırır. Ya da daire başkanına, genel sekreter yardımcısına, işte ona buna, yamaklarına bunu söylettirir. Sendikalar da böyle. Yetkili sendikaları var ya. İşçi sendikası işçiyi tehdit ediyor Türkiye'de. Bak işçi sendikası işçiyi tehdit ediyor. Neyle? İşiyle. Böyle bir noktaya gelmişiz. Yani patronlaşmış sendikalar, sarı sendika dediğimiz o zaten, patronlaşmışlar. Patron gibi davranıyorlar. Başka bir sendikaya geçen işçi tehdit ediyorlar. Bu kadar düşük kaliteli insanlar sendikacılık yapıyor Türkiye'de bak. Biz sendikaların gelirlerini sorguladık mesela. Biz bir alternatifiz. Bak 4 tane konfederasyon var Türkiye'de Duygu. Bir alternatifiz. 3 tanesinde yetki var. Yetki almışlar. Ve muazzam para akışı var. Bak, o para akışının bize gelme ihtimali de var. Buna rağmen biz diyoruz ki bu para fazla. Bak çok basit bir örnek vereyim. Buna hayır ya yanlış diyecek bir kişi çıksın Bak bir kişi çıksın ve desin ki bu yanlış. Gerekçesini sormayacağım. Niye böyle dedin demeyeceğim. Benim söylediğime yanlış diyen varsa tamam haklısın diyeceğim. Bak çıksın ben evet bunun böyle olması gerektiğini savunuyorum desin tamam. Nedir o? Bak memurların da sendikası var biliyorsun. Onlar da sendikacılık yapıyorlar. Memur sendikaları da çok zengindir. Bak çok zengindir. Sendika başkanlarının bindiği arabalar çok lükstür. Memuriyet de alamayacağı arabalara binerler. Ofisleri, genel merkezleri son derece ultra lükstür. Harcamalarında bir sıkıntı yok. Memur maaşıyla gidemeyeceği restoranlara gider, otellere gider, gezilere giderler. Yaşarlar yani.
1: Ama memur haklarını mı savunurlar?
0: Tabii savunuyor. Tabii yok savunuyor. Miktara gelelim. Savunup savunmadığına bakmayalım. Hepsi sarı da. Şimdi memur sendikalarında da aidat var. İç sendikalarında da aidat var. Memur sendikalarındaki aidatı duydun mu hiç?
1: Yok.
0: 250 lira. Ortalama. 220'si de var, 280'i de var. 250 liralık bir ortalama aidatları var memurların. Memurların aylık sendika aidatı 250 liraysa işçininki kaç lira olmalı?
1: Şimdi daha düşük.
0: Düşük olmalı. Evet. Ne kadar mesela? 150 değil mi?
1: Evet.
0: 150. Hadi 200 olsun. Kaç lira? 1500 lira.
1: Çok uç.
0: Allah belanızı versin sizin. Bak başka hiçbir şey söylemeye gerek var mı? Allah karışmıyor. Diyor ki siz verin belasını da ben de size ödül vereyim diyor. Biz onunla mücadele etmek için varız. Diyoruz ki sendikayı memurlar 250 lirayla götürüyorsa, sendikacılık yapıyorsa işçiler niye 1500 lira veriyor ya?
1: Nereye götürüyor ya da bu kadar?
0: Nerede harcıyorlar bunu? Harcadıkları yerleri söyleyeyim sana. Söyleyeyim mi? Her ay yurt dışına tatile gidiyorlar. Pardon toplantıya gidiyorlar. Özür dilerim toplantıya gidiyorlar. Niye yurt dışına toplantı yapıyorlar? Kimse sormuyor bu soruyu ya. Biz sormaya başladık. Ne işin var senin yurt dışında ya? İşçi burada. Hakkari'de, Antalya'da, Samsun'da, Çanakkale'de.
1: Toplantı yurt dışında.
0: Niye? İşte bir de toplantılar İtalya'da, İspanya'da, Ukrayna'da, bilmem işte bu tarafa git, Hong Kong falan böyle yerlerde toplantılar yapıyorlar. Allah Allah çok merak ettim ya bir sebebim var acaba yani böyle bir zorunluluk ya da hani faydası mı var? Yok. Ama elin parası kolay harcanıyor. İşçinin parası daha kolay harcanıyor. 250 liraya memur sendika aidatı verirken onu da memur kendi vermiyor biliyor musun? Devlet veriyor. Yani memurun sendika aidatı memurun cebinden çıkmıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Vergilerimizle ödediğimiz paradan. Ama işçinin sendika aidatı 1500 lira işçinin cebinden çıkıyor. Bundan niye rahatsız olmuyorlar? Bindikleri arabalar 15 milyonluk araba. Duygu. Bir işçinin hayatı boyunca hiçbir şey yemeden içmeden biriktirse alamayacağı arabalara sendikacılar biniyor. Ve niye rahatsız olunmuyor bundan ya? Ya ben mi başka bakıyorum olaya? Bende mi bir tuhaflık var? Ya, tüm iş konfederasyonu olarak biz diyoruz ki ya bu yanlış. Ben de yetki alsam 15 milyonluk arabaya binersem Allah belamı versin benim. Diyorum bak bunu kendime bağlıyorum. 1500 lira fazla 150 lira aidat neyinize yetmiyor diyorum ya. Sendikacılık niye yapılır? İşçinin sorunlarını çözmek için değil mi? İşçiyi dinlemek için, işçiyi gidip işte sorumlulukları ve hakları konusunda, yetkileri konusunda bilgilendirmek için yapılır. Buna 150 lira yetmez mi? 2,5 milyon işçi sendikalı. Toplam aidat miktarı ne kadar biliyor musun? Aylık 4 milyar lira. Yani bazı halen eski parayı kullananlar var. 4 katrilyon lira her ay. İşçi sendikalarının kasasına giren para. Şimdi bu parayı hani ekmek niyetine yeseler kağıt olarak gene bitiremezler. Yani çayın yanında kuru yemiş olarak bitmez o para. 4 milyar lira. Bitiremedikleri için zaten yurt dışına gidiyorlar. O lüks arabalara biniyorlar. Oteller yapıyorlar. Bak işçi sendikalarının 5 yıldızlı otelleri var. İşçi sendikası 5 yıldızlı otel niye yapar? İşçi gidip orada kalamaz ki. Yani bak. Ya bir çelişki var. Ve biz bu çelişkiye dikkat çekmek için sendikacılık yapıyoruz aslında. Yetki vermemek noktasında topyekün direniyorlar. Ama biz de tam yetki şu an alamasak da çünkü ayak oyunları yapılıyor, hileler, hurdalar önümüze geçiyorlar. Ve bize yetki vermemek için hepsi birden hiç fark etmiyor. Yani mesela diyebilirsiniz ki ya tamam hükümetle işte AK Parti ile sorunuz vardır ve devlette yetki alamazsınız. Tamam bu bir tespit. Fakat biz farklı belediyelerde de, farklı partilerin belediyelerinde de yetki alamıyoruz. Yani hiçbir parti bizi istemiyor. Biz diyoruz ki ya bizim nerede yanlışımız var? Biz diyoruz ki mesela işçinin cebinde 1250 lirası kalsın her ay. 1250 lira her ay kalsın. Bir kanun çıksın. Kanun'da desin ki, biliyorsun biz kanun cenneti bir ülkeyiz. Her ay torba torba kanun çıkartırız. Çuvala basa basa çıkar kanunlar. Bir tane kağıt, şu kadar küçük bir kağıda da, ya da bir kağıdın bir kısmına da deyin ki işçi sendika aidatları memur sendika aidatlarını geçemez. Deyin. Gene 250 olsun, aynı olsun. Bak aynı olsun. Ama 6 katı ya. Ya vicdanınız kurusun ya. Bu insanlara nasıl kıyıyorsunuz ya? Asgari ücret alan adama ya da 25 bin lira maaş alan adamın 1500 lirasını nasıl kesiyorsun sen ya? Ve bunu seyreden bir kitle var. Yönetici kitlesi var. Rahatsız değiller bu durumdan. Niye rahatsız değiller acaba? Niye? Mesela söyleyeyim. Hani hep söylenir ya meşhur fragman. Rüşvetin belgesi mi olur falan denir ya. Rüşvetin belgesini bulduk biz mesela. Bir sendika. Türk İş'e bağlı bir sendika. Karar defterine yazmış. Bak karar defterine. Çekincesi yok adamın. Yani yazmış. Diyor ki ilişkide bulunduğumuz bürokratlara. Ne ilişkisi bu ya? Nasıl bir ilişkiniz var sizin bürokratlarla? Ne ilişkiniz var? İşçi sendikasının bürokratla ne ilişkisi olabilir? Tanesi 1,5 milyon lira olan saatlerden 20 tane almaya karar vermişler.
1: Neden?
0: Evet, neden? Bu sorunun sorulması lazım işte. Evet. Bir işçi sendikası bürokrata tanesi 1,5 milyon olan saatten 20 tane bürokrata dağıtmak üzere niye alır? Neden alır? Savcılar düşsün peşine. İşte ne bileyim meclis düşsün peşine değil mi yasama? Rahatsız olsunlar. Niye sen o kadar pahalı hediye alıyorsun ya? Evet. Bak, saat 1,5 milyonluk saat alan adam 2 milyonluk araba da alır değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani alır.
1: Peki bu 15 milyonluk arabaya binen sendikalar memur maaşı az diye eylem mi yapıyor? Yaptırıyor ya da?
0: Evet.
1: Çok garip.
0: Tabii. Onu yapmak zorunda. Hani şöyle kitlene hoş görüneceksin. Bu tarafta sıkıntın yok aslında senin ama bu taraftan da üyelerine sempatik görünmek için biz bunu kabul etmiyoruz, eylem yaparız, sokağa çıkarız falan filan böyle hani iş bırakırız. Bu tür efelenmeleri de yapıyorlar kendi kitleleri için. Onlara şirin gözüküyorlar. Oo bak bizim başkan nasıl savundu bizi diye bunlar da teselli ediyor kendisini. Toplamda dönüp onun yaşam standartına bakmıyor. Bak bir kişi mesela bir çiftçi topluluğunu temsil ediyorsa onun çiftçi olması lazım değil mi? Çiftçiliği bilmesi lazım, onları anlaması lazım. Mesela Tarım Bakanlığı çiftçiliği biliyor olması lazım. İşte endüstri mühendisini, makine mühendisini ya da bir doktoru getirip Tarım Bakanı yaparsan o ülkenin tarımında ilerleme olmaz, gerileme olur. Temsil itibariyle mesela bir işçi sendikası işçileri temsil ediyorsa işçi gibi yaşamalı değil mi? Yani patron gibi yaşamamalı. Nasrettin Hoca'nın dediği işte bana eşekten düşeni getirin. Çünkü beni o anlar. Çünkü o düşmüştür. Başına ne geldiğini bilir, nasıl çözüm olduğunu ya da çözüm olmadığını bilir. Ve ben o tecrübeyi dinleyeyim diyor. Şimdi biz bakıyoruz. Patronların, holding sahiplerinin bindiği arabaya binen sendika başkanı işçinin halini anlamaz. Bunun için profesör olmaya, üniversite bitirmeye, yıllarca çalışmaya gerek yok. Bu böyledir. Yani bir kişi kendi kitlesini gibi yaşarsa temsil edebilir, onu anlar, onunla uğraşır. Asgari ücret tespit komisyonları var Türkiye'de biliyorsun. Ve her sene 3 ayımızı alır bizim. Türkiye'nin 3 ayını meşgul eder gündemde. O başlıyor, toplanıyor, yüzde kaç olacak, iş seni kaç şunu dedi, geldiler, gittiler, görüştüler. Ya bazen çıkıyor sosyal medyada, çok hoşuma gidiyor. Asgari ücret 22 bin mi, 25 bin mi olsun tartıştılar. Sonra 15 milyonluk arabalarına binip gittiler. Böyle üçü de, bak üç kişi var o komisyonda, bir bakan, hükümet adına bakan katılıyor, çalışma bakanı, iki işverenler sendikası konfederasyonu başkanı, patronlar adına o katılıyor, bir de işçi sendikaları konfederasyonu, Türkiye'deki en çok üyesi olan iş sendikaları konfederasyonu, Türk İş, onun başkanı katılıyor. Ve üçü de patron bunların ya, ya bunlar asgari ücretle geçinmek nedir bilmezler, hayal bile edemezler, bak kesinlikle. Günlük harcamaları 25 bin liradır onların günlük. Ve bunlar bir ay geçinecek insana o parayı tartışıyorlar. Orada olması gereken ki ben hep onu söyledim. Bir gün nasip olur da en çok üyeye sahip konfederasyon olur isek oraya konfederasyon başkanı olarak ben katılmayacağım. Asgari ücretle geçinme başarısını gösteren bir işçiyi katacağım. Diyeceğim ki bu katılacak bizim adımıza. Gidecek elleri kirli hatta madende falan çalışıyorsa kararmış eliyle yüzüyle ne bileyim zayıflığıyla oturacak oraya. O iki kişiye, bakana ve işveren sendikaları konfederasyonu başkanına diyecek ki hadi benim maaşımı belirleyin. Yani gözümün içine baka baka belirleyin bunu. Siz patronları temsil ediyorsunuz. Bizim aldığımız bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını siz belirliyorsunuz. Bana vereceğiniz zammı kendiniz de yapacak mısınız? Bunu geçmeyeceğinizi söz veriyor musunuz? İşte ya bu cep telefonu. Ve adam, ben de bile şu an yaşadığım şey işte yarın evet şey doluyor benim tarifenin süresi doluyor. Yeni tarifeye geçeceğim. Evet. Şu anda 10 GB internetim var. 270 lira fatura. 5 GB 330 liraya çıkmış. Bak 10 GB 270, 5 GB 330. Hem fiyata zam yapıyor hem de hizmeti yarı yarıya düşürüyor. Şimdi bunun yaptığı zam %30 falan değil, %150-200 zam yapıyor adam. %150-200 zam yapan adama hadi sen dur de. Türkiye'de Duygu şöyle bir problem var. Ara mı vereceğiz?
1: Yok, süremizin tamam. Sonuna yaklaşıyoruz. Onu hesaplamaya çalışıyorum.
0: Tamam. Bizim almış olduğumuz bu hizmetlerde, mallarda aşırı zam yapanların yönetimden, yargıdan, cezalardan hiçbir korkusu yok. Hiçbir korkusu yok. Çünkü böyle bir cezalandırma yok. Serbest piyasa adı altında bir şey çıkmış ortaya. Serbest piyasa var, tamam bitti. Serbest piyasa. İstediğim kadar zam yapabilirim. Serbest piyasa bu anlama mı geliyor? Yasalarda, yönetmeliklerde bunun karşılığı var mı? Yok. Mesela biz yıllardır bir manipülasyon yasası istiyoruz. Diyoruz ki ya piyasa manipüle ediliyor.
1: Evet.
0: Yeri geliyor bir soğanla manipüle oluyor piyasaya. Soğan bulamıyorsunuz, stoklanıyor, fiyatlar 3-5 katına çıkıyor. Patates de öyle. Ayçiçek yağını da öyle biliyorsun. Bir ara koltukların altına alıp ayçiçek yağı taşımıştı insanlar evlerine, kıtlık geliyor diye. Bir manipülasyondur bu. Devlet bu manipülasyonu önlemeli. Buna fırsat vermemeli. Önleyemiyorsan eğer bir ceza çıkartacaksın. Caydırıcı cezası olan bir yasa çıkartacaksın. Kimse manipülasyon yapmaya cesaret edemeyecek. Ya Amerika'da var manipülasyon cezası, yasası. Avrupa'da var. Niye bizde yok ya? Niye manipülasyonu birileri yapıyor, ceplerine parayı dolduruyor, insanların zaafından istifade ederek de biz buna seyirci kalıyoruz? Niye hırsızlar ve arsızlar hiç korkmuyor yasalardan? Dürüst vatandaş korkuyor. Geçen coin dolandırıcılığı diye bir olay vardı işte. Garibanların parasını onları kandırarak almışlar, üstüne yatmışlar. Şimdi kiminle konuşsam, ya o da salak mı gidip onlara para vermeseydi? Böyle söylüyorlar. Bak. Ya mevzu bu değil ki. O salak olmasın. Sen akıllı ol. Ben kurnaz olayım. Hiç kimse kandırılmasın. O zaman askeri, polisi, savcıyı, hakimi kaldıralım. Niye onlara boş boşuna para veriyor? Herkes akıllı olsun. Bunlara gerek kalmasın. Savcı niye var? Polis niye var? Değil mi? Hakim niye var? Ya suçluyu tespit edecek. Mazlumu koruyacak. O mazlum olmasın canım, akıllı olsun. Oldu tamam.
1: Olmuyor
0: yani.
1: Maalesef.
0: Böyle bir tablo var yani Türkiye'de.
1: Şimdi asgari ücret artıyor evet ama sektördeki fiyatlar da artıyor. Hani deniyor ya, biz asgari ücreti artırdık evet ama o zaman onlar da zam yapmasın. Bunun denetlenmesi gerekmiyor mu? İşte onlar da zam yapmasın zaten.
0: Ya işte bunun bir yasal altyapısının olması lazım.
1: Evet.
0: Ahlaki olarak bunu beklemiyoruz zaten. Hani biz işte patronlar biraz ahlaklıdır bizim patronlarımız. Dolayısıyla işçiye %30 zam yapıldı. O da %30 zam yapar. Böyle beklentimiz yok. Yani trafik ışıklarını nasıl ki kemer bağlamada ve kırmızıda geçmede ceza yaza şimdi biraz uymaya başladı. Ama mesela bir şey söyleyeyim. Bazı yollara belediye önce yaya diye senin boyunca yazılar yazmış.
1: Yani
0: senin boyunca kocaman yazılar. Önce yaya diyor. Ve yayayı da resim olarak yaya çizmiş. İnsanı çizmiş 4 tane 6 tane. Orada da önce yaya yazmış. Ya 120 ile geçiyorlar ya. Altında milyonluk arabası olan ahlaksızlar 120 ile geçiyor. Ne yapmak gerekiyor? Oraya polis duracak. Sen yayayı beklemedin 120 ile geçtin, cezayı yazacak. Başka türlü çözebiliyoruz mu? Çözemiyoruz. Peki bu zamları, asgari ücret evet. %30 zamlandı. Geriye kalan da sınır yok. %50, 100, 200, 300 yapıyorlar. Sabah erken kalkan zam yapıyor.
1: Evet.
0: Duygu zam yapmış diyor, ben de yaparım diyor. Ondan sonra Ahmet de zam yapmış, ben de yaparım diyor. Hem duygudan dolayı yapıyor ama Ahmet'ten dolayı yapıyor. Bak zamları. Sonra benzine zam gelmiş ya zam. Dolara zam gelmiş zam. Efendim elektriğe zam gelmiş zam. Ya arkadaş bunun bir oranı var. İşte orada oran yok bak. Orada manipülasyonun devreye girmesi lazım. 3-5 tane örnek denetlenip de ceza yazıldığında. Hatta bak ceza şöyle. Komik cezalar olmasın lütfen, yani rica ediyorum. Bir markette, Türkiye'de 10 bin civarında şubesi olan bir marketten bahsediyorum, zincir market. Bir olay, bak çok net bir örnek bu, çok bahsediyorum her yerde. Kuru gıdalar var ya, nohut, mercimek, evet, fasulye vesaire, bulgur, pirinç. O paketlerde her pakette 50 gram çalmışlar. Her pakette, istisnasız. Diyor ki 600 gram, tartıyorsun 550 gram çıkıyor. 800 gram diyor, 750 gram çıkıyor. Hepsinde ya. Yani burada bir hata yok. Yani ya kazara olmuş diyecek bir şey yok. Artı eksi %10 hep düşünülür o. Yani tam olmayabilir. Mesela 500 gramsa 495 gram gelebilir. Burada sıkıntı yok. Yani hiç 500 de geçmiyor da artı olmuyor da hep eksi oluyor. Artı eksi 10'dur aslında o. Fakat ben hiç rastlamadım daha fazla çıkana. Mutlaka eksiktir. Ama 5-10 gram kabul ederiz de her paketin 50 gram çalmak nedir? Hırsızlıktır. Bunu tespit ettik. O ilin ticaret il müdürlüğüne şikayet ettik. Dedi ki böyle bir uygulama var. Paketleri de verdik. Tarttılar. Evet dediler. Gittiler kendileri de aldılar hatta oradan. Orada da tarttılar. Evet. Hepsinde 50 gram çalınmış. Sonra ceza yazıldı o firmaya. O 10 bin tane şubesi olan firmaya. Cezayı ben duyunca ticaret il müdürünü aradım. Dedim ya ne kadar vicdansızsınız. Nasıl ödeyecek o adamlar cezayı dedim ya. Güldü müdür. Valla dedim Mahmut Bey en üst düzeyden kestim cezayı dedim.
1: Evet, kaç lira? He,
0: 40 bin lira. 40 bin lira. Yani 40 dakikada 40 şubesinden çıkartacağı fazladan, hırsızlıktan parayı ceza olarak kesmişiz. Bu adam vazgeçer mi? Haftaya bir daha kesin der, devam eder çalmaya. Yani caydırıcı cezamız yok bizim. O caydırıcı cezanın olmaması işte burada bak işçi daha şu anda hala yeni asgari ücret almadı işçi biliyorsun.
1: Evet.
0: Şubat'ta alacak. Bak Şubat'ta alacak. Ama çoktan gitti o zam. Fazlasıyla gitti. 17 binden 22 bine çıktı ya. 5 bin lira zam geldi ya. Aslında 10 bin lira eksiye düştü işçi. Çünkü yapılan zamlar işte cep telefonundan bahsettik. Ya da diğer hizmetlerden. Bir görsen her tarafta o her şeye zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldı, zam yapıyorum. Elektriğe zam yapıldı, zam yap. Ya tamam sen asgari ücrete zam yapıldığı için zam yap da elektriğe yapılan zammı aynı oranda niye yapıyorsun? Sana o kadar mı etkiliyor o? Bana elektriğin, suyun, doğalgazın maliyeti yansıması belki %2'dir. Toplam total üzerinde maliyeti. Ama ne yapıyoruz? Ona ne kadar yapıldı? %20, ben de %20 yaparım. Bak. %30 asgari, bir de %30 onu yap. İşte doğal zam gibi bir de ona yap. Bak hepsine zam yapıyoruz. İşte bunun denetlenmesi, kontrolü lazım. Biz bu anlamda piyasa hakimiyetini devletin sağlamasını istiyoruz. Piyasa hakimiyetini kaybeden bir yönetim istemiyoruz. Piyasaya hakim olsun. Yani devletin o Cumhurbaşkanımız söylüyor ya, kadife eldivenin içerisinde demiri de koyarız biz. Hak edene kadife eldiven de severiz. Hak edene de kadife eldivenin içerisinde demiri koyar, öyle severiz bak. Dur. Devlet burada suçluya bu demiri koymalı. Ama garibana, hep garibana, gelen giden garibana vuruyor ya, yükleniyor. Vura balına sırtına misali. İşte biz onu istemiyoruz. Diyoruz ki asgari ücrete zam yapmayın. Hakikaten yapmayın. Yani hatta bizim o 2200 lira civarındayken asgari ücret, kaç sene önce ya, 5-6 sene önce işte 2000, şuna bak, geldiğimiz noktaya bak. Bu zenginlik değildir, bu fakirliktir. O zaman çok güzeldi. Bak 2250 lirayla işçiler gayet güzel geçiniyor. Hatta artırım bile yapıyorlardı. Yani bir şey alıp taksitle ödemesini yapıyorlardı. O düzeyde kalsın ya, maaşı tekrar ona düşürün ama o alım gücünü tekrar bize sağlayın ya. Bunun için millet size yetki veriyor değil mi? Biz bunun sağlanmasını istiyoruz. Bu anlamda sivil toplum önemli. Yani sivil toplum, Çanakkale'ye gideceğim bana otobüs ver ya da belediye başkanlarında bir kahvaltıda gözüküp fotoğrafta çıkmaktansa bu tür talepleri istese hakikaten sivil olur ve milletin faydasına bir şey istemiş olur. Ve yönetim de der ki ha, herkesin bizden istediği şu, bunu yapalım. Mecbur kalır çünkü oya ihtiyacı var. Muhtaç oya. O için biz EYT'yi çıkarmadık mı? Bak bu milletin başına bela ettik EYT'yi. EYT'lilerin de başına bela ettik. Şu pahalılığın devletin bazı ürünlerine zam yapmasının sebebi EYT'dir. Hiç hesapta olmayan 3-5 milyon insanın emekli olması pat diye. Onlar geçinebiliyor mu emekli maaşıyla? Hayır, yine çalışmaya devam ediyorlar. Bak. Yani bu dengeyi sağlayacak olan hükümettir. Ben sağlamayacağım ama bunu hatırlatması gereken benim. Bundan rahatsız olduğunu dile getirmesi gereken benim. Biz eğer siyasi ikbal için, maddi menfaatler için sivil toplum örgütü olacaksak ya olmayın ya. Adını lekelemeyin. Bizim yaptığımız bu sivil çalışmanın önüne kimse geçmesin ya. Yazık yani. Biz o noktada çok rahatsızız. Onlarla anılmaktan hakikaten haya ediyorum.
1: Evet. Yani. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Benim bir iki sorum daha var. İşçilerin yaptığı eylemler karşılık buluyor mu?
0: İşçi eylem mi yapıyor ki?
1: Yapıyorlar. Ara sıra yapıyorlar.
0: Ara sıra, tamam. Güzel. Onu takip etmiş olman iyi. Bak Türkiye'de son yıllarda birkaç yerde inşaat ve maden şirketinde, bir de belediyelerde. İşte o belediyelerde de şöyle bir ikilem oluyor. Hangi partinin işçileri, hangi partiye ait belediyenin işçileri eylem yapıyorsa, bu taraftaki tepki ona göre değişiyor. İşte benim partimin belediyesinde işçi eylemi yapıyorsa savunmuyorum onları. Görmezden geliyorum. Ama rakip partinin belediyesinde işçi eylemi yapıyor, bu ikiyüzlülüktür ya. Yani işçi eylemi yapıyorsa niye yapıyorsun diye sormak lazım, değil mi? Gel kardeşim, bir sorunun var senin belli ki. Niye eylemi yapıyorsun? Dinlersin. Haklıysa desteklersin ya. Karşıdakine göre değişmez olay. Bak hak karşıdakine göre. Niye adalet tanrıçasının gözü kapalıdır? Ben karşıdakini görmeden karar veriyorum. Görürsem taraf tutabilirim bak. Öyle olması lazım. Gözü bağlı olacak. Karşıda kim var? İşte bize hep sorulan soru, bazen bir yerlerde bir şeyleri hatırlatınca yetkililere, ne iş yapıyorsunuz diyor. Tanımıyorsa eğer hemen. Niye, ne olacak, ne iş yaptım? Söylediğime baksana sen. Ya söylediğim doğruysa yap. Değilse yapma. Ne iş yapıyorsun? Ha ben dersem ki falan yerin genel başkanıyım. İşte savcıyım. He, emniyet müdürüyüm dersem iş değişiyor. Ya çiftçiyim dersem, ya onu çok görüyor Nazi yani. Böyle olmaz ya. Bak ne söylediğine bakmak lazım. İşte işçiler eylem yaptı. Evet bak haklarını da aldılar, onu söyleyeyim. Yani eylem yapan hakkını alır. O noktaya getirmemesi lazım. Yetkililerin, şirketlerin. Ama işçiyi öyle bir gözle görüyorlar ki köle. İşçi köledir. Birçok patrona göre. Türkiye'de şu anda hala öyle. Bak ya da amire göre, müdüre göre. Hala köle gözüyle, insan gözüyle göremiyor. Hani zaten işçiyi insan gözüyle görmen insan değildir. Bak kendisi insan değildir. O başka bir şeydir. Yani insan dışı bir varlıktır. Çünkü işçi insandır. Her idareciye şunu söylerim ben bak. İşçiyi emretme hakkın var. Sen işçiyi emredersin. Tamam. İşçiyi seni yaptırırsın ama bunu böyle haça Fatma diyerek değil. Nasıl? Hatice Hanım, çay getirir misin? Fatma Hanım, şu yerleri bir temizler misiniz? Bak böyle. Bak yine dediğini yaptırıyorsun ya. Kibar konuşunca ne kaybedersin? Ama işte insanlık yok ki.
1: Severek yapar.
0: Tabii ki.
1: Karşıda kibar birisi varsa.
0: Aynen. Bak bir şey anlatayım sana. Bir şehirde kredi yurtlar kurumuna gittim. Kız yurdu. İki tane yan yana büyük binalar. İki tane büyük bina. İkisinde farklı müdürü var. Bir kuruma girdim. İşçiler diyor ki, başkanım diyor, bir müdürümüz var. Gözün içine bakıyoruz diyor. Bir şey dese de yapsak diye. Bak. İşçiler söylüyor bunu. Yan tarafa geçtim. Bir ayağımız ileri bir ayağımız geri gidiyor. Başkanım gelmek istemiyoruz kuruma. Niye? Çünkü müdür kötü orada. Ama bu tarafta insan bir müdür var ya. Bak insan. Ve işçi diyor ki evime gel temizlese gideceğim başkanım diyor. Ya o kadar iyi bir insan diyor bak. Görüyor musun? Tatlı dil yılan derinden çıkartır derler ya. Öteki ne yapıyor? Temizle şuray. Bu insan değil işte ya. Bunlar müdür olmuş. Bunlar doktor olmuş. Bunlar bir yere gelmişler ama insan olamamışlar. O meşhur hikaye var ya hani. Birisi albay oluyor bir çocuk ama öğretmen ona küçükken sen adam olmazsın demiş. O da çok zoruna gitmiş. Albay olunca çağırtmış onu buraya. Bak demiş, sen bana adam olamazsın diyordun ama ben albay oldum.
1: Evet.
0: Oğlum gene adam olamamışsın ki. Yani hocasın insana. Aynen, evet. Bak. Ya bu Türkiye'de çok yaşanıyor bak. Hı. Almış bir makama gelmiş ama adam olmamış. Biz adam istiyoruz, adam. Adam olanlar da makam olmasa bile iş yapar. Türkiye'de böyle bir hedef yok. İnsanların hedefi ne şu anda? En iyi imkanlara sahip olmak, değil mi? En iyi makamlara.
1: Yapmak, evet.
0: En iyi makamlara gelmek. Hiç kimsenin adam olmak, insan olmak ve birilerine örnek olmak gibi bir hedefi kaygısı yok. Bunun için her şeyi mübah görüyor, eziyor önüne geleni.
1: Çünkü çoğu kişi artık, çoğunluk öyle ya, herkes birbirinden görüp demek ki böyleymiş diye.
0: İşte bize düşen bunun böyle olmadığını söylemek. Kim diyor onu? Bizim geleneğimiz bu değil, insanlığın gereği bu değil diye itiraz etmemiz, güzel örnekleri sunmamız lazım, güzel örnekleri. Evet. Onun için önce yaşamamız lazım. Biz o kaygıdayız. Yani Tüm İş Konfederasyonu ve Tüketiciler Birliği deyince aklınıza insanlara güzel örneklik sunmaya çalışan, insanların faydasına çalışan, kendi menfaatleri için değil de ülkenin geleceği için, çocuklarımız için uğraşan bir sivil toplum örgütü diye tanımlarsanız yeter.
1: Peki iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye ne durumda? Son 5 dakikamızı da bunu anlatarak değerlendirirsek.
0: Bu konu var ya, iş sağlığı, bir öyle bir yönetmelik düzenleme yapmışlar ki uzmanlar belirlemişler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bunların maaşını da patronlara ödettiriyorlar. Yani o iş sağlığı güvenliği uzmanı, düşün benim bir şirketim var. Hı hı. ve seni ben iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak çağırıyorum, anlaşıyoruz. Sana maaş veriyorum. Ve sen bana dönüp diyorsun ki ya Mahmut Bey şurayı yanlış, burayı düzeltme, kes. Karışma, bırak, oraya para harcayamam. Böyle değil mi yani? Şimdi sen benden parayı alıyorsun, sen bana baskı yapamazsın. Senin bağımsız olman lazım. Ya bunu defalarca söyledik, dile getirdik ya.
1: Kurumdan mı gelmesi lazım o kişinin?
0: Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Devletin bazı fonları var. İstediği yerine fon çıkartıyor devlet. Mesela işsizlik ödeneği vardır her işçiden kesilen. Bunu alır devlet, biriktirir bir yerde. Sonra en zengin sendikaya verir bunu. O da çok saçma da yani. Kendi alanım olduğu için söyleyeceğim. Oradan örnek verip buraya geçeyim. Diyor ki en zengin sendikaya, sana diyor ben bir fon vereceğim. Bunu diyor işçilerin eğitiminde kullan. Ya adam zaten para içinde yüzüyor ya. Yani para içinde yüzüyor adam. Sen ona niye para veriyorsun? Hani parası olmayan sendikalar var bizimki mesela. Ver de ki işte siz de bunu eğitimlerinizde kullanın. Yok, ona veriyor parayı. Şimdi alıp para istediğine verebilir. Bak devletin bir fonu var, gücü var. Orada yanlış kişiye veriyor, tamam. Ama burada iş sağlığı güvenliği olayında der ki her firmanın bir iş sağlığı güvenliği uzmanı olacak. Onu denetleyecek ve sorumluluk verecek sana. İş sağlığı güvenliği uzmanına diyecek ki bak, senin denetlediğin firmada herhangi bir eksiklik, hata olduğundan dolayı işçiler zarar görürse bak bunu sana ödetirim. Sen kendini kurtarmak için ne yapacaksın? Benden de maaş almıyorsun ya. Bana sürekli uyarıda bulunacaksın. Yazacaksın. Şurada eksiklik var, bunun derhal giderilmesi lazım diye yazacaksın, bunu ispatlayacaksın. Tamam? Ve orada bir şey olduğunda, bir işçi zarar gördüğünde, orada uçtuğunda, göçtüğünde, yıkıldığında, yandığında, her neyse, sen diyeceksin ki ben kendini uyardım bak. Bu da verdiğim yazı, imza attığı da imza şu onun. Ben uyardım. Ama yapmadı. Bu sefer ne olur? O iş yeri cezalandırılır. Ama sen rahatsın. Sen cezalandırılmıyorsun. Ekspertiz diye bir şey vardı Türkiye'de. Hala devam ediyor işte. Oto ekspertizleri. Sen araba alacaksın. Götürüyorsun ekspertize. Ekspertiz diyor ki ooo çok güzel araba. 3 gün sonra araba motor arızası veriyor. Sen diyor ki ekspertize kardeşim ya bak sen bana 3 gün önce motor 3 günde bozulamaz ya. Yapamazsın bunu. Zaten yaptım 150 kilometre. Motor bozukmuş. Bana ne diyor? Almayayım. Sorumluluk yoktu. Bak biz bastıra bastıra bastıra ekspertize sorumluluk verdirdik. Şu anda ekspertiz bir yanlış rapor versin hadi. O bedel ondan çıkıyor. Senin motor hasarın neyse, diyelim ki 50 bin lira harcadın. 50 bini ekspertizden alıp sana veriyorlar. Bak devlet böyle yapıyor.
1: Gayet güzel.
0: Tabii bak. Uğraşınca oluyor. Evet. Sivil toplum uğraşınca oluyor. Ama işte bak o uzmanların da sivil olması lazım. Yani maaşını devletten alacak o.
1: Evet.
0: Ve devlet ona diyecek ki bak sana maaş veriyorum. Onu gidip denetleyeceksin. Ama bak sorumluluk da sende. Eğer uyarmazsan, işçilerin çalışma ortamlarının, iş yerinin durumunu uyarmazsan eğer, bak bu cezayı sana yıkarım ben. Hapisse hapis, paraysa para.
1: Çok riskli meslekler var çünkü iş tabii güvenliği ki, ya, konusunda.
0: Ya her gün 5 işçi ölüyor ya. Her gün 5 işçinin öldüğü bir ülkedeyiz biz ya iş kazalarından. Bunun sebebi ne? İşte iş güvenliği uzmanı maaşını patronun aldığı için. Korkusundan uyaramıyor adam. Devlet ona sormuyor ya sen burada ne yapıyorsun? Hayır, yalık hazır mısın? Ne işin var senin burada? Niye uyarmadın? Bak burada bir sıkıntı olmuş, işçiler ölmüş. Demiyor. İşte demesi lazım. Bunu kim istemiyor biliyor musun? Patronlar istemiyor. Patron bağımsız denetici istemiyor. İş güvenliği uzmanı kendi kontrolünde olsun. Çünkü sen gidip diyeceksin ki bak şurayı düzelt, şuraya para harca, şunu engelle, bak bunlar. O masrafı yapmamak için patronlar istemiyor bunu. Patronlar istediği oluyor, işçiler ölüyor. Durum evet. Bu.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Yok, Allah karışmıyor bu işlere. Allah diyor ki bize, bak ben size akıl verdim.
1: Verdim fikrimi.
0: Evet, ben sizi bir de hesaba çekiyor, imtihana tabi tutuyorum. Düzgün iş yapanları ödüllendireceğim, kötü iş yapanları cezalandıracağım diyor. Karışsa zaten burası cennet olurdu. Allah karışsa değil mi? Cennet olurdu evet. Burası. O bize düşüyor. Bizim yapmamız lazım. Biz yapmazsak bizi cezalandıracak işte.
1: Evet, mücadele.
0: İnsanca, insan onuruna yakışır bir şekilde.
1: Aynen öyle.
0: Tarihe insanlık için mücadele etmiş olarak, insanlar olarak geçmeye aldım. Biz yaşayalım inşallah. Ama geldi, yaşadı, öldü, gitti. Ya ne bu ya? Ot gibi ya. Yani.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sen de sağ olasın.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onu da alıp yayını kapatabilirim.
0: Ya çok tavsiyelerde bulunurum. Mesela sigarasız günler dileyim ben herkese.
1: İnşallah, teşekkür İnşallah. Ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.

0: 25'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Temmuz Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam

0: devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil, siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
3: Bir gün değil. Her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere bir özet niteliğinde sunacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1991'e gideceğiz.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

17 Ocak 1991. İncirlik hava üssünden kalkan ABD uçakları Irak'taki hedefleri bombaladı. 21 Ocak 1991. Muhtemel bir Irak saldırısına karşı Türkiye'de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 25 Ocak 1991. Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. 26 Ocak 1991. ABD'nin Adana konsolosluğuyla Türk-Amerikan Kültür Derneği'ne bomba kondu. Saldırıyı Dev Sol üstlendi. Uykusu.

27 Şubat 1991. Kemal Horzum 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 Mart 1991. Irak'taki savaştan kaçan peşmergeler Türkiye'ye sığınmaya başladı. 26 Mart 1991. Türk Metal İş Sendikası yöneticilerinden Mustafa İnci, Türkiye Komünist İşçi Hareketi adlı örgüt militanlarınca öldürüldü. 7 Nisan 1991. Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Devsol militanlarının düzenlediği saldırı neticesi şehit oldu. 8 Nisan 1991. Türkiye'ye sığınan peşmergelerin sayısının 300 bini bulduğu açıklandı.

0: Sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben

0: Öndere geçelim baylar, İleride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz mı?

0: Annede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz mı?

0: George, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
1: 28 Nisan 1991. Bingöl'ün Solhan ilçesi öğretmen evine PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular. 23 Mayıs 1991. Devsol terör örgütünün üstlendiği olaylarda Ankara'da emekli jandarma kor general İsmail Selen, Adana'da jandarma bölge komutanı tümgeneral Temel Cingöz şehit oldu. 15 Haziran 1991. ANAP'ın 3. olağan kongresinde Mesut Yılmaz genel başkan seçildi. 16 Haziran 1991. Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP genel başkanlığını kaybetmesi üzerine başbakanlıktan istifa etti. 5 Temmuz 1991. Mesut Yılmaz hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldı.

10 Temmuz 1991. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın Diyarbakır'daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 11 Temmuz 1991. 11. Akdeniz Oyunları'nda 5 altın ve 1 bronz madalya kazanan haltercimiz Ali Eroğlu ve Sunay Bulut'un dopingli oldukları tespit edildi. 19 Temmuz 1991. ABD Başkanı George Bush Türkiye'ye geldi.

22 Temmuz 1991. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 7 Eylül 1991. Bartın il oldu. 8 Eylül 1991. TRT Teftiş Kurulu'nun 32. gün adlı programla ilgili soruşturması sonuçlandı. Soruşturma raporunda evrakta sahtecilik yapılarak TRT'nin dolandırıldığı, programı hazırlayan Mehmet Ali Birand'ın yaklaşık 1 milyar lira geri ödemesi ve Merkez Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve iki memura idari yaptırım uygulanması istendi. 13 Eylül 1991. Galatasaraylı ünlü futbolcu Metin Oktay, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 Eylül 1991. Refah Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi seçimlere ortak listeyle girmek için anlaştılar. 14 Ekim 1991. MİT eski müsteşarı, emekli orgeneral Adnan Ersöz, dev sol militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. 20 Ekim 1991. Erken genel seçimler yapıldı. DYP 178 milletvekili, ANAP 115 milletvekili, SHP 88 milletvekili, Refah Partisi 62 milletvekili, DSP ise 7 milletvekili çıkardı.

6 Kasım 1991. 19. dönem çalışmalarına başlayan meclisteki ant içme töreni olaylı geçti. Hep kökenli milletvekillerinin PKK bayrağının rengi olan sarı kırmızı yeşil renkli yaka mendilleriyle meclise gelmeleri, meclisteki diğer milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yemin esnasında hep kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hakip Dilce'nin "Bu yemin metnini anayasa baskısı altında okuyorum" demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması mecliste büyük tepkilere neden oldu. 11 Kasım 1991, DYP lideri Demirel'le SHP lideri İnönü, DYP-SHP koalisyonu için anlaştılar.

0: Eşyalar toplamın seninle birlikte anılar saçılmış.
1: 12 Kasım 1991. 100 bin liralık banknotlarla 2500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. 15 Kasım 1991. 28. Antalya Film Festivali'ni Ömer Kavur'un Gizli Yüz adlı filmi kazandı. 16 Kasım 1991. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, Meclis Başkanı seçildi.

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayat, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 094. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Yayın tekrarı.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayser Adar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bu hafta doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız, çocuk gelişim uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikte. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı dedik. Bence bir sürü soru gelebilir bu konuda. O yüzden hemen hatırlatmalarımı yapayım. WhatsApp'tan 0352 336 25 98 tekrar ediyorum. 0352 336 25 98 iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zeynep Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçelim.
5: Ben Zeynep Büyükperdah, çocuk gelişim uzmanıyım, oyun terapistiyim ve aile danışmanıyım. Şu anda Kayseri'de Eksen Aile Danışmanlık Merkezi'nde sorumlu mesul müdürüm. Bu şekilde Kapadokya Üniversitesi mezunuyum.
4: Harika, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten böyle çocukların gelişimi için çok önemli bir yerdesiniz. Umarım çok çok böyle danışanınız olur. Herkes böyle çocuğunu getirir size. Şimdi tüketim çağındayız, bunu biliyoruz evet, ama çocuklara ne alsam 5 dakika sonra sıkılıyor ya da daha fazlasını istiyor diyen ebeveynlerimiz çok fazla. Yeni nesilde gördüğümüz bu tatminsizlik ya da doyumsuzluk gerçekten çocukların fıtratıyla mı ilgili? Çünkü çocuklar şu an böyle direkt ekranı kaydırarak doğuyor bile olabilirler, yani hemen alışıyorlar bir şeylere. Yoksa biz ebeveynlerin mi suçu bu?
5: Şöyle, hiçbir çocuk doyumsuz doğmaz. Hiçbir çocuk bir şeyleri sürekli isteyerek, sürekli ben anneciğim bunu istiyorum, anneciğim bunu istiyorum, bunu yapalım, bunu hadi buraya gidelim diyerek doğmaz. Ama yaşadığımız tüketim çağının getirileri tabii ki oluyor. Ve bu durumlar çocukları olumsuz etkiliyorlar. Yani bir noktada baktığımızda sürekli hazır bulunulmuş bir ortam, çocuğa hazır bir ortam sunmak aslında o çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini etkiler. Yani çocuğun gelişim alanındaki en önemli noktaların oralarda deprem hissi yaratabilir yani. Çünkü şöyle düşünün, bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazzınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Ve bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk mekanizmasında da, çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Ve bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak diyor. Hmm. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor.
4: Çok fazla görüyoruz.
5: İlerleyen gerçekten sorularda herhalde bunu konuşacağız daha detaylı.
4: Evet, yani bu sınır konusuna da özellikle değinmenizi istiyorum. Şimdi hız çağındayız dedik ama şimdi size anlatırken benim aklıma hemen şu geldi böyle. Eskiden bayramlarda falan insanlar işte kıyafet alınırdı ve başımızın ucunda bekletirdik. Ayakkabı işte hani sabah olacak bayram hemen giyeceğiz falan diye. Ama şimdiki çocuklar işte her şeye ulaştıkları için çok hızlı ulaşılabilirlik hissediyorlar, sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki burada mutluluk algısını neler değiştiriyor çocuğun?
5: Geçmiş dönem ve bu döneme baktığımızda geçmiş dönemde birçok şey çok kısıtlı ve azdı. Yani kıyafet seçenekleri çok azdı, oyuncaklar çok azdı, bu kadar çeşitli değildi. Ve orada bir talepte bulunduğunda şu deniyordu, ya bayram gelecek zaten kızım, bayramda senin bayramlıklarını alırız, istediklerini bayramlık olarak alırız. Ve çocuk bayram gelene kadar o anı bekliyordu. Ve ona ulaştığı anda bütün dopamin seviyesi yükseliyor ve mutluluk hormonu çok yüksek oluyordu. Ve gece yatarken başının ucuna koyuyordu. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Giymeyeyim de eskimesin diyordu. Ama şu anda baktığımızda belki ailelerin çocuğum bu çağa ayak uydurabilsin, çocuğum kendini eksik hissetmesin diye kendi parçalarından bugüne getirdikleri, kendi çocukluklarından bugüne getirdikleri noktaları o kadar önemseyip hadi çocuğum tamam bunu da sana alalım, bunu da alalım, aa yeni bu oyuncak çıkmış bunu da alalım diyerek çocuklara çok hazır bulunulmuş bir ortam hazırlıyorlar. Ve bu ortamda çocuklar, şöyle anlatabilirim bunu size, 30 tane oyuncağın aynı masada olduğunu düşünün ve burada en çok dikkatinizi çeken bir oyuncağı alırsınız, incelersiniz, sonrasında diğerine geçersiniz. Bir oyuncağa ayrılan süre yarım saat dersek 3'er dakika sürer. O yüzden üretkenliğini çok etkiler bu çocuğun. Ve dikkat dağınıklığını çok tetikler. Çünkü çok fazla seçenek var, çok fazla unsur var ve çok fazla dikkat dağıtıcı nesne var. Bu durumda çocuklarda bu tarz noktalar çok ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte dediğimizde hazı ertelemek ve o

0: Sadece paketini açmaktan mutluluk duyuyor artık, biliyor musunuz? O oyuncakla oynamaktan değil. Belki sadece...
1: Artık benim mi? Benim yani.
0: Evet.
1: Ona bakıyor.
0: Elde etmiş oluyor ve sonrasındaki diğer hedefe geçmiş oluyor.
1: Evet, o da çok kötü ve sabırsız da oluyorlar aslında bu noktada, değil mi? Yani ben şimdi bakıyorum çocuklara, gerçekten hemen istediğim olsun.
0: Tabii ki.
1: Yani biz beklerdik biraz. Tabii en azından ki. Biraz.
0: Tabii ki, çünkü bu noktada çocukların... zihin yapısına baktığımızda bizim gibi muhakeme yeteneği ve zamanlama becerisi o anlamda tam gelişmemiş oluyor. Yani yetişkinlik dönemine, ergenlik dönemine geldiğimiz zaman gelişim tamamlanmaya başlar. Orada çocuğa ne anlatırsanız anlatın, hayır anneciğim sabretmeyi öğrenmen lazım, hayır anneciğim bunu şu anda yapamayız dediğiniz anda çocuk buna karşı çıkacak. Çünkü bir hedefi var ona ve ona ulaşmaya çalışıyor. Bunların konuşmaları daha önceden olmalı. O kriz anı yaşanmadan önce yapılmalı. Ve çocuğa sabretmek şu şekilde öğretilebilir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir oyuncak günü belirlenir. Ayda bir olabilir. 3 haftayı bile zorlayabilirler. 3 haftada bir gün çocukla birlikte kararlaştırılmış günde, okuldan çıktıktan sonra olabilir, bir boş gün, anne baba günü yapıldığı bir gün olabilir ve çocuğun istediği bir oyuncak alınabilir. Ama orada gitmeden önce de anlaşılması gereken nokta, çünkü çok fazla derya deniz bir oyuncak
1: evet.
0: dükkanına gidiyorsun ve aynen öyle her yer ışıl ışıl parlıyor onun için. Orada bir tane alma hakkın var. Sen kendi seçim hakkını kendin yapacaksın. Burada çocuğu sorumluluğu çocuğa bırakıyoruz ve o seçimi çocuk yapıyor. Sonrasında anne bu kırık çıktı, anne ben bunu sevmedim, değiştirelim gibi bir noktaya gidemiyor. Çünkü o seçimi o yaptı. Ha tabii ki bir problem yaşandığında vesaire anne destek olur, baba destek olur ama orada sorumluluk çocukta olmuş oluyor.
1: Evet. Şimdi sosyal medyada da hep şeyi görüyoruz, işte mükemmel çocuk odaları, mükemmel oyuncaklar, işte hep yeni çıkan oyuncaklar, işte çocuklar açıyor falan, bunu da görüyorlar. Bu doyumsuzluğu ne kadar körüklüyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Çocuklar gerçekten o oyuncağı mı istiyor, yoksa o sahip olma duygusunu mu tüketiyorlar?
0: Çok güzel bir soru. Artık günümüzde siz de bunu yaşıyorsunuzdur belki. Sosyal medya öyle bir noktada hayatımızda ki şu anda dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanın nasıl bir hayat sürdüğü ayaklar altında, gözler önünde ve bu çok güzel vitrinleniyor ve sergileniyor. Burada tabii ki çocuk shortslarda veya diğer görüyorlar. Platformlarda kaydırarak görüyorlar ve tabii ki talep duygusu çok daha fazla artıyor. Eskiden okulda veya çevresinde gördüğü, sosyal çevresinde gördüğü bazı şeyleri talep eden çocuk artık dünyanın diğer ucunda yaşanan hayattaki bir noktayı talep ediyor. Ve bu ulaşılmaz çok daha zor bir nokta. Ve de çocukların tabii ki tükenmişlik hissini ilerleyen süreçte doyumsuzluğunu çok tetikleyecek bir noktada bu. Çünkü ulaşamayacağı bir seviye belki. Belki ailenin bunu karşılayamayacağı bir nokta veya Türkiye'de olmayan bir şey. Ama çocuk bunu yeni bir hedef haline getiriyor ve bunu talep ediyor. Burada önünün çizilmesi ve sınırın konulması gerek.
1: İşte bu sınırı nasıl koyacağız? İstiyorum diyor, ağlıyor, bağırıyor, yerlere yatıyor.
0: Tabii ki bu çocuğun en çok sevilen şey çocuklarda. Çocukların en çok sevdiği şey ebeveynlerin ve yetişkinlerin sınırlarını zorlamaktır. Gerçekten çocuklar sınırları çok sever ama onları zorlamayı da çok severler. Burada nasıl bir sınırı koyacağız? Şöyle bir örnek verebilirim. Bir markete gitmeden önce veya bir alınacak bir ihtiyaç istek listesi yapılması. Kendi market alışverişlerinin yapılırken bile çocukla birlikte anne liste yaparken bu bizim ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi? İhtiyaç yumurta, et, süt, peynir vesaire iken istek çikolata, cips, şekerse burada istek ve ihtiyacın çocuğun gözünde ayrımının yapılması başta. En önemli nokta burası. Eğer çocuk çok istekli ve bu noktada anne sınır koyamayacağı bir noktadaysa şu denebilir. Bugün bir tane bir şey alma hakkın var. Yine dediğim gibi buradaki seçim sana ait. İstersen cips, istersen çikolata. Tabii ki paketli gıdaların tüketilmesini hiç uygun ve doğru bulmuyoruz.
1: Ama yiyorlar.
0: Ama evet, ne kadar sınırlandırabilirsek tüketim çağında hiç vermeyin demek mümkün değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. O yüzden ne kadar sınırlandırabilirsek bu bizim için de çocuğun gelişimi için de daha sağlıklı. Dediğim gibi hiçbir noktada kesinlikle hayır diyemeyebiliriz. Çünkü

0: yaşanırken burada anlatıyoruz. Teorikte çok kolay ama pratikte uygulaması zor şeyler gerçekten. Ebeveynlerime çok hak veriyorum. Hocam bizim de çok zorlandığımız zamanlar oluyor diyorlar çünkü. Ama dediğim gibi burada çocukla konuşup gerekiyorsa kendini yerlere mi atıyor? Kendinden mi geçiyor? Anne ben bunu da alacağım, bunu da yapacağım, bana bunu al diye. Orada sizin tepkinizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü bozduğunuz anda orada çocuğun mekanizması şu devreye giriyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar ağlarsam ağlayayım annem bana bunu alacak. Daha çok ağlarsam daha çok alacak. Bu devreye giriyor. O yüzden oradaki tepkinizi ve sınırınızı bozmadan, sınırı koruyarak ama çocuğun duygusunu da anlayarak. Anlayabiliyorum, şu anda bunu almak istiyorsun ama bugün bunu alamayacağız. Gerçekten üzgünüm bunu hissettiğin için. Ben senin yanındayım. İstersen buradan çıktıktan sonra seninle arabada en sevdiğin şarkıyı dinleyebiliriz. Aslında orada çocuğun yönünü değiştirerek ve krizi biraz daha yumuşatarak ben senin yanındayım ama bugün bu olmayacak diyerek çocuğun algısını daha farklı bir yöne
1: çok iyiymiş yatıyoruz. Çünkü ben bazen markette şununla karşılaşıyorum. Çocuk ağlıyor yerlere yatıyor. O alışverişine devam ediyor annesi ya da babası işte kimse yanındaki. Alışverişine devam ediyor, yok sayıyor çocuğu. Bence bu da yanlış bir şey.
0: O çok yanlış bir davranış.
1: Bu sefer etraftakiler de diyor ki ya baksana çocuğu ağlıyor bakmıyor. Ya da mesela böyle düşüneceklerini düşünüp anne diyor ki ya işte rezil olacağım hemen alayım da çocuğu gideyim falan oluyor. Alışverişini yarıda bırakıyor.
0: İki uçta çok yanlış bir davranış. Burada çocuk zaten bir talepte bulunurken kendinin görülmesini ve o hazzının tatmin olmasını, o duygusunun tatmin olmasını istiyor. Orada olmadığında zaten bir yalnızlık hissedecek. Zaten orada bir anne bana bunu al, neden almıyorsun diye bir sorgulamaya girecek. Belki değersizleştirmeye girecek. Orada çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor ebeveynler. Ha, tabii ki orada çocuğum ağlıyor üzülmesin diye bunu almak hiç doğru bir davranış değil. Burada anne ve baba ebeveyn otoritesi çok sarsılır. Ciddi noktalarda zarar görür. O yüzden çocuğunun yanında olarak o ortamdan mümkün olduğu sürece en kısa şekilde çıkarak o ortamı terk ederek ama çocuklarının duygusal olarak yanlarında olduğunu hissettirmeleri buradaki en önemli nokta.
1: Evet, bazen anne baba arasında da çatışma çıkıyor. Mesela işte anne diyor ki hayır almayacağım, böyle dik duruyor, hayır diyor. İşte çocuğa gayet şey yapıyor. Sonra babası diyor ki ya tamam alalım ne olacak sanki diyor, atıyor sepete.
0: Evet.
1: Bu durumda ne yapacaklar?
0: Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Anne babanın da aynı aşağı yukarı aynı çizgide ilerlemesi gerekir. Çünkü bu sefer çocuk der ki ben bu talebimi kesin annem karşılamaz, babam karşılar. O yüzden ben babama gideyim der. Ya da bu talebimi babam kesinlikle izin vermez, anneme gideyim der. O çocuk gerçekten nasıl...
1: O kadar akıllılar,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, çok akıllılar. Ve neyi nasıl istediğini elde edebileceğini de çok güzel biliyor.
1: Evet.
0: O yüzden
1: anne baba vermiyorsa dede ya da
0: tabii
1: anne
0: ki,
1: baba anne
0: evet,
1: sona gidiyorlar.
0: Evet, en zayıf ve halledebileceğini düşündüğü noktaya, cezbedebileceğini düşündüğü noktaya ilerliyor. En zayıf halkaya. Burada şöyle yapabilirler. Anne babanın aynı çizgi üzerinde ilerlemesi gerekir ve aşağı yukarı kararlarında da aynı tutarlılıkta olmalarını bekleriz biz. Çünkü bu sefer çocukta bir denge, İyi kötü polis, kötü polis dengesi şaşıyor. Yani ya anne sen kötüsün, benim istediğimi almıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ya da baba sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Zihninde bunu kodladığı zaman da bu ister istemez çok olumlu ve doğru bir yöne gitmiyor. O yüzden biz genelde anne babalara kurallarınızı birlikte koyun ve hayır diyeceğiniz konularda ikiniz de dirayetli olun. Söyleriz. Çünkü gerçekten şey vardır ya, bir Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ördek bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor.
1: Evet.
0: Bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Annene sor, babana sor. Ya öyle oluyor gerçekten çocuklar. Bir anneye, bir babaya. Hangisinden izni koparabilirim diye bakıyorlar. İkisinin de ortak kararlı olması ve iki ebeveynin de birbirini ezmemesi gerekir. Çünkü orada birbirlerinin otoritesi yıkıldığı ve zedelendiği noktada çok sağlıklı bir yere ulaşmaz yani.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam sınır koyuyoruz ama bu sefer ebeveynler şunu da hissediyor. Diyor ki işte ben yaşamadım, eksiktim ben. Çocuğum her şeyi görsün diyor. İşte ben kaldım, o mahrum kalmasın diyor. Şimdi bu mantıkla ilerlediğimizde, bu iyi niyetli dediğimiz mantıkla ilerlediğimizde çocukta nasıl bir pedagojik hasara yol açıyoruz?
0: Burada şöyle, ebeveynler tabii ki herkes kendi çocukluğundan bir parça getirir. Kendi anneliğinde, kendi babalığında, kendi ebeveynliğinde. Bu parçaları biz şunu ayırt etmemiz lazım. Bu bizim kendi parçamız mı? Bu bizim çocuğumuzla olan parçamız mı? Oradaki kendimizle ilgili olan noktaları kendimiz yetişkin terapistleriyle halletmemiz gerekir. Çünkü kendi çocukluğundan getirdiğin zincirler, kendi çocukluğundan getirdiğin şemalar senin ebeveynliğini çok etkiler. Bu noktada yanlış kararlar alma olasılığın çok artar. Ya ben aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi oldum tabirlerini çok duymaya başlarız. Belki rahatsızlık duyduğu noktaların hepsini tek tek yapmaya başlıyor olur.
1: Neyi görüyorsak onu uyguluyoruz.
0: Evet. O zinciri eğer mutlu değilsek kırmanın bir yolunu bulmalı yetişkinler ve ebeveynler diyorum. Burada da sizin çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğu başka. Burada ayırt etmeleri gerekir. Siz bunu yaşayamamış olabilirsiniz ve bunu sizin kendi çocuk parçanızla halletmeniz gerekir. Burada kendi çocuğunuz varken bu onun çocukluğu ve onun şartlarıyla değerlendirmeniz lazım. Sizin zamanınızda belki bu kadar seçenek yoktu, belki bu kadar olanak yoktu, bu kadar imkan, bu kadar teknoloji yoktu bir kere. Bunu kıyaslamak doğru bile değil ve eşit değil. Adaletli olmaz yani. Ama annelerin ve babaların genelde çok en fazla yaptığı hatalardan birisi bu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Burada da dediğim gibi yine sınır ve hangi noktada olduğu çok önemli. Yani sağlıklı bir noktadaysa, yani ben yaşayamadım ama çocuğum İngilizce derslerine gitsin, oyun evlerine gitsin, en iyi kreşlere göndereyim gibi gibi bir noktadaysa, çocuğun gelişimini destekleyecek bir noktadaysa bu sağlıklı ve çok sıkıntılı bir noktada değildir. Ama benim küçükken iPhone'um yoktu. Benim küçükken bu şunum yoktu. Bu arabam yoktu. Çocuğuma en büyük hediyeyi ben alacağım. Çocuğuma en iyi ortamı ben sunacağım gibi bir noktadaysa burası çok da sağlıklı değil. Bu sefer çocuk sabretmeyi öğrenemeyecek. Bu sefer çocuk beklemeyi ve talep etmeyi bile öğrenmeyecek. Çünkü anne babası her zaten şey hazır bir ortam sunmuş olacak.
1: Kesinlikle. Peki burada çocuğun işte şükür ve teşekkür duygusunu yok ediyor muyuz?
0: Tabii ki ediyoruz. Şöyle düşünün. İlk başta bir yetişkin arabası yoksa önce bir bisikletim olsun, bir taşıtım olsun diye başlar. Sonrasında bir arabam olsun diye başlar. Sonrasında bir daha büyük bir arabam olsun. Sonrasında bir uçağım olsun. Sonrasında bir helikopterim olsun. Ve bu bir yerden sonra biter. Ve artık onun bir hedefi de kalmaz. Bir teşekkürü, bir mutlu olacağı bir nesne, madde de kalmaz. Aynı çocukta da aynı bu. Küçük bir Legom olsun, daha büyük bir Legom olsun, büyük bir oyun evim olsun ve kocaman bir oyun odam olsun. Bir yerden sonra bunlar artık tatmin etmeye başlamayacak çocuğu. Ve hep daha fazlası ve tüketici toplumunun şu anda yaşadığı en büyük krize girecek. Yani kötü bir döngüde sürekli dönerek en yukarıdaki hedefe ulaşmaya çalışarak ve daha doyumsuz ve teşekkürü bilmeden ilerlemiş olacak.
1: Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz dedik, işte oyuncak mağazalarına gidiyoruz veya reklamlarda işte çocukları cezbedecek çok fazla ürün var. Bir ebeveyn çocuğunun bu isteklerine kendini suçlamadan, sorumlu hissetmeden hayır diyebilir mi? Nasıl demelidir?
0: Burada en önemli şey üsluptur. Çünkü hayır, burada hayır sana bunu almayacağız gibi bir üslup çocuğu zedeler, çocuğun özgüvenini kırar, çocuğun belki ifade etme becerisini çok pardon geri plana alır. Bu noktada en önemli şey dediğimiz gibi üslup. Ve tabii ki anne babalar hayır diyecek. Siz hayır dediğiniz için kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Aslında çocuklar nerede durması gerektiğini sizin hayır ve evetlerinizle öğrenir. Sizin koyduğunuz sınırlarla öğrenir. Ve o sınırlar sizin sağlıklı iletişiminizin temelini oluşturur. O yüzden anne babalar bazen hayır derken korkuyor, çekiniyor, üzülüyor. İster istemez çocuklarının bir şeyden geri kalmasını istemiyor. Çok içten ve sevgi dolu bir yerden söylüyorlar bunu da. Çok anlayabiliyorum. Ama burada çocuğunuza hayır dediğinizde siz kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Sınır koymuş ve onun geleceğinde iyi bir birey, iyi bir yetişkin olmasını destekler bir noktadan yaklaşıyorsunuz aslında.
1: Evet. Bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer soruma geçeyim. Tabii aklıma ki. Gelince onu söyleyeceğim. Şimdi çocuğu çok kısıtlarsak ileride açgözlü olur. İşte her şeyi ister, her şeye saldırır gibi bir ifade var yani. Bu bir duyuyoruz etrafımızdan. Bu doğru mudur? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Yani çok kısıtlamaktan bir kastımız ne? İki, ben zaten bu tüketim çağında çok kısıtlanabilen bir çocuk yani, olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, mümkün değil çok.
0: Evet, çok mümkün değil bu. Tabii ki belli başlı dönemlerde yaşanan bazı problemler ve bazı noktalar ilerleyen hayattaki, onun yetişkinlikteki davranışlarını, huylarını, karakterini ve mizacını etkiler. Ama bu şu demek değil. Çocukken bunu yaşadıysan kesinlikle yetişkinlikte bu olacak. Bu aslında sizin psikolojik sağlamlığınızla ilgili, bu sizin tolerasyonunuzla ilgili, bu sizin ileride bunu nasıl bir mekanizmayla yerleştirdiğinizle ilgili. Yani bu çok değişken bir şey aslında. Ha, tabii ki böyle olan yetişkinler ve bireyler ve çocuklar var mıdır? İlla ki vardır. Ama şu da karşısında çok vardır eminim ki. Ben bunları görmedim ama şu anda çok da önemli bir yerde değil bu benim için. Diyen ve yetişkinliğinde çok daha mizacı, daha psikolojik sağlamlığı güçlü bir birey yetişmiştir. Bu da vardır yani karşılaştığımız bir nokta.
1: Peki demiştiniz, markete gitmeden önce istek ve ihtiyaç listesi yapın. Çocuğa bunu tam olarak nasıl anlatmalıyız? Onun nasıl bir duyguya hazırlamalıyız markete gittiğimizde?
0: Şöyle, gittiğinizde değil bir kere, gitmeden önce olacak bu. Bu evde çocukla birlikte bir masanın başında, bir koltukta, bir yerde ikinizin baş başa kaldığı bir anda göz teması kurarak ve çocuğun yaşına göre, gereksinimlerine göre bir konuşmayla, bu bizim isteklerimiz ve bunlar bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız da bir evin ihtiyacı. Kahvaltı yapmamız için gereken maddeler, gereken açık yiyecekler. Aynen, açık açık anlatacağız. Benim isteklerim neler? Şu anda bir yetişkin olarak belki bir şampuan, belki güzel bir koku, belki güzel bir kolonya. Bunlar da benim çok lazım olmayan ama istediğim şeyler. Bak, benim iki tane isteğim var. İstersen sen de iki tane isteğini yazabilirsin ve bunu birlikte karar verebiliriz. Burada tabii ki her şeyi çocuğa bırakmadan annenin kendi kontrolünde de ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuğa bıraktığında orada dünya kadar bir istek listesi karşınıza gelebilir.
1: Yine orada da sınır koyuyoruz. Tabii ki.
0: Sınır hayatımız her yerinde Merve Hanım. Çocukla yaşıyorsak ve çocukla çalışıyorsak sınır bizim hayatımızın her noktasında. Yetişkinlerde bile bu böyle. Sizin de kendi sınırlarınız var. Benim de kendi sınırlarım var. Eğer çocukla aynı ortamdaysak ve birlikte yaşıyorsak, bir çemberin ortasında çocuk varsa, çemberde bile bir sınır vardır. Her etrafında, her çemberin sonunda ve bitişinde, başlangıcında sınırlar var. Ve bu noktalarda sınırlar çok önemli bizim için. Çünkü çocuk dediğim gibi her zaman bir sınır arayışındadır. Ve o sınırları ezmeyi de çok sever. Ama orada biz sınırları kalınlaştıracağız. Ne kadar çocuk onu deşmeye çalışsa da biz o noktada ebeveyn olarak dur diyeceğiz.
1: Evet, şimdi çok güzel bir soru soracağım size. Bu tüketim çağında bekleme becerisini veya sabrı çocuklara nasıl kazandırabiliriz?
0: Şöyle yapabiliriz. Ben çok severim bu uygulamayı ve bütün ebeveynlerime de öneririm. Bir kumbara, bir teşvik. Yani çocuğunuz evde size yardım etmesini istiyor olabilirsiniz. Hadi bu sehpayı silersen sana bir 5 TL. Hadi oyuncaklarını toparlarsan 15 TL.
1: Küçük küçük.
0: Evet, küçük küçük meblağlarla o çocuğun kumbarasını doldurarak, bak bu kumbaran dolduğunda oyuncak günümüz var ya ayın 15'inde, seninle birlikte oyuncakçıya gidip orada istediğin bir oyuncağı alabiliriz. Bu kumbarayı doldurmak için ben de sana küçük küçük yardımlarda bulunurum ve biz İşbirliği içerisinde bu çocuğu beklemeyi, hazzı ertelemeyi öğretebiliriz. Yani küçükken bir harçlık verilirdi. Bunu bazıları birazcık bekler, ondan sonrasında harcar. Birazı hiç beklemeden hemen harcar. Bazıları da hepsini biriktirir ve sonrasında bir şey alırdı. Aslında da burada yine bu sosyal çağda çocukları kumbarayla küçük küçük işbirliği içerisinde beklemeye teşvik etmek amaçlı. Ben bunu yapılmasını çok doğru buluyorum ve ebeveynlerime hepsine de öneriyorum. Ya küçük bir kumbara ayarlayıp birlikte veya borç da alabilirler. Anne babalarından ufak bir borç. Anne, ben bu kadar biriktirdim ve istediğim oyuncak bu kadar. Bu oyuncak günümde bana biraz borç verir misin? Veya üzerine sen tamamlar mısın? Gibi hem talep etmeyi öğrenir. Hem maddi anlamda kendini gerçekten bir şeyleri başarıp onu kendi elde etmeyi öğrenir. Aynı zamanda da bir şeye kendi tek başına sahip olmayı öğrenir. Birinin desteği olmadan veya kendi başararak, kendi ayakları üzerinde durarak özgüveni de çok geliştiren bir uygulamadır. Ben çok beğenirim kumbara uygulamasını.
1: Evet, yayından önce de Ahmet Bey'in bir tavsiyesi vardı. Kitap okuyan çocuklarına küçük küçük işte bir sayfa okuduysa 1 TL gibi meblağlar veriyormuş. Evet. Onu da çok güzel bulmuştum.
0: Evet, çok çok verimli olur. Yani çünkü bir yerden sonra İnsan mekanizması aynı rutinde sıkılabiliyor, düşebiliyor, modu düşebiliyor veya yükselebiliyor. Aynı kalp ritmi gibi diyebiliriz. Bu noktada bazen teşviğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yaşı biraz daha büyük, okul çağında olan çocuklarınıza da okuma yazmayı daha ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için gerçekten her sayfa için bir meblağ belirleyip veya her kitap başına bunları o şekilde teşvik edebilirsiniz.
1: Evet,
0: Ahmet Bey'in de uyguladığı uygulama çok güzeldi.
1: Kesinlikle, yani bu çağda zaten kitap okuyan, şimdi tabletten kitap okuyorum diyor ama orada bir mesaj bildirimi geliyor ya da Instagram'dan bir bildirim geliyor, oraya giriyorlar. Yani biraz telefondan değil de şu kağıda dokunmak gerçekten tabii çok ki faydalı
0: diyoruz oluyor. Diyoruz ya, neden dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bu kadar arttı günümüzde? Bu yüzden diyebiliriz.
1: Ya bizde
0: bu
1: bile oluyor.
0: Bu da ufak bir noktası.
1: Çocuklarda nasıl olmasın değil mi? Çünkü peki, ben bakıyorum işte bir şey göndereceğim. İşte mesaj göndermem gerekiyor. Mesaj gönderiyorum, oradan Instagram'da buluyorum.
0: Ben ne yapacaktım?
1: Bir saat geçmiş. Ben ne yapacaktım? Ben ne yaptım, ne yapacaktım gibi oluyor.
0: Çok fazla uyaran var bu çağda. Gerçekten. Yani hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bir de biz onları daha da fazla körüklemeyelim, sınırlarımızı koruyalım. Çocukların doyumsuzluk ve tüketim çağında daha sabırlı bir bireyler olmasını sağlayalım.
1: Evet, inşallah öyle sağlarız. İnşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ufak tiyolar verdik, evet, ama bu akşam ebeveynler bu yayını dinlediler, akşam gittiler. Çocukları için bu doyumsuzluk virüsünü yenmeleri için özellikle ilk adım olarak ne yapmalılar? Bunu da söylemenizi hem de şöyle bir programı toparlamanızı istiyorum.
0: Şöyle, aslında bahsettik küçük küçük. Ben en çok istek ve ihtiyaç listesini çok uygulanmasını daha kolay ve keyifli bulurum. Aynı zamanda da içinde ufak ufak pazarlıklar olur. Ya anne, bu aslında bir istek değil, ihtiyaç gibi orada çocuklar yine sınırlarını denerler ve zorlarlar. Kesinlikle bir kumbara. Çocukların kendi kumbara yapmaları ve bunu ailecek yapmaları güzel bir etkinlik olur aynı zamanda ve çocuğun içinde ona destek olan bir ebeveyn ve onun gelişimine katkı sağlayacak bir noktaya gelir. Kumbara yapabilirler bugün akşam evde hep birlikte. O kumbarayı çocuk istediği gibi değerlendirebilir. Sonrasında dediğim gibi istek ve ihtiyaç listesi ve ayrıca ben şunu da öneriyorum. Çocuklarınızın çok fazla oyuncakları ve kitapları var. Bunları herkesten, danışanlarımdan, etrafımdaki sosyal hayattaki arkadaşlarımdan, çocuklarından biliyorum. Bunları birlikte seçip ayıklayabilirler. Ve bunları birlikte seçip ayıkladıklarında belki ihtiyacı olan bir aileye hediye ettiklerinde çocuğun orada hediye kavramı da gelişir. Orada yardımlaşma duygusu gelişir. Aynı zamanda da kendi oyuncaklarını seçip azalttığı için dikkatini vereceği daha çok ürün olur ve daha üretkenliği artmaya başlar. Yani çok fazla oyuncak demek aslında çok da kaliteli ve harika üretken bir çocuk inşa edeceğiz demek anlamına gelmiyor. Eski çağda yaşayan insanları biliyorsunuz. Bir tane kendi yaptıkları veya babalarının onlara yaptığı ufak bir ahşap arabayı senelerce aynı oyuncakla oynuyorlar veya aynı oyuncakla hayatlarına devam ediyorlar ve çok değerli oluyor bu onlar için ve üretkenliklerini çok destekliyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyen ve izleyenlerim için de faydalı olmuştur. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikteydi. Doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
1: Haftanın özeti.
2: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
1: Haftanın özeti.
2: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
2: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
1: Haftanın özeti.
2: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62 Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88 İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13 İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94 Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42
1: Nöbetçi Eczaneler
3: Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
1: Bizim için de öyle.
2: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
2: Maşallah.
1: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
2: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin, saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
1: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi Valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. 1 seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda, hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalatta yapıyoruz.
2: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
1: evet, aynen
2: öyle. Hem taban
1: öyle,
2: hem üst tam anlamıyla bir üretim
1: evet,
2: oluştu.
1: Dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
2: Kaç kadın var burada?
1: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
2: En keyifli

0: hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması, tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz. Gerçekten. İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha, bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma, dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha, düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye. Hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi. Araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
1: çok daha güzel şeyler ilerleyen zamanlarda
0: ilerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
1: Ya öyledir, eminim ki. Çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
0: Evet.
1: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim. Ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
0: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
1: ne
0: taraftan
1: güzel,
0: da.
1: Hayırlı olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
1: Evet.
0: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdu illa ki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
1: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
0: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık. Ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
1: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
0: Yani şöyle söyleyeyim, evet bizim burasında, bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değildi. Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışmaktan,

0: çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
0: Ben teşekkür
1: sohbet
0: ederim.
1: Sohbet çok güzeldi. Başak Pınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer ile birlikteydik. Sağ olun efendim.
0: Teşekkür Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Nasıl başardım sona erdi. Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki, birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
1: Nöbetçi Eczaneler.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Son kez öp ve beni öldür.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
3: Yayın tekrarı.
4: Eğitim dünyasına dair en güncel ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız Eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sağdıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sağdıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.

0: Merhaba Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri. Bir cuma akşamı Hayatımız Eğitim programında yeniden birlikteyiz. Bugün doğru ilaç kullanımıyla ilgili bize bilgi verecek çok özel bir konuğum var. Konuğum çok özel, hatta sohbete başladığımızda aklınıza şöyle bir şey gelebilir, bu samimiyet nereden kaynaklanıyor diye. Bir öğretmen için en gurur verici anlardan birini yaşıyorum şu anda sayesinde. Uğur kendisi eczacılık fakültesini bitirdi. Biraz sonra kendisinden bahsedecek. Şu an Kayseri'de de Eczacılar Odası Başkanlığı yapıyor. Ama benim için en özel olan kısmı kendisinin benim bir zamanlar öğrencim olması. Şu an kariyerli bir şekilde karşımda oturan bu öğrencim bir zamanlar sıra karşısında benim derslerimi dinleyen bir kişiydi. Kendisi çok özeldir çünkü çok da vefalıdır ve vefa çok önemli bir değerdir biliyorsunuz. Kendisine sadece rica etmemle kendisini burada bulması aynı anda oldu diyebiliriz. Geldiği için çok teşekkür ediyorum ve hemen kendisine dönerek hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Uğurcuğum, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Birazdan hoş bir sohbet başlayacak diye tahmin ediyorum ama öncesinde istersen hem dinleyicilerimize hem de izleyicilerimize kendinden bir bahseder misin?
1: Tabii ki de. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir girizgahla karşılandığım için benim için de çok kıymetli bir program. Yıllar öncesinde bizzat dinlediğim hocamla birlikte böylesine bir yayını yapacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Bu vesileyle de pazar günü 24 Kasım atamızın aslında bizim için yolumuzu aydınlattığı ve bugünü Öğretmenler Günü olarak aktardığı bir gün olması vesilesiyle sizin nezdinize de tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum şimdiden. Tabii öğretmenlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bunu her yerde söylüyoruz. Çok kıymetli bizler için. Bizim buralara gelmemizdeki ailemizle birlikte en büyük etkenlerden bir tanesi. Kısaca tabii kendimden bahsedecek olursam öğrencilik hayatımızdan sonra tabii bir iş hayatımız hasıl oldu. 2012 yılından beri Kayseri'de eczacılık yapmaktayım. 2019'dan beri de oda başkanlığı görevini yürütüyorum. Tabii zorlu bir süreçten geçtik bu zamanda. Ben hep söylüyorum, özellikle son 4-5 yılda yöneticilik yapmak gerçekten de zor. Çünkü başkan oldum, 3 ay sonra pandemi patladı. Sonra deprem felaketi derken gerçekten de zorlu bir süreçten geçtik. Tabii birazdan sorunları konuşacağız ama umut ediyorum ki ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda çok daha güzel ve keyifli konulardan bahsedebiliriz.
0: Öncelikle Öğretmenler Günü'ne değindiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve iyi ki öğretmenim diyorum. Bu vesileyle ben de söylemiş olayım. Dediğim gibi şu an karşımda bulunman da bunu çok güzel bir örneğidir diyorum. Şimdi biz bugün aslında birazcık ilaçların halk arasında ne kadar doğru kullanıldığı, ilaç olanla ilaç olmayanın ayırt edilmesiyle ilgili senden bilgiler rica edeceğiz. O yüzden de sana ilk önce şunu soracağım. İlaç ne demektir? Biz neye ilaç deriz? İlaç hangi formlarda vardır?
1: Tabii şimdi ilaç denilince aslında aklımıza birçok farklı şeyler geliyor vatandaşlarımızdan. İşte bitkisel ilaç var mıdır? Bizim kullandığımız ilaçlar nedir? Yani ilacın kaba tarifi, işte kitapsal tarifi diyelim. Hastalığın tedavisinde kullanılan ya da hastalık olmamasını önleyen, iyileştirme sürecine katkı sunan ürünlerin hepsini bizler aslında ilaç olarak adlandırıyoruz. Son zamanlarda dünya genelinde önceki sanılanın aksine artık tedavileri sağlayan bir obje olarak önümüze çıkıyor. Nedir bu? Artık hastalık yapmadan önce kullanılan şeyler ilaç olarak adlandırılıyor.
0: Önleyici
1: tedavide kullanılıyor. Çünkü geçmiş zamanlarda hep hastalığı tedavi edici bir tarafı vardı. İlacın aslında kitapsal, terimsel ifadesi bu. Halk arasında da bu. İşte bitkisel ilaç kullanıyorum. Yani bu aslında insanlığın ilk zamanlarına kadar ilerliyor. O zamanlar işte insanoğlu doğada bulduğu bitkilerle birlikte yaraları tedavi etmek için kullanıyor. Mesela hepimizin çokça kullandığı asetil salisilik asidin de bir söğüt ağacından aslında kullanıldığı hepimizin malumu. İşte o zamanlar yaşayan vatandaşlar bunları kullanıyorlar ve ağrı kesici özelliğini keşfediyorlar. Şimdi

0: kullanmazsak maalesef bu bir ilaç değil, tam tersi zehir oluyor. O yüzden halkı mümkün olduğunca bilinçlendirmeye gayret gösteriyoruz. Bizim burada yaptığımız programlarda temel prensiplerimizden birisi de bu. Sadece eczacının sorunları değil, aslında vatandaşın okuryazarlığına da katkıda bulunmak. Çünkü bizler buna katkıda bulunmadığımız zaman öylesine sıkıntılar yaşıyoruz ki, yanlış ilaç kullanımından kaynaklı o kadar farklı yan etkilerle karşılaşılıyor. Bunları bildirmek gerekiyor ve aynı zamanda hekimlerin işi de zorlaşıyor. Bunu, çünkü bir evde çocuk olabiliyor, yaşlı olabiliyor, bunlarla alakalı doğru ilacın kullanması, saklanılmasındaki sürece kadar her şeyi bilgilendirmek aslında eczacıların en temel görevi. Bu vesileyle de hem ekranlarda daha çok vatandaşımıza da ulaşmış oluyoruz. Yani ilaç aslında budur, ilacı hekim ve eczacı tavsiyesi olmadan da kullanmamak gerekiyor.
1: Kafamıza göre değil.
0: Kesinlikle.
1: İlaçlar hangi formlarda var? Şurup formu var, efendime söyleyeyim tablet formu var. Evet. Bizim en çok karşılaştığımız ilaç formları hangileri?
0: Şimdi vatandaşlarımızın kullandığı, günlük hayatta kullandığı tabii ki de genellikle tablet formunda, çocuklarımızın kullandığı da şurup formunda, çözelti formunda dediğimiz formlar. O kadar çok çeşit formu var ki, zaten bu forma dönüştürülen her şey ve insan sağlığında kullanılan her şeyi biz ilaç olarak nitelendiriyoruz. Öyle olması lazım. Şey, bitkiseldir bu, bir zarar olmaz düşüncesi kesinlikle yanlış. Dediğim gibi bunun draje formu var, işte supositovar formu var, çözelti formu var. Daha yeni teknolojiyle birlikte akıllı ilaç dediğimiz ilaçlar var. Bu direkt nokta atışı olarak oradaki hücreye etki eden ilaçlarımız var. Bunlar yeni biyoteknolojik ürünler. Artık klasikleşen modellerden çıkıp yeni nesil ilaçlara yönelik bir hamle var, bir çalışma var. Mesela SMA hastalarının kullandığı ilaçların birçoğu öyle. Şu an araştırma aşamasında ama Amerika'da, Dubai'de olsun bu tür ilaçlar kullanılıyor. Yeni nesil son bilim insanları ve birçok vatandaşımız aslında sosyal medyada dahi görmüştür. Artık akıllı ilacı vatandaşımız yutuyor ve bunun üzerine mikro kameralar yerleştirilip aslında orada bir nevi izlem yapabiliyor hekimimiz. Bu çok büyük bir gelişme. İnsanlık adına çok büyük bir gelişme. İşte cilt altı kullanılan ilaçlarımız var. Deri altına kullanılan ilaçlarımız var. İşte kas arasına yapılan ilaçlarımız, formlarımız var. Damar içine uygulanan yine ilaç türlerimiz var. Dediğim gibi bunların hepsinin temel noktası bilinçli kişiler tarafından kullanılması gerekliliğiyle alakalı. Aksi halde örneğin işin ehli olmayan bir kişi intravenöz bir uygulama yaptığı zaman ölümle sonuçlanacak şeylere yol açabiliyor. Eskiden işte iğneci diye tabir ettiğimiz mahalle aralarında vardır ama sonradan bakıldı ki bunların çok farklı sıkıntılara sebep olduğu gözlemlendi. Ama bu işin ehli olduğu zaman hastanede herhangi bir komplikasyonla karşılaşıldığında direkt müdahale edilebiliyor ama mahalle arasında yapılan maalesef bu tür uygulamalarda müdahale şansı kalmıyor. O yüzden de vatandaşlarımızın bu tür uygulamalardan da uzak durmasını önemli rica ediyoruz.
1: Aslında tam da burada şunu sormak lazım. Sen anlatırken şu geldi aklıma. Şimdi sağlık kabinleri var ve hani evet, insanlar rahatsızlandığı zaman diyorlar ki sağlık kabinini arayalım, bize bir atom yapsınlar. Nedir evet, bu atom? Gerçekten de kendimizi böyle biraz halsiz, gribal hissettiğimizde kendi kafamıza göre bir sağlık kabininden eleman çağırıp atom yaptırmak doğru mu? Yaptıranlar nelerle karşılaşabilirler?
0: Ben bu noktayı Ankara'daki toplantıda dahi söyledim. Kürsüden, çünkü orada birçok sağlık otoritesi de vardı geldiğinde. Bu sağlık kabinleri gerçekten de sağlık sistemini tehlikeye atan en büyük sıkıntılardan birisi. Neden diye sorarsanız. Çünkü içerisinde hekim yok, içerisinde eczacı yok. Onların eğitimlerini küçümsediğim için değil ama şimdi invazif bir işlem yapıyorsanız, herhangi bir işte bunu işin ehli olmayan tarafından yapıldığı zaman bir anafilaktik şok gelişse, ki bunu da önlemek için başka bir ilaç katıldığını duydum ki ona rağmen bu gelişebilir. Hekim yok ortada, başka bir sağlık personeli yok, profesyoneli yok, eczacısı yok. Bunun çözümünü nasıl yapacaklar? Şimdi bununla alakalı Sayın İl Sağlık Müdürümüzün de aynı hassasiyette olduğunu görüyorum ama bir takım yasal düzenlemelerin devreye girmesi lazım. Bu kadar kolay açılmaması lazım. Özellikle sağlık kabinleri bu tür işlemleri hekim olmadan yürütmemesi lazım. Bizler sağlık kabinin olmasına karşı değiliz. Bizler içerisinde hekim olmamasına karşıyız. Hekimle birlikte tabii ki de bir klinik kurulabilir, bununla ilgili vatandaşa hizmet verilebilir.

0: gelebilir. Herhangi bir farmakoloji bilgisi almadan, herhangi bir hekimlik diploması olmadan, eczacı diploması olmadan ilaçlarla alakalı yorum yapmasını tabii ki de kabul edemeyiz. Özellikle vatandaşlarımız işte ben sarı serum diye tabir ettikleri, işte atom dedikleri, işte bunu yapıyorsunuz işte hemen dinçleri, böyle bir şey yok. Yani bunu özellikle net bir şekilde ifade etmeyelim. İçerisine kullanılan E vitamini, B vitamini çok yüksek oranda alerji reaksiyonuna sebep olabilir. Bunu bilinçsizde kullanmamak gerekiyor. İşte altında yatan hastalık var mı, kronik rahatsızlığı var mı? Belki de tansiyon hastası vatandaşımız, belki de şeker hastası. Bununla birlikte o kullandığı SF'lerle birlikte tansiyonu çok daha farklı bir boyuta ilerleyecek. O yüzden vatandaşlarımızdan ricam lütfen aile kimliklerine başvursunlar bir sıkıntı oldukları zaman. Eğer aile kimlikleri çalışmıyorsa, mesai dışıysa hastanelerimizin acilleri var. Acil hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaparlar. En kötü eczanesine gidip, eczacısına gidip nöbetçi eczane danışmanlık alabilirler. Yani bunun haricindeki uygulamaların hepsine karşı olduğumu tekrardan bildirmek istiyorum. Bunun acilen tekrardan bir yasal düzenlemesi gerekiyor. Biliyorsunuz Kayseri'de de maalesef sağlık kabininde yanlış sünnetten dolayı bir yavrumuzun çok ciddi ameliyatlara maruz kaldığını gözlemledik. Bu bile bunların aslında kapatılması ve çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Yani Kayseri'de bu noktada çok sıkı denetlendiğini biliyorum ama yasal mevzuatlar bazen elimizi kolumuzu bağlayabiliyor.
1: Aynı şekilde aslında aynı sorun güzellik merkezlerinde de var bence. Yani evet. Güzellik merkezlerinde de Avrupa'dan getirdik, kullanıyoruz. İşte bu botoks ürününü kullanıyoruz, şu marka dolguyu kullanıyoruz diyerekten yine doktorsuz ortamlarda ve eczane danışmanlığı alınmadan, nereden geldiği bilinmeden, evet, soğuk zincirin kırılıp kırılmadığını bilmeden insanlar vücutlarına bunu enjekte ettirebiliyorlar. Bu da aslında o sorunun bir yan paralel bir parçası gibi değil mi? Bu da aynı şekilde tehlikeli bir şey değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle tamamıyla tehlike saçıyor. Yani bunu herhalde yasayı atlatma olarak görüyorum. Bir hekimi kağıt üstünde bazen gösterebiliyorlar mesul müdür olarak. Ama hekimin uygulamadığı hiçbir işleme vatandaşımız cesaret etmesin. İnternete yazabilirler, işte yanlış botoks, yanlış dolgu uygulamalarındaki sonuçları görebilirler. Ama bizim maalesef herkes her şeyi bildiği için bu noktada, herkes her şeyi yapabilme yetisini kendinde gördüğü için çok üzülerek söylüyorum ki çok sahte ürünlerle sahte uygulamalar işin ehli olmayanlar tarafından yapılmakta. Bu da çok önemli bir konu, dikkat çektiğiniz bir konu. Buna hekimlerle birlikte mücadele etmemiz gerekiyor bu tür yerlere. Hekimin olduğu yerde güvenli yapılabilir. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ya da eczacı danışmanlığında ilaçlarla alakalı işlemler devam edilebilir. Ama sadece sertifika alıp işte ben güzellik uzmanıyım, elbette onun da yapacağı işler vardır. Belirli başlı sadece cilt üzerine yapılabilecek durumlar vardır. Ama siz derinin altına giriyorsanız bu bir cerrahi işlemdir aynı zamanda. Ve yanlış kişilerin ehlinde çok daha sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. O yüzden vatandaşlarımızı da sizin de hatırlatmanızı yolu tekrardan uyaralım. Hekimin olmadığı hiçbir yerde bu tür uygulamaları yaptırmasınlar.
1: Hekim olmasına dikkat edelim. Peki şimdi ben bir eczaneye geldiğimde bizim malum kendi kendimize teşhis koyma özelliği fazla olan, evet, bir milletiz. Ya da komşudaki teşhisin bize de etki edeceğini düşünebiliriz. Ben bir eczaneye geldiğimde hangi ürünleri reçeteli alabilirim, hangi ürünleri reçetesiz alabilirim? Soruyu şöyle genişleteyim. Reçetesiz aldığımda bana zarar verebilecek ürünler var mı? Reçetesiz alabiliyorum, eczaneye geliyorum. Komşuma iyi geldi, bana da iyi gelir diye alabiliyorum. Bu tarz ürünleri bulmam mümkün mü eczanelerde?
0: Şimdi tabii şöyle dediğim gibi başta suistimal edilmeye kalkılırsa aslında parasetamolden bile suistimal edilebilir. Bu bir gerçek. Bizim kanunumuz der ki Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ilaçlar reçeteyle münhasır eczanelerden satılır ibaresi vardır. Yani reçetesiz aslında bizim teorikte hiçbir ilacı satılmaması lazım. Ama pratikte böyle değil, bunun da mümkün olması düşünülemez. Yani bir ağrı kesici almaya gittiğinde ya da işte burun spreyi ya da herhangi bir boğaz spreyi almaya gittiğinde reçete istemek sağlık sisteminin tıkanmasına sebep olabilir. Bunu pratikte de uygulamıyoruz zaten ama özellikle reçeteye tabi olan ürünlerimiz ayrı. Onu ayrı bir değerlendirme kategoride bulalım. Bizim reçetesiz ürünlerle alakalı konuyu değerlendirmemiz gerekirse bahsettiğiniz Özellikle hekim teşhisi koymuş, tedavi seçeneğini belirlemiş. Eczacı burada danışmanlık rolü. İlaçları nasıl kullanacak? Herhangi bir gıda takviyesine ihtiyacı var mı? Ardından işte bu gıda takviyeleri kronik rahatsızlığını tetikliyor mu? İşte hasta gebe mi, yaşlı mı? Onun haricinde başka bir yatan hastalık var mı? Buna bakmak gerekiyor. Sonrasında gıda takviyeleri de bilinçsiz kullanıldığı zaman maalesef çok daha sıkıntılı sonuçlar yol açabiliyor. Eczacı işte burada devreye giriyor. O ilaçlarla etkileşimi var mı bunu söylüyor. Ve ilacın orijinalini bulabiliyor. Her şeyden önemlisi. Yani internette satılan işte başka mecralarda satılan ürünlerin sahteliği ortada, apaçık ortada. Bu da Tarım Bakanlığı onaylı bir dizi ürünlerin olmasından kaynaklı. Şimdi Tarım Bakanlığı'ndan izin almak çok daha kolay Sağlık Bakanlığı'na göre. Ama gelinen noktada bizler bunun mücadelesini veriyoruz. İki bakanlık arasında bir formül oluşturulup eczanelerde daha rahat satılabilir, sadece eczanelerde satılabilir bir ürün gamının oluşmasını hedefliyoruz.
1: Peki bir de reçeteyle ancak alabildiğimiz antibiyotiklerden bahsetmek evet. istiyorum. En büyük handikaplardan biri de bilinçsiz antibiyotik kullanımı evet, diye maalesef. Düşünüyorum. Gerçi son zamanlarda gelen yasal süreçlerden dolayı artık antibiyotikler hiçbir şekilde reçetesiz satılmıyor. Ancak hı-hı. antibiyotiği doğru kullanabilip kullanamadığımız da önemli. Bununla ilgili neler söylemek istersin?
0: Tabii bu antibiyotik aslında bilinci vatandaşlarımız arasında da yerleşti. Artık reçetesiz bir şekilde antibiyotik alınmıyor. Bunu bütün vatandaşlarımız biliyor. Hekimlerimiz de zaten her zaman uyarıyor. Eczacılarımız uyarıyor. Gereksiz yere antibiyotik kullanmayın. Çünkü gereksiz yere antibiyotik kullanması bir sonraki hastalığınıza daha güçlü bir antibiyotik kullanmanıza sebep olacaktır. Yani çünkü oradaki bakteri, etkeden bakteri bir mutasyona uğruyor ve sonrasında o sizin kullandığınız antibiyotik fayda etmiyor kabaca. O yüzden de bir antibiyotik kullanımına bir kısıtlama getirildi. Çünkü diğer dünya ülkelerine ortalamasına da baktığımız zaman bununla ilgili akılcı ilaç kullanımında bir hocamızın sunumunu dinlemiştim. Maalesef diğer dünya ülkelerinin çok ortalamasının üzerindeyiz antibiyotik kullanımında. Kayseri olarak da çok kötü de değiliz, çok iyi de değiliz. Bunu düşürmek için zaten aile hekimlerine yönelik bir adım atıldı yönetmelik. Bunun tabii doğrusu, eksisi, yanlışı değerlendirilir. Ama bu konuda halkımızın minişlendiğini düşünüyorum. Hekimin kalemine müdahale edildiği zaman da olay bambaşka bir boyuta düşüyor. Yani hekim burada tabii ki de gerekli görünce yazması gerekiyor. Ama gerekli görmediği zaman da antibiyotikle ısrarcı olunmaması gerekiyor. Çünkü viral bir enfeksiyonsa antibiyotikler işe yaramaz. Ya da antibiyotiklik bir durum yoksa, bakteriye bir orada bir sıkıntı yoksa gene antibiyotik işe yaramaz. O yüzden de bence çok doğru bir karardı. Bunları reçeteyle, özellikle reçete istenmesinin çok doğru bir karardı. Ama son yönetmelikle birlikte olayın bence bakış açısı değişti. Orada hekimin direkt kalemine müdahale var. Ben çok doğru bulmuyorum. Umarım tabii bu yönetmeni tekrardan düzenlenir. Hekimlerimiz istediği zaman rahatça, rahat bir şekilde yine antibiyotik yazması gerekiyorsa yazar. Çünkü ortalamanın üzerine çıktığı zaman biraz sıkıntı yaşayacaklarını yayınlanan yönetmelikle birlikte gözlemliyoruz. O yüzden hangi ilaç olursa olsun hekim teşhisi koymadığı zaman, hekimden tedavi seçeneğini sunmadığı zaman ve eczacıya sorup kullanılmadığı zaman çok büyük sıkıntılara yol açacaktır.
1: İlacın bence insanlar üzerinde psikolojik de bir etkisi var. Yani bir doktora gidildiğinde ya da bir acil servise gidildiğinde doktor ilaç yazmadığı zaman direkt doktor kötü ilan ediliyor.
0: Evet.
1: Zaten ilgilenmedi ki deniyor. Yani bir rahatsızlık hissedildiğinde, bir doktora gidildiğinde, ki mesela ben dün akşam annemi acile götürdüğümde hı-hı. doktor aynen şunu söyledi: antibiyotiklik bir durumu yok. Viral bir enfeksiyon olduğunu düşünüyorum. Evde bol bol su içsin, istirahat etsin dediğinde evet. Hani ben bunu algılayabiliyorum ve annemi dinlenme pozisyonuna geçirebiliyorum. Ama bunu, böyle şeyler olduğunda ben görüyorum ki hasta hemen bir tepki veriyor. İlgilenmedi ki, bakmadı ki, evet. başından saldı gibi. Böyle toplumsal olarak ilaca da bir bağımlılığımız varmış gibi düşünüyorum.
0: Evet, bu çok tehlikeli bir şey aslında. Nasıl tehlikeli? İşte bizim plasebo etkisi dediğimiz bir etki vardır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. İşte deney yapılırken hastaya hem içerisinde etken madde bulunan hem de bulunmayan, işte bazı ilaçlarda hemen hemen yakın sonuçlar elde edildiği görülüyor. Ama bizde ilaç yazmadığı zaman ya da tam tersi düşünelim, çok ilaç yazan çok iyi doktormuş gibi bir algı söz konusu. Tabii bu da doğru bir algı değil. Önemli olan daha az ilaçla daha çok tedavi edebilmek. Yani tedaviye nokta atışı yapabilmek. O yüzden hekime çok ilaç yazması konusunda ısrar edilmemesi. Eczaneye gidildiği zaman işte yanına, ki biz bunu çokça sıkla görüyoruz, işte ağrı kesici, ateş düşürücü yazılmış. İşte ben bir tane daha alayım. Başka gerek yok diyoruz. Hani zaten hekiminiz olsa onu da yazardı, ekstradan eklerdi. Ve bu şekilde bir yönlendirme yapıyoruz. Doktor tavsiyesi hep söylüyoruz. Bizler maalesef komşu tavsiyesiyle, arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullanmayı çok seviyoruz. Bunu da tekrar altını çizelim. Hani doktor tavsiyesiyle, arkadaş komşu tavsiyesiyle, arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullanılmaz. İlacın uzmanları var zaten. Bunların danışmanlığında kullanmanız önem arz ediyor.
1: Herkesin fizyolojik yapısı farklı.
0: Tabii ki de bireye özel ilaçlar düzenleniyor. Bireye özel tedavi, bireye özgü tedaviler artık gündemde. Genel geçer kabul görmüş bütün bilgiler aslında yeniden güncelleniyor. Şimdi günümüzde her bireye özel tedavi seçeneği sunuluyor. Ondan dolayı da hani buna çok iyi gelmiş, bana iyi gelir, yok böyle bir şey. Tam tersi size çok daha kötü de gelebilir. Vatandaşlarımızın tekrardan dikkatine sunalım bu konuyu da.
1: Özellikle ağrı kesiciler Uğur. Ben bakıyorum, hani yaş grubuna hitap ettiğim öğrencilerim, lise grubu öğrencilere baktığım zaman hemen böyle bir baş ağrıdı mı hemen odama geliyorlar. Hocam işte ağrı kesici var mı? Hocam şu ilaç var mı? Hocam bu ilaç var mı? Bazen söyledikleri ilaçları, isimlerini biliyorum ki çok yüksek dozajda, hani şiddetli ağrılar için, ama tabiri caizse halk arasında var ya, leblebi gibi. Evet. İçmeye alışmışlar. Hatta geçen sınıfta bununla ilgili bir şey konuştum. Ben dedim mesela ağrı kesici kullanmam. Neden? Ağrı eşiğimi yükseltmek istemiyorum. Yarın bir gün daha yüksek bir ağrı olduğunda bu kadar çok ağrı kesiciye ihtiyaç duymamak için diyorum. Bu konuda neler söylemek istersin?
0: Tabii o da başka bir kanayan yaramız aslında. Sizin de bahsettiğiniz, siz de kimyacısınız hocam, bilirsiniz. Yani evet. Bunlar masum şeyler değildir. En basit parasetamol bile, az önce örnek verdik. O da çok masum değildir. Çok yüksek kullanımda zehirlenmeleri yol açabilir. Çocuklarda bazı sıkıntılar yol açabilir. O yüzden hani o ağrının temeline inmeden, neden kaynaklandığını bilmeden kullanmamak gerekiyor. Zaten baktığımız zaman ağrıların %60'ını 70'inin gerilim tipi baş ağrısı olduğunu, baş ağrısından bahsedersek olduğunu, geri kalanının daha çok nörolojik bir sıkıntı olduğu söyleyebiliyoruz. Ondan dolayı da gelen arkadaşlara hani bir hekime danışmasına ya da bir eczacıya gidip durumu anlatması, ki eczacıya gittiği zaman zaten en son aşama ağrı kesici önerecektir. Onun haricinde hekime yönlendirecektir. Altta yatan sorun var mı onu dinleyecektir. O yüzden yine tekrarlıyorum. Böyle ufacık bir ağrıda, ufacık bir sıkıntı yaşadığımızda hemen ilaca sarılmamak, ki ilacı satan biri olarak söylüyorum bunu. Sonuçta bizim bir tarafımızda ticari faaliyet sürdürüyoruz ama halk sağlığı hep önceliğimiz olduğu için bizler her zaman ikinci veya üçüncü seçenek olarak ilaç kullanımını öneriyoruz. Öncesinde ilaçsız tedavi mümkün mü? Buna bakmak gerekiyor. Mümkün değilse sonraki tedavi seçeneğine yönelmek gerekiyor.
1: Peki ben ilaçlarımı aldım geldim eczaneden. İşte biri şurup formunda, biri hap formunda. Hepsini buzdolabında mı saklamalıyım? Hepsini ışıksız ortamda mı saklamalıyım? Hani eskiden evlerde bir ecza dolabı vardı. Bütün ilaçlar evet. Orada dururdu. Bu sağlıklı bir yaklaşım mıydı? Ne yapmak lazım? Neye dikkat etmek lazım?
0: Yani şimdi tabii vatandaşlarımız buzdolabına koyunca ilaçların daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyor. Bu böyle bir şey yok tabii. Bu doğru bir yaklaşım değil. Aksi belirtilmediği takdirde ya da açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ifadesi belirtilmediği müddetçe ilaçların hemen hemen hepsi oda sıcaklığında saklanır. Çünkü geri kalan sizin ilacın kimyasal yapısı bozuluyor, işte çözelti haline getiriyor, kristallenme oluşuyor. Örneğin insülin preparatları şeker hastalarının kullandığı buzdolabında saklanması lazım. Bazı hastalarımız bazen şaşırıp yanlışlıkla buzluğa koyabiliyor. Artık o ilaç çöp haline geliyor. Öyle olunca da mutlaka hasta özel kullanım alanları olan ilaçları mutlaka uyarıyoruz. İşte açıldıktan sonra buzdolabına koyun ya da işte bunu buzdolabında saklamanız, soğuk zincir olarak saklamanız ve bunun bozulmaması gerekiyor diye. Yoksa dediğim gibi oda sıcaklığı da zaten 25 dereceyi geçmeyen sıcaklıkta. Şu an işte kış ayındayız, işte kaloriferler, sobalar yanabiliyor. İşte oda sıcaklığı deyip kaloriferin yanına koymamak da gerekiyor. Her zaman serin yerde muhafaza etmek, odanın serin bir bölgesinde muhafaza etmek, ilaçların kullanım ve raf ömrü açısından son derece önemli arz etmekte.
1: Peki bu konuya gelmişken şunu da sorayım ben. Şimdi benim ilaç kutum var evde. Şimdi içi ilaçlarla dolu. Şimdi bir kısmının son kullanma tarihi geçmiş. Onu ayrıca soracağım. Hı hı. Bir kısmının ise son kullanma tarihi geçmemiş ama halen evde. Belki o rahatsızlığım son buldu. Belki de son dozuna kadar kullanmadım ki Türk halkı hı hı. olarak en önemli özelliklerimizden birisi de bu. Antibiyotiği alıyoruz mesela. 3 tanesini kullanınca evet. rahatsızlığımız gidince hemen antibiyotiği bırakıyoruz. Evde bir antibiyotik kalıyor. Ya da farklı bir rahatsızlık için kullandığımız ilaçlar için de aynı şey geçerli. Kutunun içerisinde 2 tür ilaç var. Biri son kullanma tarihi geçmemiş ama artık kullanmadığımız, bir de son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Artık ben kullanmıyorum. Son kullanma tarihi de geçmedi. Bu ilaçları verebileceğim, bu ilaçları alamayacak durumda olan insanlara yardım edebileceğim bir durum var mı?
0: Bu da aslında toplum sağlığı açısından çok önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz o rastgele çöplere atılan bütün kimyasallar bir şekilde doğanın döngüsü gereği bizlere tekrardan gidiyor. Suya karışıyor, toprağa karışıyor ve hayvanlara karışıyor maalesef. Şöyle yapmakta fayda var. Bizim bununla alakalı bir projemiz vardı aslında. Belediye başkanlarımızın hepsine sunduk. Ancak maalesef bir projeyi bir türlü başlatamadık. Eczacı Odası, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyeleri eşliğinde bir atık ilaç projesi yapalım dedik. Yani gönüllü eczanelere bizler bunları koyalım. Vatandaşımız çöp yerine oraya atsınlar. Ve böylelikle biz de bunu imhaya gönderdik. Çünkü bunun imhası için Ankara'da, işte İzmir'de ve son zamanlarda herhalde Kocaeli'de de açılmış olması lazım. 3 bölgede ilaç imha fabrikaları var. Bunlar özel izinlerle ve özel şartlar yerine getirerek yapabiliyorlar. Ama maalesef bununla ilgili bir gelişme kaydedilmedi. Hatta şunu söylemiştik. Bunu Kayseri'ye kazandıralım. Böyle bir fabrika Kayseri'de olsun. Böylelikle ilaç imhasında doğaya bir katkımız olur. Yeşil belediyecilik, yeşil eczane kavramını ortaya çıkarmış oluruz diye. Bununla ilgili gene çalışmalarımız devam ediyor. Umut ediyorum ki yakın zamanda da çözülür. Çünkü belediye başkanlarımız da hassas bu noktada ama tabii birçok sorunla mücadele edilirken bazı projeler atlanabiliyor, bazı projeler ertelenebiliyor. Çünkü diğer türlü vatandaşımız bunu çöpe attığı zaman bu dönüp dolaşıp yine insan vücuduna geliyor. O yüzden vatandaşımız birincisi ilaç diye ısrar ediyoruz. Ama ilacı alınca da kullanmıyoruz. Sıkıntımız bu. İlacı kullanacağız birincisi. Yani o son kullanma tarihine kadar beklemeyeceğiz. Antibiyotikler özellikle tamamıyla bitirilmesi gerekiyor. Bunu tekrar ifade edeyim. Ne oldu? Elimizde ilaç kaldıysa bunu sağlık ocaklarında ilaç atık kutuları var. Oraya atmalarını öneriyoruz vatandaşlarımıza.
1: Burayı bir daha söyleyelim Uğurcan.
0: Sağlık ocaklarında bulunan ilaç atık kutuları atık kutularını atabilirler vatandaşlarımız. Ama yine işin içinden çıkamıyorlarsa bir eczaneye gidip eczacı yönlendirir. Belirli bir ücret karşılığında bu merkezler işte kilo başına ücret alıyorlar. Böylelikle imhaya alabilirler. Bu da bir yöntemdir. Vatandaşımız kendi de gönderebilir. İletişim numaralarını internetten bulabilirler bununla alakalı. Çünkü gerçekten çevreye atıldığı zaman bu suya karıştığında hayvanlar bu suyu içince direkt hayvanlarda bu sıkıntı olabiliyor. İşte toprakta mahsulle birlikte karıştığı zaman bizim tahıl ürünlerimizin özellikle çok fazla sayıda bu tür kalıntılara rastlanabiliyor. Ondan dolayı da lütfen ilaçlarımızı tam kullanalım. Miadı dolan, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarımızla ilgili de eczanelerimizden destek alınabilir. Ne dediğim gibi sağlık ocaklarındaki ilaç atık kutuları ile ilgili tabii orada görevliye danışarak, sorularak, izin alınarak yapılması lazım. Aksi halde bununla ilgili bir çözüm bulamazsak bu çok büyük bir sıkıntı olacak. Tekrar sizler aracılığıyla bunu yenilemek istiyorum. Bizim böyle bir projemiz var. Biz projeyi hazırladık, sunduk. Artık iş belediye başkanlarımızda bunun çok büyük, güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü diğer illerde de bununla alakalı çalışmalar var. Onlara da örnek gösterdik. Umarım Kayseri'de de başlarsa biz gönüllü eczacılarımızla, eczanelerimizin önüne koyduğumuz ilaç atık kutularını vatandaşlarımızın bilgisine sunarız. Vatandaşlarımız oraya getirir ve imhaya da belediye araçlarımız toplar. Bu da İl Sağlık Müdürlüğü'nün eczacı odasının koordinasyonunda gerçekleşir ve çok da insanlık için faydalı bir proje olur.
1: Ben de demek ki doğru bir yere temas ettik. Belediye başkanlarımıza biz de ricada bulunalım. Evet. Bu projenin hayata geçirilmesi bence de çok kıymetli. Çünkü inanılmaz bir ilaç imhasına ihtiyaç olacak kadar fazla ilaç olduğunu evet, düşünüyorum. Peki Uğur, bir de şunu sormak istiyorum. ilaçlar var reçeteli olarak doktorların bize tedavi sürecinde verdiği. Bir de son dönemlerde inanılmaz revaçta olan, herkesin dilinde olan, herkesin evinde artık kutu kutu olan ilaç takviyeleri var. Evet. Şimdi bu ilaç takviyeleriyle nerelerde karşılaşıyoruz? Ben kendi karşılaştığım yerleri söyleyeyim. İnternet sitelerindeki büyük alışveriş sitelerinin içerisinde karşılaşabiliyoruz. Zincir şeklinde böyle
0: üç hafle dediğimiz marketler
1: marketlerde dahi evet. buluyoruz. Aynı zamanda şeyde de buluyoruz, böyle katalog usulü satış yapan, daha önce ismini hiç duymadığınız ama çok iddialı söylemlerle gelen, işte sende şu rahatsızlık mı var, hemen şu takviyeyi gönderelim. İşte bizimki bilmem neredeki tarlalarda yetişen organik ürünlerden elde edilen dediğimiz takviyeler var. Bir de aynı takviyeler eczanelerde de var. Enteresan bir şey daha var ki ben de hani takviye kullanan biri olarak şunu söyleyeyim. Aynı marka, aynı kutu internet sitesinde de satılıyor. Ya da dediğiniz gibi herhangi bir markette de satılıyor. Eczaneye de geliyoruz, bakıyoruz, satılıyor. Ve neredeyse ürünleri ayırt etmek imkansız. Ama fiyatlarına baktığınız zaman aralarında inanılmaz farklar var. Burada bu farklarda nedeni eczanede satılması mı yoksa ürün içeriklerinde farklılıklar mı var? Orada neye dikkat etmeliyiz biz?
0: Şimdi birincisi, bu tür gıda takviyelerini gerçekten vatandaşlarımızın eczaneden almasını öneriyoruz. Tabii bunu neden öneriyoruz? Çünkü eczacı saklama koşuluna dikkat eder. İlacın orijinal olup olmadığına dikkat eder. Eczacı danışmanlık verir. Şimdi siz bir kasiyere gidip de oradaki C vitamini ile E vitamini ile alakalı bir danışmanlık alamazsınız. Şimdi bunların hepsini alt alta çizdiğimiz zaman ortada büyük bir kaos oluşmuş durumda. Son zamanlarda bununla alakalı 3 harfli marketler dediğimiz marketlerin birinde C vitamini, efervesan bir C vitamininin, çok bilindik bir firmanın ürünlerini görmüş olduk. Yani gerçekten de şok olduk. Bu eczanelerden satılan ve sadece eczanede algısı oluşan bir üründü. Eczacı buna da sahip çıkıyordu. Bununla ilgili görüşmeler yapıldığımızda farklı yollardan temin edildiğini gördük. Şimdi vatandaşımız neden eczaneden almalı diye tekrar dönecek olursak, yapılan araştırmalarda büyük oranda sahte olduğu, bu ürünlerin sahtecilikle suçlamak istemiyorum direkt ama raporlanan, bize gelen sunumlarda o şekilde. Şimdi vatandaşımızın sağlığını bu şekilde tehlikeye atmak sadece kapitalist düzenin işine yarayacak ve sadece para kazanma arzusu olan kişilerin yapacağı iş. Eczacının böyle bir direkt kaygısı olmadığı için oraya danışmanlık verecek, gerekli değilse ondan o ürünü satmayacak ve gerçekten de kronik rahatsızlığı var mı yok mu, buna gerçekten ihtiyacı var mı, bunun kararını verecek olan işin uzmanı olduğu için vatandaşlarımızın bu tür internet ortamında, yani 5 lira 10 lira daha ucuz diye oralardan sağlığını tehlikeye atmasına hiç gerek yok. Yani artık şimdi bununla ilgili bir yasal düzenleme için çok sıkıştırıyoruz. Buralarda işte bir bakanlık, Tarım Bakanlığı da bu şekilde denetlemeyi artırsın. Sadece eczanelerden satılır bir bilinç yerleşmesi lazım. Çünkü bazen kanunen bir sıkıntısı olmuyor oralarda satılmasının. Tarım Bakanlığı'ndan onay almış, markette satılabilir deniliyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Bir ürün ilaç formuna geldiği zaman ona başka bir adı altında masumlaştıramayız. Yani gıda takviyesi deyip yapamayız. O da ilaçtır. İlacın olduğu, ilaç adının geçen her şeyin de eczanede satılmasını biz istiyoruz. Tabii bu da kolay bir iş değil. Birçok kanun değişikliği gerektiriyor. Tüm eczacı milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm siyasilere gönderilmesi, yapılması gereken bir konu. Bir çalışma başlatacağız. Kayseri vekillerimizin hepsine bir sunum olarak hazırlamayı düşünüyorum. Kendilerini mecliste en azından bizim adımıza bunu kanunlaştırmaları gerektiği ile alakalı. Bakalım, mücadelemiz bitmeyecek tabii ki de. Yeni başlıyoruz bu tür mücadelelere. Güçlü bir şekilde tepki vermeliyiz. Gerekirse o firmanın ürünlerini eczanemizden içeri sokmamalıyız. Vatandaşımız belki burada mağdur olacak ama bir tepki koymazsak bunun da ardı gelecektir elbette.
1: Peki kimler gıda takviyesi kullanmalı? Yani bir gıda takviyesi kullanmak için öncesinde bir tahlil yaptırılmalı mı? Yine bir uzman görüşüne danışılmalı mı?
0: Elbette, bunu hep söylüyoruz. Rastgele gıda takviyesi de kullanılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Hekimle konuşulur. İşte hangi değerler eksik, bir hekimle istişare edildikten sonra, teşhis konulduktan sonra eczacı tabii ki de önerebilir. Çünkü hekim görmüş, eczacı görmüş, vatandaş da güvenle kullanabilir. Böyle ki vatandaşımız gidemedi. Eczacı zaten gereksiz ürünleri vermeyeceği için gene gönül rahatlığıyla kullanabilir. olabilir. Yine ilaç etkileşimlerine önem verdiği için vatandaşımız yine eczaneden aldığı ürünleri güvenle kullanabilir. Ama sadece parasal anlamda bakıp işte daha ucuz diye onunla danışmanlık alamazsınız. Hangi koşullarda saklanıldığını bilmiyorsunuz. Kargoda nasıl gelmiş onu bilmiyorsunuz. Yani bizim ilaçlar üretildiğinden eczanemize gelene kadar zaten belli bir standartta olmak zorunda. Depoların böyle bir zorunluluğu var, firmaların böyle bir zorunluluğu var, eczanelerin böyle bir zorunluluğu var. Ama internet ortamında depoda artık küfe maruz mu kaldı, nemden mi etkilendi bilemediğimiz için ihtiyacı olan herkes bir hekimle iletişime geçip bir sağlık personeli en azından görsün. Yani vatandaşımızdan isteğimiz bu. Bir sağlık profesyoneliyle bu işi yürütüp ona göre karar vermesini önemli tabii ki de rica ediyoruz.
1: Peki en popüler gıda takviyeleri hangileri?
0: Yani tabii bunu çok fazla dile getiremeyiz. İsim olarak söyleyemiyoruz ama tabii C vitaminleri özellikle bir ara biliyorsunuz kolajenler çok modaydı. Bununla ilgili de çok kolajen borsası oluştu yani. Çok yalan yanlış ürünlerle, sahte ürünlerle mücadele edildi. Çünkü çok büyük bir pazar payı vardı. Dediğim gibi C vitamini olsun, işte yeni şeylerde B12 düşüklüğünde kullanılan vitaminler olsun, D vitamini keza öyle ki onun ilaç formu da var zaten. Hani gıda takviyesinden ayrıca değil de bunun hekim kontrolünde olmasını öneriyoruz. Tabii biz doğal beslenmeyi öneriyoruz en başına. Doğal beslenecek, yetemediği takdirde doğru ve düzgün bir firmanın ürünü olan gıda takviyesinin kullanması gerekiyor.
1: Peki bu gıda takviyelerinde formların önemi var mı? Atıyorum. Hani bilmeden sadece soruyorum. Atıyorum bir D vitamini şu formda olursa daha iyi, hap olarak kullanırsan daha iyi, işte sprey olarak kullanırsan daha iyi gibi takviyelerde formun önemi var mı?
0: Yani yoksa biyo yararlanım açısından elbette var. Bir tabletle bir dilalt kullanılan form aynı oranda biyo yararlanıma sahip değil ama o tabii ki de hastanın uyumcuyla da alakalı. Hasta hangisini kolay kullanamıyorsa, bazı sprey formunu kullanamıyor diyoruz ki tablet formunu kullan ya da tam tersi tablet formunu kullanamıyor. İşte sprey formu size daha uygundur diyebiliyoruz. Bu hem hastanın uyuyunca hem de biyo yararlanımı ile alakalı hekimin ve eczacının karar vereceği ve hastanın da buna onay vereceği bir durum aslında.
1: Peki takviyelerde doz aşımı diye bir şey var mıdır? Tabii, hani bazen elbette. İlaçlarda oluyor ya doz aşımı fazlasını kullandığınızda.
0: Tabii ki de genellikle gıda takviyeleri büyük bir çoğunlukla günde bir kez kullanılır. O yeterli olur. Zaten günde bir kez kullanılmaya uygun şeklindedir. Hani tabii ki de istisnalar var. 2 defa, 3 defa kullanılan ama geneli günde bir defa kullanılır. Doz aşımında da tabii bununla alakalı bir eczacı hemen danışabilir ne yapılmasıyla alakalı. Her şeyin fazlası tekrardan hatırlıyor zarardır.
1: Dönemsel takviyeler için ne söyleyebiliriz? Mesela mevsim geçişlerinde bağışıklık güçlendiren takviyeler alınmalı mıdır?
0: Tabii mevsim geçişi özellikle bağışıklığımız çok düşüyorsa, çok hastalanıyorsak, bu tür sıkıntılar çok fazla oluyorsa elbette kullanabilir. Yani bu işte kışa girerken onun için ayrı bir hazırlık, bağışıklığını güçlendirir. Yazın işte atıyorum zaten D vitamini güneşten alıyoruz. Bununla ilgili işte takviyeler alınabilir. O dönemsel farklılıklar gösterebilir ama genellikle bizim takviyelerimiz o bağışıklığı güçlendirip ona göre hastalıklarla savaşmak. Çok bağışıklığı güçlendirmek de iyi değil. Bunu Covid döneminde de gördük biliyorsunuz. Ondan dolayı da hani bağışıklığı sürekli oynatıp işte azaltmak vesaire bunlar da çok önerdiğim şeyler değil. Düzenli aralıklarla değerlerde de düşüklük varsa ki her zaman söylüyoruz doğal beslenme çok önemli. Yani haftada vatandaşımız yiyebiliyorsa 3 defa balık yesin ama bunu yiyemiyorsa yapacak bir şey yok. Omega 3 takviyesini gıda takviyesi adı altında alması gerekiyor.
1: Peki sürekli olarak bahsettiğim bir şey var sohbetin başından bu zamana kadar gelen şeylerde eczanelerimizin aslında birer danışmanlık veren yerler olduğunun evet. Üzerine basarak söylüyorsun ama hani çoğumuzda eczane şu anlamda kullanılan bir yer işte doktor bir reçete yazar biz bu reçeteyi alıp eczaneye götürürüz. Kutuların üzerine günde şu kadar aç şu kadar tok yazılır ve alır geliriz. Ya da eczaneden almamız gereken bir ürün varsa atıyorum bir güneş kremidir dediğiniz gibi bir gıda takviyesidir varsa gidip alırız. Ama çoğumuz eczacımızdan bu konuda bir danışmanlık talep etmeyiz. Aslında sormak istediğim şey şu bir vatandaş bir eczaneden hangi danışmanlık hizmetlerini alabilir? Ben eczaneye gelip neleri danışabilirim?
0: hayatınızı sağlığa ilgilenen her şeyi danışabilirsiniz. Hangi doktora gitmeniz gerektiğinden tutun da ilaçların kullanım sırasına göre nasıl koşullarda saklanması ve yan etkileri de dahil olmak üzere bunların hepsini danışabilirsiniz. Aslında eczacılık formatının değişmesi lazım. Meslek hakkı dediğimiz bir şey var. Bizim meslek hakkına yönelmezsek, yani örneğin biz küçük biyokimyasal testler yapamazsak, örneğin biz aşıları eczanelerde yapamazsak maalesef mesleğin karanlık bir dönemi yavaş yavaş yaklaşmakta. Yani diğer Avrupa ülkelerinde Covid döneminde özellikle aşılama oranının %60-70 oranında eczanelerden yapıldığını görüyoruz. Bunu Dünya Eczacılık Örgütü Başkanı bizzat söyledi toplantısında. Ama geldiğimiz noktada bizim son tabi gelişme haricinde tansiyon ölçmemiz bile yasaktı. Bununla ilgili tabi bir sürece girildi. Ateş ölçme ve tansiyonla alakalı, tansiyon ölçme ile alakalı bir girişim var. Bununla ilgili özel izinlerin alınıp artık hastanenin yükünü azaltıp eczanelere taşınması anlamında bir girişimimiz var. Tabi bundan sonra bir aşama ben aşılanmanın da eczanelerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili gerekli ekstradan bir eğitim alınması gerekiyorsa eczacımız alır. Ortamı sağlanır. Eczanesinin bir bölümünü ayırır bunun için. Ve aşılama işlemini en basit grip aşılarını bizler eczanelerimizde yapabilmeliyiz. Bunun da yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi halde bizim grip aşısı tabii ki de yapamıyoruz. Yasal anlamda bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Bizler de sağlık merkezine yönlendiriyoruz. Dediğim gibi danışmanlık çok geniş bir kavram. Her şeyi danışabilirsiniz. Canınız sıkkın olduğunda bile eczacınıza danışabiliyorsunuz. Bunu da birçok kez şahit olmuşluğumuz var.
1: Evet, pansuman yaptırabiliyor muyuz eczanelerde?
0: Eczanede herhangi bir bu tür işlemleri yapılamıyor maalesef. Bizde de zaten direkt işte aile hekimliği varsa oraya, diğer hastaneler varsa oraya yönlendiriyoruz.
1: Peki, o zaman aslında ben de bu konuda eksik olduğumu fark ettim. Eczanelerle halk arasındaki diyaloğu geliştirmek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarınız var mı?
0: Tabii biz mümkün olduğunca ben çok yayına çıkmaya çalışıyorum vatandaş. Hatta hastalarımızdan işte seni geçen gün televizyonda gördük, baştan sona dinledik. Bu tabii gurur verici bir şey. Bunun için uğraşıyoruz. Uğraşımız bu. Bunu vatandaşımız aslında pandemi döneminde gördü. Ücretsiz maskelerini alırken deprem bölgesinde gördü. Orada her şeye ihtiyaç oldu. Sadece ilaca ihtiyaç olmadı. Çünkü bunu Türkiye Eczacılar Birliği koordinatörlüğünde tüm eczacı odalarıyla birlikte eczacılar yaptı. Kendi öz sermayesiyle. O yüzden vatandaşımızdan hep biz bu anlayışı bekliyoruz. Eczacılar sizin gerçekten en yakın sağlık danışmanınız. Belki hekime gitmekte zorluk yaşayan, gidemeyen, işte fiziki koşulları yeterli olmayan kişilerde bile telefonla açıp birçok kişiye ilaç danışmanlığı yapmışlığımız vardır.
1: Ben o yüzden da
0: her zaman tabii ki de sizin gibi kıymetli hocalarımıza 7/24 hizmet açığız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama tabii vatandaşımızdan da birazcık biz anlayış bekliyoruz bu konuda. Biz anlamalarını bekliyoruz. En azından eczaneye gittikleri zaman bu karşılıklı diyaloğun bu koşullar, bu sınırlar çerçevesinde olması. Çünkü bazen nöbetlerde şiddet olaylarıyla da karşılaşıyoruz. Tabii ki de şiddetin her türlüsüne karşıyız ama diğer türlüsü bizi sağlıkta şiddet olduğu zaman da bir hayli yıpratıyor.
1: Evet. Sana bir sorum daha olacak. Bu soru da şu an beni dinleyen öğrencilerim için, velilerim için olacak. Onların ricası üzerine sana böyle bir soru soracağım. Eczacılık fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilerimize neler söylemek istersin? Eczacılığı tercih etsinler mi? Okuması kolay bir bölüm mü? Okuması zor bir bölüm mü? Eczacılık fakültesini bitirdiğinde onları bekleyen iş imkanları nelerdir? Birazcık da bize bunlarla ilgili bilgi verebilir misin?
0: Tabii ki de. Şimdi tabii ilaçla alakası olan, ilaca ilgisi olan, mesleği az çok tanıyan herkesi tabii ki de eczacılık fakültesini yazmaya teşvik ediyorum ben. Ama büyük bir istihdam sorunumuz var mı? Var. Diğer mesleklerde olduğu gibi. Şu an en garanti meslek olarak işte tıp fakültelerinden çıkan hekimlerimiz gibi gözükse de 4-5 yıla kadar onların da atamalarında bir sıkıntı olacağı gerçeği su götürmez. Şöyle bakmak lazım olaya. Sadece eczacılığı değil de işte kamuda çalışabilir. Bunu söylemek lazım. İlaç sanayisinde çalışabilir. Bunu söylemek lazım. Akademide çok büyük bir ihtiyaç var. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü bununla ilgili bir kanuni sınırlamamız var. Okuması çok kolay değil. Zor bir meslek ifa ediyoruz. Ama 5 yıllık sürecin ardından eczane açmak istiyorsa 1 yıllık yardımcı eczacılık yapması gerekiyor. Toplam 6 yıllık bir eğitim aslında bu arkadaşlarımızı bekliyor. Kararı elbette kendileri bilecektir. Tabii şimdi birazcık daha işte yazılımsal tarafa, işte bilgisayar mühendisi tarafına ağırlık verilse de son zamanlarda konuştuğum arkadaşlarla sağlıkla alakalı işte hekimlik, diş hekimliği ve eczacılıktan kendilerinin en yakın hissedeni tabii ki de seçmesi yönünde teşvik ediyoruz. Aksi halde yaptığı hiçbir işten mutlu olamaz. Zorla yazdırılan, sırf anne baba istediği yazdırılan bir bölümden çocuk orada iyi bir mühendis olamaz, iyi bir eczacı olamaz, iyi bir hekim olamaz. Birazcık da çocuklarımızın ne istediğine de önem vermemiz gerekiyor. Neyde mutlu olmaları gerekiyor. Müzisyen olacaksa o tarafa yönlendirir. Merkez eczacı, doktor, hekim olmak zorunda değil. İç mimar olmak istiyorsa ona yönlendirme. Heykel tıraş olmak istiyorsa, orada mutlu olacaksa oraya yönlendirelim. Ama bizim işte aile yapımız gereği işte ya işte avukat olacaksın, ya hekim olacaksın, doktor olacaksın. İlla bu yönde zorlamamak gerekiyor. Ailelere de hak veriyorum. Ülkenin içerisinde bulunduğu durum bizi garantici yapmaya zorluyor. Ama mutlu olacağı meslekte hayatını daha güzel idame ettirecek. Zaten 80 yıla ortalama sığdırılmış bir ömürde de zorlanarak bir meslek yapmayalım diye düşünüyorum. Gerçekten istiyorlarsa eczacılığa yönlendirsinler. Aksi halde burada da mutlu olamaz. İşte diğer diş hekimliğinde de mutlu olamaz, hekimlikte de mutlu olamaz.
1: İsteyenlerin severek okuyacakları bir bölüm olduğunu, evet, önünün de aslında sadece eczane açmakla sınırlı olmadığını söylemiş olduk. Peki, evet, bulunduğun eczacı odası başkanlığı görevinde halkın eczacı odasıyla ilgili diyaloğu ne olabilir? Yani bir vatandaşın eczacı odasına ne zaman başvurması gerekebilir ya da bu odayla ilgili ne bilmesi gerekir?
0: Ya şöyle, eczacı odasının aslında çoğu kimsenin bilmediği bir görevi daha var. Biz vatandaşlarımıza oradan ilaçlarının temin edilmesini organize ediyoruz. Nasıl ediyoruz? Bazı ilaç grupları sıralı dağıtım sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Eczanelere sırayla reçeteler gönderiliyor ve hastanın ilacı bu şekilde karşılıyor. Bunun koordinasyonunu da o da yapıyor. Bu çok önemli bir görev. Kan hastalıkları olan, işte daha farklı rahatsızlıkları olan ve bunu her ay düzenli olarak kullanması gereken reçeteler odanın koordinatörlüğünde vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Çünkü bir vatandaşımız mutlaka, bu tür ilaç kullanan vatandaşımız mutlaka eczacı odasına gitmesi gerekiyor. Çünkü reçeteyi verecek, o şekilde reçete sıradaki eczaneye okunacak. Vatandaşımızla bu şekilde içli dışlıyız. Onun haricinde geçtiğimiz yıllarda bir AVM'de bu tür bir etkinlik yapmıştık. Vatandaşlarımıza eczacılıkla alakalı, eczacı odasıyla alakalı, ilaçlarla alakalı broşürler dağıtıp bilgilendirmeler yapmıştık. Yine önümüzdeki günlerde biraz havaların ısınmasıyla birlikte gene böyle bir farkındalık günü yapmayı planlıyoruz. En azından ilaçlarla ilgili, ilaçların masum olmadığıyla alakalı, doğru kullanımıyla alakalı, saklanma koşullarıyla alakalı bir proje yapmak istiyoruz. Tabii bu ne zaman olur tam tarih veremeyeceğim ama yakın zamanda yine bir vatandaşla buluşup en azından sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek.
1: Aslında şunu sormak istiyorum. Ben bir eczanede istenmez, tabii mümkün olması da zor bir olay ama bir mağduriyete uğradım. Eczane ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Ben bu durumda eczacı odasına başvurabilir miyim? Onlar bu konuda bana yardımcı olabilirler mi?
0: Tabii ki de eczacı odasının görevi aynı zamanda, yasada da bu böyledir. 6643'te der ki bize, aynı zamanda bu tür ihtilaflarda bir ara bulucu görevi üstlenir. Yani cezalandırması gerekiyorsa böyle bir görevi de var. Cezalandırması gerekir. Yok, eczacının hiçbir suçu yoksa ona göre bir vatandaşa cevap da verir. Bu tür odalar arasında vatandaşa en hızlı cevap veren, en hızlı reaksiyon veren odalardan biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bize vatandaşın o tür bir isteği en azından cevapsız bırakılmaz. Biz hızlıca bu cevabı veririz. Bir mağduriyet varsa bulmaya çalışırız. Ya bazen çok enteresan tabii şeyler de oluyordu. Örneğin e-logodan rahatsız olup yazan bir vatandaşımız vardı. İşte gece benim evime ışığı geliyor e-logonun. İşte bununla ilgili bir işlem yapabilir misiniz diye. Tabii e-logo bizim yasal olarak eczanede bulunması ve nöbetçi eczanede yanıp yanıp sönmesi gereken bir ışık. Tabii ki de bunu bu şekilde anlatıyoruz. Zaten eşdeğerle alakalı vatandaşımız işte şu ilaç yazıyordu, bu ilacı verildi. Bunu da direkt Sağlık Bakanlığı'nın buna onay verdiğini, bu tür bilgilendirmenin doktorlarına yapıldığını, eşdeğer ilacın yanlış ilaç olmadığıyla alakalı cevabını da veriyoruz. Velev ki oldu, burada eczacımız tabii her meslekte olduğu gibi haksız bir durum var. Bizler burada adeta bir adalet mekanizması gibi adil bir şekilde vatandaşımız haklıysa o taraftan, eczacımız haklıysa o taraftan ve daha fazla kişi mağdur olmadan bir çözüm yolu buluyoruz.
1: Bence bu bilgi de güzel bir bilgiydi, değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Benim bugün merak ettiklerim ve soracaklarım bu kadar. Senin bize söylemek istediğin bir şey var mı? Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize son olarak şu konuda dikkatli olun diyeceğin ya da vereceğin bir tavsiye var mı Uğur?
0: Tabii ki de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu şekilde hem sizinle yayın yapmak benim için bir onurdu, hem de vatandaşlarımıza eczacılarımızla alakalı, ilaçlarla alakalı bilgiler vermek. Bunu her fırsatta dile getireceğiz. Dile getirmek için buradayız. Görevler gelip geçici ama arkanıza bıraktığınız iz sonsuza kadar gidecektir. Vatandaşlarımız ilaç noktasında başları sıkıştığı her an en yakın eczanesine gidip danışmanlık hizmetini alsınlar. Çekinmesinler, soracaklar. Çünkü bize her türlü soru geliyor ve bize cevaplamaya özen gösteriyoruz. Ben tekrardan sizin nezdinizde de tüm Kayseri Radar ailesine de teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkürler Uğur'cum. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, umarım bu programım size faydalı olmuştur. Bilmediğimiz noktalara parmak basmışızdır. Önümüzdeki hafta Cuma günü Hayatımız Eğitim'le yine birlikte olacağız inşallah. Farklı bir konukla, farklı bir bakış açısıyla yeniden buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 0 11 0533 652 çift 0 45.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
11: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
12: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir merkezli 4 ille düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Alanya'nın Manavgat ilçesinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin de tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte, Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Açıklamasında bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Mat Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenildi.

Duman, 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda "Halimiz Duman" parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'la büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One müzikle tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan Taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu'ysa 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu gruptan ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal, Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Cop konserinin DVD'sini yayınladı.

0: ama
1: Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayındaysa Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Grup daha sonra 12 Eylül 2013 tarihinde 13 parçalık Darma Duman albümünü çıkardı. İlk klip, söz ve müziği Ari Borakas'a ait olan Yürek isimli şarkıya geldi. İkinci klip, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Melankoli isimli şarkıya çekildi. Klip gösterişsiz olması nedeniyle grubun parası bitti gibi eleştiriler aldı. Üçüncü klip, söz ve müziği Batuhan Mutlugil'e ait olan Öyle Dertli isimli şarkıya geldi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöz'e'nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöz'e 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkısı oldu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir merkezli 4 ille düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Alanya'nın Manavgat ilçesinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin de tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte, Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Açıklamasında bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda sesimize 91.8 Radyo Radar frekansından kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından takip eden takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Geleceğe mektup yazmaya devam ediyoruz ve bu hafta ilgili satırlarımızı Masume Karakoca, sosyolog hanımefendiyle birlikte dolduracağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de çok mutluyuz. Eminim bu 45 dakikalık, 1 saatlik süreci böyle çok güzel bilgilerle dolduracağız diyorum. Programımıza başlamadan önce isterseniz sizin dilinizden, gönlünüzden Masume Karakoca kimdir? Onu dinleyelim isterseniz.
1: Olur, ben teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Masume Karakoca Kayseri'de yaşıyor. 31 yaşındayım. 9 yıllık evliyim. 5 yaşına girecek bir oğlum var.
0: Maşallah.
1: Sosyoloğum, aile danışmanıyım. Felsefe öğretmeniyim aynı zamanda.

0: Toplum bilimcidir. Toplumu ilgilendiren her şeyi inceler aslında. Eğitimle, hukukla, medyayla, yani insanı, yani toplumu oluşturan her şey.
1: Evet.
0: Bu küçük küçük dallar hepsiyle ilgilenir, aileyle ilgilenir en önemlisi. Bunlarla ilgili çalışmalar yapar, istatistikler yürütür, seminerler verir. Ben daha çok işin o seminer ve eğitim kısmındayım şu son zamanlarda, sizin de bildiğiniz
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, evet. Mesela klişe bir sözdür ama işte devir değişti, zaman değişti,
0: evet.
1: Hiçbir şey eskisi gibi değil. Nerede o eski günler, nerede eski Ramazanlar vesaire diye böyle evet. Sözler vardır. Bu ben hep merak etmişimdir. Bu yaşı ilerlemiş olanların çağa ayak uyduramamasıyla alakalı bir şey mi? Yoksa gerçekten zaman ve mekan değişiyor mu? Biz sosyolog olarak mesela bu davranışsal değişimleri nasıl gözlemliyorsunuz? Bu konuda ne dersiniz?
0: Şöyle, toplumlar dinamik yapılardır. Aslında değişim kaçınılmazdır. Bu her zaman böyleydi. Ama değişimin hızı ve yönü çok önemlidir burada.
1: Evet.
0: Ya değişimin hızı ve yönüne bakmak gerekir. Burada çok hızlı bir değişim gerçekleşti. Modernleşme ile birlikte, yani sanayi devrimi ile birlikte başlatılır bu sosyolojide. Bununla birlikte çok fazla, yani hızlı bir dönüşüm oldu ve ayak uyduramamalar, işte kültür şokları yaşandı. Yani değişim her zaman vardı ve var olmalıydı aslında. Çünkü yeniliğe evet. Ayak uyduramazsanız da ne yaparsınız? Geri kalmış bir toplum olursunuz. Fakat burada eskiden mesela diyorsunuz ya, eskiye özlem duyuyoruz. Eskiye özlem duymak aslında çok da iyi bir şey değil. Yani şu an olduğunuz zamandan memnun olmadığımızı gösterir. Şimdiki zamandan mutlu olmadığımızı gösterir.
1: Bunun
0: eskiden
1: sebebi
0: mesela
1: nedir?
0: Aile kültürü evet. Çok önemliydi. Geleneklerimiz, göreneklerimiz çok önemliydi. Mahalle kültürü çok önemliydi.
1: Ya.
0: Yüz yüze ilişkiler çok önemliydi. Şu an ilişkilerimiz yüzeyselleşmeye başlıyor. Bunun başlangıcı aslında 1970'lerde Amerika'da değerlerin yeniden yapılandırılması projesi çıktı. Bakın çok önemli. Bu şu anki değişim, aileye olan tehditleri bir böyle savaş stratejisi gibi anlatacağım. Ve hepsinin bir cephesi var. Birinci cephesi budur. 1970'lerde başladı ve dediler ki aile aslında çok da iyi bir kavram değildir. Mutlak değerler yoktur. Bakın çocuklara ebeveynler iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı öğretmesin. Bakın böyle bir şey düşünebilir. Yani bizim geleneğimiz, kültürümüz için düşünülebilir mi?
1: İmkansız.
0: Ama bunun bir sebebi vardı. Bu zaten bir sisteme hizmet ettiği için yavaş yavaş birinci cephesi bununla başlayıp sonra iyi kötü kavramı yoktur. Ya da işte benim hayatıma kimse karışamaz. Bunun gibi bireysellikler.
1: Özgürlük
0: ben,
1: adı altında.
0: Yani biz kültürü yerine ben kültürüne geçiş yaptık.
1: Fertten bireye dönüş
0: sonra,
1: oldu aslında.
0: Evet. Tabii ki topluluk ne oldu? Bireye dönüştü.
1: Evet.
0: Toplum halinde, yani bir ahlaki kavramlar ortadan kalktı. Bununla ilgili gelenek, kültür, gelenek yanlış görülmeye, mesela mahalle baskısı yanlış görülmeye başlandı. Rahmetli babam derdi ki, eskiden derdi mahallelerde işte iskemlelerini koymuş dedeler vardı. Ve onlar bize uyarı yaptığı için dilediğimiz gibi giyinemezdik, dilediğimiz gibi konuşamazdık. Her şeyimize dikkat ederdik.
1: Doğru.
0: Ne zaman bu mahalle baskısı adı altına aldı, o zaman o dedeler iskemlesini alıp evin içine girdi. Onlar da televizyon izleyip hatta onlar da yozlaşmaya başladı.
1: Ne güzel söylediniz. Aslında yayın öncesi konuştuk ya, bunu bir kültür transferi olarak algılasak farklı bakacağız.
0: Evet.
1: Hani neye inandığımızla alakalı. Baskı
0: tabii.
1: Kelimesi bizi bunu baskı olarak algılattırıyor.
0: Tabii belki tabii.
1: Oradan,
0: bu
1: yoksa,
0: algıyı çok güzel yaratıyorlar hocam çünkü.
1: Yoksa biz buna eğer dedelerden aldığımız kültür transferi olarak isimlendirseydik, bunu çocuklarımıza öyle anlatsaydık çok farklı algı.
0: Yani modernleşmeden ve yenilikten de uzaklaşmadan aslında yapmamız gereken köklerimizi unutmamak. Yani kökümüzü unutmadan da yeniliğe ayak sağlayabilir, yani ayak uydurabilirdik. Ama biz ne yaptık? Tamamen değiştik ve bununla birlikte kültür şoku yaşadık. Ulrich Beck bunu şu anki toplumu bir sosyolog olarak risk toplumuna benzetiyor. Diyor ki risk toplumunda artık doğal tehlikelerden çok insan eliyle yaratılmış tehditler vardır. Ve bu toplumda diyor hiçbir zaman, yani değer erozyonu vardır, yalnızlaşma vardır. Kişi kendine yabancılaşır, emeğine yabancılaşır, yaptığı işe yabancılaşır. Ve bunun sonucunda da muhtaç bir toplum oluşur. Eskiden bize ödevlerimizi kim yaptırırdı mesela? Annelerimiz. Şimdi eğitim koçu tutmak zorunda olmanız. En ufak sorunumuzu bile kendimiz çözemeyip yaşam koçudur, işte aile danışmanıdır. Tabii ki bunlar hani kötü şeyler mi? Yok. Hani gerek

0: gerektiğinde yardım alınması gerekir. Ama birinci sınıftaki çocuğa da
1: bu artık
0: muhtaçlığa doğru giden bir toplum olduğumuzu gösterir.
1: Çok doğru bir tespit hocam. Ve mesela nerede ıskaladık mesela? Neyi ıskaladık? Bu sürece geçişte sizin tespitiniz eğitim sisteminde bir ıskalama mı oldu? Yoksa değer yargılarımızda mı ıskalama oldu? Çünkü
0: hepsi bir bütündü aslında. Değer sistemiyle başlayıp bu bahsettiğim Amerika'da başlayan değer sistemiyle 80'li yıllar filmlerini mesela izleyin. Evet. Tamamen bir güzel Amerikan özentisidir. Doğru. Çünkü bunu çok güzel yansıtabiliyorlar. Çok güzel el altından izlediklerinizde, yediklerinizde, giydik öyle bir güzel pazarlıyorlar ki siz hiç anlamadan böyle farkına varmadan aynı şeyi biz de yapabilmeliydik.
1: Doğru.
0: Biz şu an batıdan daha batıyız.
1: Çok doğru. Ha, biz bir nesil gerçekten dünyaya bir göktaşı gelecek olsa bunu Amerikalılardan başkası önleyemez düşüncesiyle büyüdük. Neden? Tüm Hollywood sektörü, tüm işte film sektörü bize bunu yedirdi. Biz de çoluk çocuk, tüm hane, ev halkı bunu yemiş olduk.
0: Evet. Yani
1: çok güzel bir tespit hocam. Mesela derler ya hocam, insan bilmeli ama evvela kendini bilmeli. Kendi bilmek kavramı nasıl olur? İnsan kendini nasıl bilir diye sorsam.
0: İnsanın kendini bilmesi aslında daha çok fiziksel olarak kendini bilmesi, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmesi değildir. Daha çok bunun hani manevi bir anlamı vardır. Ve kişi hani şöyle kendi nefsiyle yüzleşmesi, kendi zaaflarını bilmesi, güçlü yönlerini bilmesi, zayıf yönlerini bilmesi, değerlerini, inançlarını bilmesi ve bunlar için mücadele etmesiyle insan kendisini bilir. Yani kişilik testleri size biraz ipucu verir ama tamamen bunu göstermez. Bunun felsefi anlamı vardır, psikolojik anlamı vardır, manevi olarak anlamı vardır. Mesela felsefi olarak Sokrates'in söylediği sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez temeliyle ilgilidir. Çünkü burada neden yaşadığını, neye inandığını, neye karşı çıktığını bilmeden yaşarsan otomatik bir varlık olursun.
1: Hmm.
0: Otomatik pilota bağlarsın ve bireyin hakikate yaklaşmasını sağlar bu sorgulama diyor. Yani felsefik olarak hakikate yaklaşmamızı sağlayan sorgulamadır aslında. Psikolojik olarak daha çok kendini tanımadan geçen bir farkındalıktır. Kişi kendini tanırsa, kendini bilirse öyle davranışlar sergiler, yoksa sağlıksız davranışlar sergileyebilir. Burada da işte şu an neye ihtiyacım var, neden böyle hissediyorum gibi sorgulamalar önemlidir.
1: Evet.
0: Manevi açıdan bakacak olursak ne deriz biz? Nefsini bilen Rabbini bilir.
1: Evet, evet.
0: Nefsini bilmeyen nefsini kontrol altına alamaz. Sadece hayvani nefsini doyurmaya çalışan bir insan hayvandan bir farkı kalmaz değil mi?
1: Çok doğru.
0: Fiziksel ihtiyaçlar, bakın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşünün. En altta fiziksel ihtiyaçlar. Oradan çıkamamış insanlar görüyoruz mesela şu an.
1: Çok doğru.
0: Ne yemesi gereken, ne giymesi, sadece bunlarla ilgilenen. Orada halbuki ait olma ihtiyaçları vardır.
1: Evet.
0: Kendini gerçekleştirme vardır. Ve insan en iyi kendini bilerek Rabbine yakınlaşır. Tasavvufta bu böyledir.
1: Evet.
0: Çünkü nedir? Rahman'dan hepimizin içinde birer parçacık vardır. Ruhunu üflemiştir, nurundan bir parça vermiştir. Ve her birimizde onun sıfatlarından, mesela çabuk celallenen de celal sıfatı vardır.
1: Evet.
0: Güzel olan birisinde cemal sıfatı vardır.
1: Evet.
0: Çabuk affeden de mesela affedicilikle ilgili. Kadın erkek aile ve evlilikle ilgili düşünürsek bunu, kadınla erkeğin evlenmesi ve birleşmesi celal ve cemalin birleşmesidir.
1: Evet, evet.
0: Ve bu bir tevhiddir.
1: Kemalatta öyle oluşur değil mi hocam? Ne güzel.
0: Bozulmak istenen şey, örneğin mesela toplumsal cinsiyetsizleştirme projeleri falan, insanı insan yapmaktan çıkaran bunlar tevhidi bozmak içindir aslında.
1: Evet. Asıl büyük bir savaş, büyük bir saldırı ve bilinçli yapılan bir saldırı.
0: Tabii ki.
1: İşte bizim de sizler gibi bilinçli hocalarımıza fert fert bunun mücadelesini vermek ve hayır, İşin aslı öyle değil demek lazım.
0: Evet.
1: Bu da belki okumalarla olur, dinlemelerle olur, işte bilinçlenerek olur.
0: Bazen bir arif yol gösterir, bazen bir kitap yol gösterir, evet. Bazen rehberliğe ihtiyaç duyarsınız. Peki nasıl tanırız kendimizi?
1: Evet.
0: Birincisi sorgulayarak, işte az önce bahsettiğim psikolojik olarak, şu an neden böyle hissediyorum? Bu davranışı neden yaptım? Kendimizi sürekli sorgulayarak. Çünkü biz yaratılmışların en üstünüyüz.
1: Evet.
0: Tüm gün televizyon izlemesi gereken, boş boş yatması gereken, bunun için yaratılmadık. Yani hepimizin bir amacı var. ve yavaşlayarak. Modern hayat çok hızlı.
1: Evet.
0: Biraz yavaşlayarak, biraz böyle kendimizi akışa bırakarak ve şu anda memnun olmaya çalışarak. Yansımaları okuyarak. Yani kişiler arası ilişkilerimize bakarak, iletişimimize bakarak kendimizi tanırız.
1: Evet, evet.
0: Ve bir rehberden yardım alarak. Kitap olur, Arif olur, bir danışman olur, kim olursa.
1: Bir yol arkadaşı.
0: Tabii.
1: Bizi hayra götürecek, güzele götürecek.
0: Tabii.
1: İyiliklerle tanıştıracak yol arkadaşı. Annelerin duası vardır ya hocam. Allah iyilerle karşılaştırsın diye.
0: Tabii ki. Çok önemli.
1: Bazen bir anne duasında ilerlemek lazım. İşte gelecek inşası diyoruz. Gelecek inşası aslında insanın inşasıyla olur, değil mi? Bu inşa nasıl gerçekleşir?
0: Aslında felsefik olarak düşündüğümüzde de insan boş bir levha değildir. Potansiyeli vardır ve bunu gerçekleştirmek için uğraşmak ister. Yani her insanın belli konulara bir potansiyeli vardır. Yani yaratılışta bu böyledir. Bunu zamanla bir çocuk daha emeklerken bile fark edersiniz. Bir şeye ilgisi, potansiyeli vardır ve bunu işlemesi gerekir. Bu inşa ailede başlar, çevrede gelişir ve eğitimle şekillenir. En önemlisi. Ve bu inşa yalnızca böyle insanın dış görünüşüyle ilgili inşa ya da işte nasıl göründüğü, nasıl başardığıyla ilgili değil. Ahlaki değerleriyle ilgili sevgi, sabır, inanç, merhamet.
1: Evet.
0: Bunlar bizim karakterimizi, kişiliğimizi oluşturan şeyler ve insan inşası kalple olur hocam. Yani insan aklı inşa etmek çok kolaydır. Bir kitap okursunuz aklınız gelişir zaten. Okula gidersiniz aklınız gelişir. Fakat bizim öyle ebeveynler, öyle öğretmenler yetiştirmemiz lazım ki kalbi geliştirebilecek, kalbe dokunabilecek ve kalbi inşa edecek
1: çok
0: insanlara ihtiyacımız var.
1: Galiba Mersel Hoca'dan okumuş idim.
0: Evet.
1: Mersel Hoca şey dedi, 200 yıl önce psikoloji bilimi başladığı zaman bütün bu alanda bilimsel çalışma yapanların odak noktası beyin ve beynin yapısı oldu. Ama zamanla anladık ki asıl kalpmiş dedi.
0: Aslında yani, çok daha önce bizde, milattan önce bile bizde tasavvufla kalpti.
1: Doğru. O inşa.
0: O Mevlana'ların söylediği, Yunus Emre'lerin söylediği, kalbi incitmenin, hani o sadece böyle bir kelime değildi onlar. Hepsi aslında bu az önce bahsettiğimiz kendini bilmek, kalbini bilmek, nefsini bilmek, kontrol edebilmek. İşte benim hayatıma kimse her şeye saygı duymalıyız. Ben ne istersem yaparım, bu benlik bilinciyle değil.
1: Evet.
0: Toplum bilinciyle hareket etmeliydik zaten.
1: Ya iktisadın tanımında mesela bir akademik kariyer yapan, iktisat okuyan bir genç iktisadın tanımı olarak işte sınırsız ihtiyaçların sınırlı imkanlarla karşılanması bilimi diyor. İlk hatayı işte ilk düğmeye yanlış ilikliyoruz. Çünkü ihtiyaç sınırsız olmaz.
0: Evet.
1: Yani insanın bir sınırı olmalı. Yani
0: misiniz?
1: Bir
0: tabii
1: sınırı
0: ki
1: olmalı. İşte ilk düğmeyi öyle iliklersek ve kafamızda sanki insan sınırsız ihtiyaçları olan bir varlıkmış gibi algılarsak şey, freni boşalır o zaman, kaza mümkün. Çok
0: bunu
1: mümkün.
0: Ben de her zaman trafiğe benzetirim.
1: Evet.
0: Uzmanlar da genelde trafiğe benzetir. Işıkların mesela olmadığı bir yolda gittiğinizde nasıl bir karmaşa oluyor?
1: Kaos olur değil mi?
0: Polis gelmek zorunda kalır, bir kaos olur. Çünkü kim geçecek? Kim duracak? Hadi kimse kırmızı ışığı takmasın, geçsin mesela. Nasıl bir karmaşa? İnsan hayatı söz konusu
1: çok
0: burada.
1: Doğru.
0: Aynı bunun gibi sınırları olmayan, İyi kötüyü bilmeyen, doğruyu yanlışı bilmeyen bir çocuk yetiştirebilir misiniz?
1: Çok doğru.
0: O zaman öldürmekten zevk alan birine de saygı duymak zorunda olmak zorunda kalırsınız. Çocuklardan etkilenen birine de saygı duymak zorunda. Zaten yavaş yavaş yapmak istedikleri şey o. Cinsiyetsiz bir yere saygı duyuyum. Ve ben çok araştırdım bunu. Saygı dedim, ne demek acaba? Her şeye saygı duymak zorunda mıyız? Saygı diyor kabul etmektir. Yani o şeyi kabul etmiş oluyorsun saygı duyduğunda ve şununla değerlerine, inançlarına karşı olan şeye saygı duyamazsın.
1: Duymamalısın.
0: Duymamalısın.
1: Evet. Doğru.
0: Bu nasıl bir şeyin önünü açar? Ben der insan öldürmekten zevk. O zaman katile de saygı duyuyum. O zaman şuna da saygı duyuyum, buna da saygı duyuyum.
1: Evet.
0: Bu kadar ince bir çizgi aslında.
1: İşte özgürlükler dediğiniz kavram benim özgürlüğümle kesiştiği anda biter.
0: Evet, beni etkilemiyor mu? Benim çocuğumu etkilemeyecek mi? Başkasının mesela özgür büyüttüğü çocuk bir gün benim çocuğumla arkadaş olmayacak mı?
1: Evet.
0: O zaman beni despot gibi görmeyecek mi bu çocuk?
1: Evet.
0: Halbuki ben bir kural, kaide, hayat böyle.
1: Evet.
0: O zaman ceza sistemi olmasaydı cennet cehenneme ne ihtiyaç olurdu, doğru mu?
1: Çok doğru. bir bilge kişi bir yolda yürürken gençleri uygunsuz bir halde konuşurken veya görüşken görünce, çocuklar demiş hiç yakışmıyor size. Çocuklar da demiş ki sana ne amcacığım demiş, her koyun kendi bacağından sıvır. Çok sık duyduğumuz, yani sanki de normal İslam'da karşılaştığımız olmayan bir şey. Yani normalleştirdiğimiz bir şey ama işte o bilge de demiş ki her koyun kendi bacağından asılır ama eğer müdahil olunmazsa kokusu tüm mahalleyi sarar. Ondan ben de etkilenirim. İşte biz gördüğümüz olumsuzluklara müdahil olmadığımız sürece, görmezden geldiğimiz sürece, gözümüzü kapattığımız sürece bir süre sonra o kötü koku mahalleyi saracak ve bundan çok çok olumsuz etkileneceğiz.
0: Evet.
1: Hocam işte biz birçok programda burada gündeme getirdik. Sizin de görüşünüzü almak isterim bu konuda. Okullarımızda şu anda rehberlik kısımları vesaire var ama gerek kendi çocuklarımın o rehberlik aşamasında, okul aşamasında daima not odaklı, kariyer odaklı konuşulduğunu, işte rehber hocaların bu veli toplantılarında devamlı bunu gündeme getirdiğini, geçen seneki netler, net artırmak için ne yapılabilir, düzgün çalışma metotları, ama sizin biraz önce söylediğiniz kişinin neye eğilimi var, kendisini nasıl daha iyi tanımlayabilir,
0: potansiyel
1: yatkınlığı, potansiyeli neresidir?
0: Bu profil analizinin içine girer. Profil analizinde biz insan tanımaya, insan okur yazarlığı deriz kısaca profil analizi. İnsanı tanımlar beden diliyle, yüzündeki karakteristik özellikleriyle, işte yalana meyli var mı bu insanın, suça potansiyeli var mı bu insanın, eşit ağırlıklı zekaya mı sahip, sözel zekaya mı, sayısal zekaya mı? İşe alımlarda mesela bir yöneticiyi resminden bile, bugün aslında CV'sinde resminden bile işe alabilirsiniz. Ya da yapılan mülakatlar, satış, pazarlamada neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız. Ama davranış analizinde mesela özellikle. Tabii ki bu şunun gibi değil, şöyle yaptı böyle demek, elini böyle yaptı böyle demek değil. Ben özellikle hani her şeyde holistik ve bütüncül bakmaya çok önem veririm. Bütüncül bakarak kişinin potansiyeli tamamen, yani o insan tanımada ve bunu gençlerimize de öğretmek hani büyük hedeflerimden biri. Çünkü eş seçiminde bakın en önemlisi.
1: Evet.
0: Aile olurken. Çünkü çok güzelsin diyen bir gence hemen her şeyini açmak isteyen bir genç. Ya burada karşı taraf potansiyel bir sapık olabilir. Burada analiz etmemiz gerekiyor. Öğrenmemiz ve gençlerimizi de bu şekilde bilinçli yetiştirmemiz gerekiyor. Aileler özellikle hani hiç değilse bir resmine bakarak, hani görüştüğü kişinin, tanıştığı kişinin anlaşılır. %90 anlaşılır. %90 anlaşılır. Tabii ki burada %10'luk bir her zamanki hata payı tamamen bilimseldir. Bununla ilgili inşallah profil analizle ilgili ayrı bir yayın yapalım.
1: İlgimi çekti bu konuyla alakalı.
0: Yalan tespiti, bununla ilgili yani 26 alt alanı var. Ve insanı ilgilendiren, şu an konuştuğumuzda toplumu ilgilendiren, insana ilişkilendiren her şeyle ilgilidir.
1: Evet, bu konuya özel girelim ama dediğim gibi okullarda
0: bunun bu eğitimi alakalı almadıklarından ve daha çok böyle okullarımızda hani artık o sistem öyle bir maratona dönüştü ki daha çok böyle bir maratona yarışçı hazırlıyoruz.
1: Ben onu kabullenmiyorum. Sadece diploma odaklı veya işte ailemin beni istediği mesleği seçmek zorunda olduğu değil de öyle bir alan olmalı ki, siz dediniz ya meslek yapmaya çalış, meslek oluşturmaya.
0: Evet.
1: Gerçekten böyle bir meslek olsa, okullarımıza olsa, diyebilse ki bunda yönetici tavrı ve potansiyeli var.
0: Evet.
1: Bu kardeşimizi şu okullara yönlendirelim, kendini daha mutlu olacaktır. Belki başarılı bir mühendis olacak ama
0: mutlu olmayacak yani.
1: Mutlu olmayacak. Bunu ıskalamamak lazım
0: işte
1: diyecek.
0: İnsan bir inşa etme değil amaç. Gel yani kim ne yapabilir? Herkes mesela okuma,
1: daha fazla kazanabileceği.
0: Öğren, yani öyle de değil. Şu bugün mesela nedir? Kayseri'de bile usta bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen insan sevdiği işi yapmalı ama benim evimin fayansı kırıldığında yapacak bir adam da gerekir.
1: Evet.
0: Yani bunun için de insan yetiştirmeniz.
1: Ona potansiyeli olan, onu seven birisi belki şu,
0: herkes bunu başarmak zorunda da değil. Ortalık mesela işsiz mezun kaynıyor.
1: Evet.
0: Yani bunun yani önü alınması için de potansiyel fark edilip, ki ben hani kendi çocuğumda 5 yaşında bile biliyorum. Bununla ilerlemesi çok mantıklı olur.
1: Bir toplantıda Kayseri Üniversitesi rektörümüz kıymetli hocam Kurtuluş Kara Mustafa hocam demişti. Fert fert konuştuğumuzda herkes çocukların böyle mesleki alanda, meslek yüksek okulu gibi okullarda istihdam olması, burada büyük bir açık olduğunu, bu alanın değerlendirilmesi lazım olduğunda herkes hemfikir, ama herkes başkasının çocuğu üzerinde olsun istiyor. Hani kendi çocuğum yine doktor olsun, mühendis olsun istiyor. Ama bunun bir açık ve ihtiyaç olduğunu, ama komşumun çocuğu olsun.
0: Aynı her şeyde olduğu gibi ülkecek, evet, farkındayız ama hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Değil mi hocam? O konuya dikkat etmesin.
0: Meslekler, özellikle onlar sevdirilmesi gerek dediğiniz gibi. Gençleri yönlendirmek çok kolay. Bilirseniz sadece, neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini çok kolay, ama işte bizden
1: muhatap
0: önce yönlendiriyorlar.
1: Muhatap alınıp karşınıza alıp onu tabii konuşmak lazım. Hocam, başka bir konuya geçeyim istiyorum. Malumunuz 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından da aile yılı ilan edildi. Sizinle de aile çalışmalarında inşallah birlikteyiz. Okullarda sunumlar da yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Sizce neden aile yılı ilan edildi? Buna gereklilik neydi? Gerek var mıydı aile yılı ilan edilmesine?
0: Bu aslında toplumsal bir ihtiyacın tespitiydi. Fakat geç bile kalındığını düşünüyorum, evet, ben. Çünkü aileyi tehdit eden unsurlar, o biraz önce bahsettiğimiz birinci cepheden diğer cephelerden, evet, de bu bölümde bahsedelim. Zaten farkındaydık ve aile bir milletin temeliydi. Çökerse toplum da çöker. Evet. Aile her zaman, biz sosyolojide işlerken bile ilk aile sosyolojisinde her zaman böyledir. Çünkü eğitim orada başlar, insan inşası orada başlar, her şey ailede başlar. Bununla ilgili ve son zamanlarda görüyorlar ki, biliyorsunuz 2023'te nüfus artışı durdu.
1: Evet.
0: 2024'te 50 bin kişi evlendi, 24 bini boşandı, ama biz şu an konuşurken 25'e de tamamlanmış geçmiştir de. Bu ne demek? Bu çok korkunç bir rakam. Evet, evlenenin yarısı boşanıyorsa orada bir durup artık bir şeyler yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bununla ilgili Nevzat Tarhan Hoca'nın çok güzel bir benzetmesi var. Ülkecek, aslında yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi bu. Biz krizi yönetmeye çalışıyoruz. Düşünün ki bir tekne kullanan bir kaptanın iyi bir kaptan olduğu, fırtına da tekneyi nasıl kullandığıyla mı ilgilidir? Fırtınaya yakalanmamasıyla mı ilgilidir?
1: Evet.
0: Şu an biz fırtınaya yakalandık, krizi yönetmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Teknemiz debeleniyor ve biz burada ne yapıyoruz? Yönetmeye, aileyi tehdit eden unsurlar çok 1970'lerde başladı zaten. İzlediklerimizden belliydi. Toplumsal cinsiyetsizleştirme projeleri ilk bir dizide çıktı. Şu an yabancı platformları takip ediyor. İçinde olmayan bir yapım yok.
1: Evet.
0: Sırf bunun üzerine yapımlar var. Yani kadın erkek arasında aşk ilişkisini özler olduk. Yani böyle bir şey görmez olduk.
1: Evet.
0: Bu nedir? Zaten tamamen aileyi tehdit eden bir şeydir. O az önce bahsettiğimiz değerlerin dedik nedir? Yeniden yapılandırılması projesi birinci cepheydi. İkinci cephe sanayi devrimiyle babanın ortadan kaldırılması.
1: Kesinlikle.
0: Baba evin aşağısında marangozluk yapardı. İşte bir restoranı vardı. 7 nesildir o restoranı işletirdi.
1: Evet.
0: Ne oldu? Baba
1: tamam,
0: fabrikaya.
1: Ben hallederim diye babalar vardı, değil mi?
0: Daha çok evdeydi baba.
1: Evet.
0: Çocuk babayı örnek alabiliyordu. Evet. En azından hafta sonları görebiliyordu. Şimdi o zaman fabrikalarda gece gündüz çalışan babayı ne yaptı? Evden uzaklaştırdı. Babayı örnek alan ve baba otoritesi ortadan kalktı.
1: Evet.
0: Aileyi bir orkestra gibi düşündüğümüzde orkestra şefi babadır. Anneyi piyanoda düşünün. En önemli görevlerden birisidir. Tüm notaları o verir.
1: Evet.
0: Çocuğu ritimde düşünürsek, baba gitti ne yaptı? Anneyle çocuk kendi kendine çalmaya çalışıyor. Sonra üçüncü plan anneyi ortadan kaldırma. Feminizmle başlayan, hatırlayın feminizmin sloganını. Kadın kolunu açmış böyle güçlü, genelde erkeklerin taktığı bir bandana takıp, belki kadını korumak için çıkmıştır ama ilerisinde artık kadının annelik rolünden de sıyrılması gerektiği.
1: Evet.
0: Artık mesela çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar, bunu bir yük olarak gören kadınlar. Bu ne yaptı? Nüfusun gitgide yaşlanmasına ve anne de ortadan kalktığı zaman ne oldu? O evde sevgi, şefkat, hiçbir çocuk mesela elinde ritimle tek başına kaldı.
1: Evet.
0: Ne çalsa olmaz abi. Bu bir orkestra değil artık.
1: Çok.
0: Yani aile bu şekilde yıkıldı.
1: Evet. Metafor da çok güzel oldu.
0: Evet.
1: Tanım, evet.
0: Dördüncü olarak sapkınlıkların normalleştirilmesi. İzlediğimiz şeylerde birincisinde ayaklandık belki, ikincisinde ne oluyor dedik. göre göre alışıyoruz.
2: Çok doğru.
0: Filistin Savaşı'ndan örnek. İlk gördüğünüz kadar etkileniyor musunuz? Bir yıl geçti. Çünkü insan beynini çok iyi biliyorlar. Gördüğü şeye alışır. Bunu çok iyi biliyorlar ve çok güzel kullanıyorlar.
1: Sinir uçlarına dokuna dokuna ilerliyorlar.
0: Bu sistemi bilenler öyle bir elinde tutuyor ve öyle her şeye ambalaja yerleştiriyor, ona yerleştiriyor, buna yerleştiriyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş sana fluoritle diş fırçalatıyor, uyuşmaya başlıyor beyin. Her şey sistemli bir şekilde. Pandemi de özellikle, pandemi bireyselleşmenin bir deneyiydi.
1: Evet.
0: Hepimiz, şu anda da korona var. Niye kimse entübe edilmiyor? Niye kimse ölmüyor? Niye bu kadar dünya kapatılmıyor, bir şey olmuyor? Yani hep bir şüpheyle bakıp, hep bir o beynimizin ve nefsimizin o filtresinden bir geçirip her şeye öyle bakmamız gerekiyor. Geç bile kalındığını düşünüyorum. Umarım sadece bir slogan değildir.
1: Evet.
0: Hani bununla ilgili güzel çalışmalar yapılır. Bundan sonra komple aile yılı ilan edilse keşke de.
1: Tabii.
0: Çünkü her şeyin başı aile.
1: Anneler günü gibi diyorum. Yani anne senede bir gün mü hatırlanır? Her gün annedir ama o sembolik bir gündür. Biz 2025 yılının aile yılı olmasına da öyle bakmamız lazım. 2026 aile önemsiz mi?
0: Evet.
1: Hayır. Hani belki ilk tanımda hataydı. Toplumun en küçük yapı taşı dedik ama en önemli deseydi keşke.
0: Evet.
1: Tanımlarda
0: evet.
1: Öyle geçseydi.
0: O bir cümle bile bakın ne kadar küçülttü o önemli kavramı.
1: Kitaplarda en kıymetli diye geçseydi keşke. Hani biz de bugün en küçük yapı taşı değil de en kıymetli, en önemli yapı taşı deseydik. 2026 sonrası, öncesi aile yılıdır. Bizim medeniyetimiz için, bu toprakların çocukları için hiç bitmeyecektir aile.
0: Şimdiden sonra bari o krizi önlemeye çalışacak şeyler. Yani bir sosyologlar, psikologlar, PDR'ciler hepsi bir arada çalışmalı. Bizim toplumumuzda daha onları bir araya getiremiyoruz. O onu beğenmiyor, o onu beğenmiyor. Öğretmenler, çocuk gelişim uzmanları hepsi birlikte çalışmalı ve heyetler. Bakın medya birlikte çalışmalı, RTÜK birlikte çalışmalı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı hepsi ayrı ayrı çalışıyor.
1: Koordinasyon olması, bir şeflik
0: ekonomi,
1: olması.
0: Eğitim hepsi ayrı ayrı çalışıyor ama sosyoloji bu üç hepsinin işte birlikte bir araya getirilmesi.
1: Evet. Senkron
0: bakacak olması. Niye bu kadar aldatma var, niye bu kadar boşanma var, izlediklerimize bakacak.
1: Evet.
0: Hemen RTÜK bir müdahale, bir hafta yayından kaldırmakla olmaz. Tamamen kaldıracak.
1: Yani orada bir tasvir etmiyoruz ama sigarayı flu ulaştırıp her türlü ahlaksızlığı gösteren dizilerde hani RTÜK'ün görevi sadece işte orada sigarayı flu ulaştırmak mı yani?
0: Değil tabii ki.
1: Olmaması lazım.
0: Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte çalışsaydı bakardı niye bu kadar aldatma var?
1: Evet.
0: Niye bu kadar yani televizyonda görüyoruz ensest ilişkilerin bile çok rahat konuşulduğu gündüz maalesef. Programları.
1: Normal.
0: En son Kayseri'de biliyorsunuz. Kayınvalide de bu bir ensest ilişkidir.
1: Evet.
0: Bunu göstererek tamam orada tepki veriyorlar. Ama göstererek normalleşti.
1: Tabii tabii. Artık ailemizde, komşumuzda vesaire gördüğümüzde o kadar alıştık
0: ve
1: ki.
0: Ve güvensizlik işte risk toplumu, yalnızlaşma.
1: Çok. İşte bunların önüne geçmesi lazım ve bu konuyla da bağlantılı belki. İşte Kayseri'de çok kısa bir sürede 3 olan aile mahkemesi 11'e çıktı.
0: Maalesef.
1: Yani demek ki müdahil olunması gereken bir nokta var.
0: Evet.
1: Buraya da bir şey yapmak lazım. Bir şey olması lazım. Ve sizin konuştuklarınızda satır arasında aldığım bir şey. İşte biz aslında ailede başlayan bir eğitim süreci deyiz. Ve 20 yaşına kadar, 25 yaşına kadar tabiri caizse askere gidene kadar hiç sorumluluk vermediğimiz oğlumuzdan baba olmasını bekliyoruz.
0: Evet.
1: Hani hiç sorumluluk vermiyor. Aman oğlum sen hatır demişiz. Aman oğlum sen yapma.
0: Suyunu bile alma.
1: Suyunu. Hani hiçbir sorumluluk vermemişiz. Hiçbir şey taşıtmamışız. Böyle pamuklara sararak büyütmüşüz. Evet. Üniversiteyi kazansın, iyi bir yer kazansın, iyi bir mesleği olsun diye. Sonra evlilik çağına gelmiş. Evlendirmişiz. İlk sorumluluk alması gerektiği yerde o duyguyla ilk defa tanışıyor belki.
0: Evet.
1: Hani bir şey sorumluluk almayı.
0: Bocalıyorlar yani.
1: Bocalıyor.
0: Kayseri
1: üstesine gelemezse de.
0: Yani bu toplumsal bir alarm aslında. Kayseri her zaman böyleydi.
1: Hmm.
0: Her zaman boşanma oranı en yüksek illerden birisiydi. Bunun özel ilgilenilmesi lazım. Yani Kayseri'de sosyolog mu yok, psikolog mu yok? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı var yani Enişlek caddemizde. Bunun özellikle işlenmesi. Evet. Gerekirse evlilik okulu kurulup neden böyle oluyor? Ya da insan eş seçerken bakın az önce bahsettiğimiz bunların eğitimlerinin verilmesi. Ben Kayseri özelinde hani bir sosyolog olarak şöyle düşünüyorum. Bunun bence 3 sebebi var. Birincisi ataerkil yetiştirme sistemi.
1: Evet.
0: Kayseri'de hala İç Anadolu olduğu için daha fazladır. Paşam paşam diye büyütülen çocuklar, babasının zaten belli bir işi, mesleği, fabrikası vardır. Hiçbir emek harcamadan altına lüks araçların verildiği, sırf okulunda hava atsın, lüks kıyafetlerin giydirilip o fabrikanın başına da konan çocuklar. Ve kızlar da bu şekilde, tamamen maddi bir beklenti. İkincisi zaten maddiyat. Kayseri ticaretle uğraşan, sanayi bölgesi olan bir memleket ve burada gerçekten maddiyat önemlidir. Evet. Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi, hani diyor ya, evlilik programları evlilik programı değil, tapu ve kadastro programı. Kayseri'de evlilik tapu ve kadastro olarak görülüyor.
1: Eyvah. Evet.
0: Neyin var, bana ne vereceksin? Tamamen bu mantıkla bakıyoruz. Listeler çıkarıyorlar. Ben böyle sosyal medyada falan görüyorum. Şok oluyorum. İşte şunları, şunları, şunları, şunları alacak. Yani evlilik bu değil. Bir insanla ömür nasıl geçirilir? Aynı yastığa nasıl baş konulur? Geçim ehli nasıl olunur? Geçim nasıl bir şey? Yeni bir aileye giriyorsun. Oraya nasıl ait hissettirilir? Nasıl ait hissedilir, değer nasıl hissettirilir, bunların hepsi
1: nasıl anne
0: verilir.
1: Olunur, baba olunur, anne ve, olmak ne demek,
0: evet,
1: baba olmak ne demek.
0: Üçüncüsü de şunu düşünüyorum, üçüncüsünde de sürekli işte çalışan, eşlerinden alamadıkları ilgiyi çocuklarından almak isteyen kayınvalideler. Ve gelinini nasıl görüyor, rakip olarak görüyor. Eşi elinden alınmış gibi hissediyor çünkü.
1: Fıtratla alakalı.
0: Çocuğunu oraya koyuyor. Çok bağımlı yetiştiriyorlar. Evet. Şu an kız çocukları da öyle. Evlenene kadar annesiyle uyuyanlar. Evlenmemeleri gerekiyor. Yetişkin değiller çünkü.
1: Evet.
0: Yani çocuk... Evet, önce yetişkin bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Tüm derdi işte en lüks kafelerde oturuyorum, en lüks arabamla geleyim, ne giydim, hangi çantayı taktım, İşte nasıl biriyle ev, hepsinin kaygısı, ben çok yakınlarımdan bile biliyorum, nasıl zengin biriyle evlenirim ve rahat hayatı bu olarak. Sonra bir eve giriyorlar sanırım, böyle bir etrafa bak, bocalıyorlar, şimdi ne yapıyorduk?
1: Evet.
0: Çünkü evliliğe dair en ufak bir şey bilmiyorlar.
1: Çok doğru. Yayın öncesi söylediniz ya, çok kıymetli bir sözdü. Hani evliliği o sosyal medyada, Instagram hesaplarında, evet, Facebook, evet, hesaplarında gördüğü
0: hevesimi yerine getireyim diye evlenen insanlar.
1: Algılarsan?
0: Şunu giyeyim, kınamda beş kıyafet. Yani ben şu an dudağım uçukluyor. Gerçekten böyle Kayseri'de gördüğüm zaman yapılan kınaları, şeyleri. Yaşlılar da bir şey demiyor. Kızım siz ne yapıyorsunuz? Hiç bizim kültürümüze, geleneğimize uygun olmayan. Çünkü önemli olan 5 kıyafet mi giyecek, 6 kıyafet mi değiştirecek? Nasıl geçineceği değil, nasıl değerli evlatlar yetiştireceği değil. Hiçbirisi değil. Tek önem verdiği o. Zaten niyetiniz oysa o niyet verilir size.
1: Evet, evet. Yakup Aktaş hocam kıymetli bir şey söylemişti. Yani bu kulağımıza benim küpe oldu, onu da hayatımda uyguladım. Yani en azından oğlumun düğünde uyguladık. Dedi ki istiyorsan altın kaplamada, altın kaplama tabaklarda dünyanın en pahalı yemeğini ver. Efendim söyleyeyim, istiyorsan en lüks yerlerde en şatafatlı düğünü yap. Oraya memnun olmamak için gelen kişiyi memnun edemezsin dedi.
0: Tabii yani ki.
1: Eğer oraya eleştirel gözle bakmaya geldiyse.
0: O da çok kayseri, evet. O eleştirel
1: diye geldiyse, böyle oraya tabiri caizse.
0: El alem için yaşadığımız için.
1: Süzmeye geldiyse seni süzecektir, gidecektir, eleştirecektir. O zaman dedi doğru tercih yapmak lazım. Hocam nedir doğru tercih dedik. Dedi ki Allah'ı mutlu etmeye çalışacaksın. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istenmiş. Ve izdivaca sebep olan şeyin daha ilk adımında hem Allah'ın hoşnut olmadığı, hem Allah Resulü'nün razı olmayacağı, hani böyle yaşasaydı ve görseydi mutlu olmayacağı hallerden uzak durmak lazım. Aslında çok kısa, net bir formül.
0: Evet.
1: Neticede ve hocam ya elbette olsun, mutlu gün paylaşmak çok ayrı bir şey ama çocuğun 10 yılını ipotek edip banka borçlarıyla vesaireyle, krediyle evlenmek yani mantıklı mı?
0: Ya maddi manevi bir yük zaten. Sonra boşanıyorlar, o da ayrı bir maddi yük.
1: Evet.
0: O kadar masrafın bir de araya gittiğini düşünün. Yani evet. Kayseri'deyim bile araya gittiğini. Burada evet. Kayseri özelinde gerekli çalışmalar, önleme hizmetleri yapılması gerekiyor. Bu dediğim şeylere bakmak, ailelerin artık çocuğunun bir evlattan önce eş olduğunu.
1: Evet.
0: Mesela bütçeyle ilgili biraz
1: bütçe
0: böyle
1: yönetimiyle alakalı
0: önemli şeyler evet. öğretilmesi gerekiyor. Dediğim gibi evlilik okulları kurulup, hatta bence evlenmenin ve evlat sahibi olmanın ehliyeti olması gerekiyor. Çünkü bir araba kullanırken siz hadi araba istediğiniz paranızı en lüks arabayı da alın kullandırtırlar mı size? Bir ehliyet gerekir. Nasıl kullanacaksın?
1: O ehliyet almak için de testler var. İşte efendime söyleyeyim algı testleri
0: gidiyoruz,
1: var.
0: Gidiyoruz kan testi yaptırıyoruz. Evet. Kan uyuşmazlığı var mı? Ama bu iki insan birbirine uyuşuyor mu? Veya bunlardan birisi patolojik bir hasta mı? Birisi saldırganlığa mı meyilli? Sapık mı? Bunları bilmeden iki kişiyi bir araya getiriyoruz. Evlilik niyetlerini öncesinde mesela zorunlu hale getirilmeli. Evlilik öncesi eğitimler, aile danışmanlıkları, 3 seans olur, 5 seans olur. Bunlar zorunlu hale getirilmeli. Aynı sağlık ocağına gitmeyi zorunlu, ona nasıl gidiyorlarsa ona da giderler. Bazen bazı şeyler de gönüllülüğe bırakılmamak gerekiyor. Çünkü zorunlu bu kadar boşanma oluyorsa orada bir dur deyip artık bir şeyler yapmamız gerekiyor.
1: Evet. Bunu hem sivil toplum kuruluşları, bu konuda dertli kişiler, il idareci ve yöneticileri bir araya gelip, bunu. Devlet bir araya gelip bir kafa yorulmalı ve
0: yani sürdürülebilir. Ne demek?
1: Sürdürülebilir. İşte öyle olur ya efendim, aile yılı denir. 3 slogan bulursun, 4 etkinlik yaparsın. Oh, hakkıyla geçirdik aile yılını dersin, olmasın.
0: Şu öyle kadar olmaz. Seminer verdik.
1: Şu kadar seminer verdik, şu kadar toplantı yaptık.
0: İşte diyor ya işte, sloganı olmaz.
1: Slogandan öteye kalbe indirmek lazım derdi. O derdi de hayata yansıtmak lazım.
0: Önleyici hizmet en önemli.
1: Aksiyona geçmek lazım.
0: Önleyici hizmet, yönetmeye çalışmak değil, krizi önlemeye çalışmak. Biz yönetmeye bile çalışmıyoruz Kayseri genelinde. Yani böyle bir şey varsa bu bir gerçek, bu bir alarm olmalı. Toplumsal bir alarm.
1: Ve burada da mesela nedir? Geleceği inşa edecek kişiler aslında gelecek gençlerle olur. Gençlerle aranız nasıl, iyi mi?
0: Gençlerle aram çok iyidir. Her zaman derim ki ya ergenlerle çalışacak bir işim olsun. Hep de danışmanlıkla da öyle. Hep ergenlerle çalıştım. Çok iyi anlaşıyorum. Evet. Gençlerin böyle bakış açısına inebiliyorum. Yani onlar gibi düşünebiliyorum. Aramızda böyle çok yaş farkı olmadığındandır belki ya, bilmiyorum. Ya, ve
1: bunu
0: ne yaşadıklarını
1: zaten
0: çok iyi hissediyorum.
1: Yani o anlamda değil mi? Evet.
0: Yani çok güzel bir bağım var gençlerle. Evet. Fakat burada ve yeni nesilden ben çok umutluyum. İnsanlar ne kadar umutlu olmasa da, çünkü araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen, daha zeki, daha duyarlı, daha vicdanlı gençler yetişiyor aslında. Çünkü ebeveynler de biraz daha bilinçlendi. Tabii ki aşırı bilinçlenmenin gene dezavantajları da oldu. Bireyselliğin önemli olduğu, çocuğu özgür yetiştirmeye, bu değil bireysellik. Evet. Onu bir birey gibi kabul etmek. Fakat önemli olan, dediniz ya, onları nasıl görüyorsunuz? Onlar bizi nasıl görüyor? Gençler bizden hiç umutlu değil. Gelecekten hiç umutlu değil. Bunun için ne yapabiliriz?
1: Çünkü bunun bir kısmı algı, bir kısmı hakikat. Evet. Ama bunu iyi onlarla konuşabilmek lazım.
0: Z kuşağı deyip ötekileştirdik zaten. Evet. İttik. Evet. Ve dedim ya, o az önceki sistemleri elinde tutanlar zaten 5. cephede yapmak istedikleri yeni bir insan inşa etmek istiyorlar. Biz az önce güzel, olumlu, pozitif yönünden insan inşa etmekten bahsettik ama onlar olumsuz yönünden.
1: Evet.
0: Yeni bir insanı inşa edecekler neyle? Gençlerle başlayacaklar.
1: Tabii.
0: Gençlerin ne sevdiğini çok iyi biliyorlar. Evet. Neyden hoşlandığını, neyden hoşlanmadığını. Zaten gençlerle çalışıyorsanız, bir genç ebeveyniyseniz, öğretmenseniz, yani popüler kültürü bileceksiniz.
1: Evet. Ezber konuşmuyor bu işte menfi yönde gençleri etkilemek isteyenler, ki tarih boyunca bir tarafa olumlulamaya, böyle iyiye götürmeye isteyenler de aile ve genci hedef almış. Hı hı. İfsat etmek isteyen veya kendi işte kapital zihniyetine uydurmak isteyen de genci hedef almış. Ama biz bazen ezber konuşuyoruz ama onlar konuşmuyor. Algoritmaya bakıyor. Evet. Neyle ilgilendiğine bakıyor.
0: Tabii.
1: Nerede ne kadar saniye geçirdiğine bakıyor.
0: Aynısını biz de yapabiliriz.
1: Şey yapmalıyız.
0: Pozitif. Onlar negatif anlamda yapabiliyorsa aynı şeyi, bizim hiç zeki gençlerimiz yok. Mesela zehir gibi olmaz, bilgisayar bilen, yazılım yazabilen. Evet. Aynı şeyleri biz de yapmalıyız.
1: İşte bir şeyden vazgeçmeniz belki hocam. Sus, otur dinle, bak senin için en iyisini konuşacağım. Beni dinleden vazgeçip.
0: Bakın peygamberin eğitim sistemi.
1: Ya nebevi mi?
0: Piaget'in eğitim sistemini konuşuyoruz. Şunun eğitim sistemini, bunun müfredatlarımızla dolu dolu. Bir tane mesela peygamberin eğitim sistemini konuşmuyoruz. Diyor ki nasihat vermeyin, örnek olun. Ne yapmayacağını değil ne yapacağını söyleyin ve gösterin. Gençleri mesela baskıladığınız zaman diyor sinsi bir genç yaratırsınız. Yalana meyilli, evet, sinsileşmiş bir çocuk yaratırsınız. Evet. Niye gençleri peki hedef alıyorlar? Çünkü daha kimlik bunalımında. Kendini bulacak.
1: Kendini
0: gerçekleştirecek. Kısmında, değil mi? Evet. Tam o bunalımda, o karmaşanın içindeyken onu yönlendirmek çok daha kolay. Çünkü zevkleri, şeyleri çok belirgin. Bunu hedef alıp farklı, evet, olmak hoşuna gidiyor o yaşta. Bunu bilip işte farklı olmak, özgür olmak, farklı olmak, şöyle olmak, cinsiyetsiz olmak, akışkan kişilikli, bugün böyle hissedebilirsin.
1: Dünya vatandaşı.
0: Şu gün şöyle hissedebilirsin. Evet, evet, evet. Aslında evrensel gençler biz de yetiştirmemiz gerekiyordu ve onların deyimiyle gençlerle çalışıyorsak update olmayı bileceğiz.
1: Evet.
0: Güncellenmeyi bileceğiz. Telefonunuz bile her gün güncelleme geliyor. Gençler de öyle. Şimdi Z kuşağı diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ama biz onlara ayak uydurabiliyor muyuz acaba? Onlar bize ayak uyduramıyor diyoruz.
1: Belki bu güncelleme de kırmızı çizgilerimizden taviz vermek anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimizin aklına ilk o gelebilir. Ya güncelleyip de kendimiz olmaktan vazgeçelim
0: tabii
1: değil.
0: Tabii ki.
1: İşte bu medeniyet kodlarımıza, bu toprağın kültürüne yakışır şekilde ama onun da anlayacak. Çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Çünkü bizim zamanımızda böyle girdiler
0: değildi.
1: Yoktu.
0: Evet.
1: Evet. Hani dünya buraya sıkışmış
0: telefon
1: değildi.
0: Yoktu,
1: buraya
0: sıkışmış yok, değildi. Yani hepsini dünya düşünmek lazım.
1: Şimdi aslına bakarsanız hani bu zamanda efendi uslu akıllı çocuk tabiriyle bizim zamanımızdaki aynı değil yani. Hani
0: değil.
1: İşte bunu iyi anlamak
0: lazım. Bizim yani zamanımızdaki de çok mu iyiydi? Şu an hayır diyemeyen nesiller yetişti. Ya. Sürekli fibromiyajıyla, somatik ağrılarla uğraşan nesiller yetişti.
1: Çok doğru.
0: Kimseye hayır diye, her şeye tamam demek, evet, zorunda hisseden.
1: O da depresyona sebep olan, psikolojik rahatsızlıklara sebep olan bir şey.
0: Evet.
1: İnsan aslında dediğiniz gibi yani bir kimlik inşasında karakterli, ne dediğini bilen, davasını bilen, hani ne için dünyada olduğunu bilen insan aslında.
0: En mesela sağlıksız beslenen ergenler olarak görürüz. En çok kanser ergenlerde mi var? Daha yaşı ilerlemişlerde mi? Niye? Bu bir stresin, o dönemde yetiştiğimiz baskının, ha, otorite olmalıydı. Ama dediğim gibi işte kalbe dokunarak olmalıydı.
1: Lazım.
0: İnsan inşasını hani pozitif yönde kendimiz yapabilir. Onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım?
1: Evet.
0: Ve gençlere de kesinlikle tavsiyelerimden birisi sporla muhakkak bir çocuk bir spor dalında bir müzik enstrümanında uzmanlaşsın.
1: Kesinlikle.
0: İstediği mesleği okusun. Sırf bu ikisinden kesinlikle bile para kazanır. İstediği şey olsun ama bu ikisinde uzmanlaşsın. Çok yönünü geliştirmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Geleceğe dair umut, hayal desem mesela biz nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsunuz? Hani ne yapmanız gerektiğiyle alakalı konuştuk aslında. Çok güzel şeyler istiyorsunuz. Peki başarabilecek miyiz? Geleceğe dair umutlarınızı sorayım.
0: Yani geleceğe dair daha güçlü, daha sağlıklı, ahlaki değerlere bağlı ama aynı zamanda çağın gereklerini yakalamış bir toplumu inşa edelim istiyorum. Ve ailelerin huzurlu, çocukların güvenli evlerde büyüyor. Çünkü evimizde bile güvenli değiliz artık. Yani yaşadığımız o çatının altında bile güvende değiliz. Çocuklarımız güvende değil.
1: Evet.
0: Hani o ellerine verdiğimiz şeylerle. Bununla ilgili bir toplum inşa edilmesi gerekiyor. Daha umutla dolu ve ekonomik olarak, hukuki olarak, eğitimsel, sosyolojik, psikolojik daha liyakatli devlet yapılanmaları. Çünkü sistem ne kadar adil ve ehil ellerde olursa bireyin yaşam kalitesi de o kadar artar.
1: Kesinlikle.
0: Burada mahremiyetin, ailenin, bu tür kavramların, değer kavramının, inanç kavramının yeniden ortaya çıktı. Çünkü hepimiz özlem duyuyoruz.
1: Evet.
0: Yani Avrupa modernlikten uzaklaşıp postmodernizme geçti. Biz daha modernizmin içinde boğuşurken, bu ahlaki değerlerimizi unuturken, ha moda olarak çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte vintage kıyafetler, vintage ev eşyaları ama bununla kalmamalı. Tekrar o İşte örfümüzü, adetimizi tekrar böyle hayata geçirebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bunun için de hani her gün çabalıyorum. Yani bununla ilgili uğraşıyorum. Bu bile aslında hayalimi gerçekleştirmek için,
1: evet,
0: bir şey diye düşünüyorum.
1: İnsanın hedefi ve hayali olmalı.
0: Evet.
1: İşte hedef, o hayale, evet, ulaşmak, hedefe ulaşmak için de araçları kullanabilmeli.
0: Evet.
1: Kesinlikle öyle. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Böyle ne güzel bir program oldu. Ben eminim bir bu kadar daha gideriz.
0: Aynen.
1: Hoş sohbetsiniz. Sona doğru geldik. Bizim program formatı olarak da diyoruz ki son soru. eğer şu anda bir mektup yazıyor olsaydınız ve bu mektubu asırlar sonrası sizin neslinizden torunlarınız okuyacak olsa, bunu da biliyor olsanız onlara ne yazardınız?
0: Ben bunu izninizle yazdım, okumak istiyorum. Lütfen. Çünkü hepsi çok güzel cümleler. Evet. Öncelikle sevgili torunlarım diye başlardım. Aa. 3. Zaman değişmiş olabilir ama hakikat değişmez. Kendinize, inancınıza ve ailenize sımsıkı sarılın. Bilimden uzak durmayın ama kalbinizin eğitimini de ihmal etmeyin. Evet. Ecdadınızı tanıyın, geçmişinizi bilin ki kim olduğunuzu unutmayın. Kendinizi olduğunuz gibi sevin ve kabul edin. İnsanlığın yararına çalışın ve bir hedef belirleyin. Amaçsız yaşam olmaz. Her zaman üsluba ve iletişiminize dikkat edin. Kendinizi çok yönlü geliştirin ve öğrenmekten, araştırmaktan hiç uzaklaşmayın. Dünya ne yönde değişirse değişsin, insan olmanın ve insan kalmanın erdemini asla yitirmeyin derdim.
1: Oo, çok güzel bir soru. Çok güzel. Yani ben gelecekte bu mektubu alacak torunlarınıza da selam ediyorum. Çok kıymetli notlar.
0: İnşallah.
1: Neninizden diyeyim bu notu.
0: Masum enenizden. Evet. İnşallah.
1: Efendim, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli.
1: Kıymetli dostlar, geleceği mektuplarda bu hafta sosyolog Masume Karakoca hocamı dinledik. Çok güzel, çok istifade ettiğim, bir sürü notlar aldığım güzel bir program oldu. Umarım siz de istifade edilir bir saat dilimi geçirmişsinizdir. Haftaya Allah ömür verirse başka bir konu ve konuk ile buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın. Oh!

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Alanya'nın Manavgat ilçesinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin de tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte, Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Açıklamasında bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Kültür Panorama.
6: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş, hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarısözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşama eserlerine taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
5: Kültür Panorama.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkarim kentlerinde iki caminin İsrailler tarafından yakılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi buldozerle yıktı. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5546'ya ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleriyle Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akış'ta Bünyan Özvatan 23, Develi 24, Felahi İncesu 25, çevre illerde Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas Kırşehir 31, Niğde 32 derece, büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 32 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzına tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye diri fay hattının yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın notasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik, bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz, aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13 İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 094 Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
9: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Alanya'nın Manavgat ilçesinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin de tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte, Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Açıklamasında bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
8: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

0: Kendimle çektim gittim.
1: 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997. 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi

11 Ocak 1997. Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997. Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997. MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin Rus'a

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara Eskişehir Karayolu'nda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akış'ta Bünyan Özvatan 23, Develi 24, Felahi İncesu 25, çevre illerde Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Temmuz Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melikgazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Temmuz Perşembe, kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ, Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62 Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88 İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13 İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 094 Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Şehrinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir merkezli 4 ille düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Alanya'nın Manavgat ilçesinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı yeni partinin programı yayımlandı. Programda 6 ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Yeni partinin de tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için 5 ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil 4 yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için %50 cinsiyet ile %25 gençlik kotası getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Açıklamasında bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Yayın tekrarı.
4: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.
5: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Yine yazdan kalma bir günde güzel güzel montlarımızı giyerek, hafif güneşi görerek stüdyomuza geldik. Stüdyoda da yine güneş gibi parlayan çok tatlı bir konuğum var. Konuğumdan öte bir durum, program içerisinde daha iyi anlayacaksınız. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulacağımız güzel bir güne denk getirdik. Kendisi biraz heyecanlı, birazdan göreceksiniz siz de. Sevgili Pınar Özaslan Yılmaz bizlerle. Kendisi jeoloji mühendisi ve aynı zamanda butik pastacı efendim. Evet, yanlış duymadınız. Mühendis bir pastacı var şu an karşımda. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş buldum, hoş buldum.
5: Nasılsınız?
6: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
5: Ben de aynı şekilde. Ayaklarına sağlık. Gerçekten çok çok mutlu oldum.
6: Ben de.
5: Daha iyi misin?
6: Biraz daha iyiyim, evet, biraz daha.
5: Evet, çok hoş gözüküyorsun.
6: Teşekkür
5: Bak,
6: ederim.
5: Bak ekrandan görenler de eminim. Çok çok yakıştın şu an
6: teşekkür
5: oraya da.
6: Ederim. Çok teşekkür
5: Çok da güzel giyinmiş hazırlanmışsın. Çok teşekkür ediyorum özelin için ekstra.
6: Teşekkür ediyorum canım.
5: Şimdi biz programa başladığımız zaman konuklarımızı yakından tanımayı çok çok istiyoruz. Ben ekstradan seni yakından tanımayı çok istiyorum. Pınar Özaslan Yılmaz kimdir efendim?
6: Ben jeoloji mühendisiyim ilk önce. Öyle başlayalım. Mühendisliği seçmem yani isteyerek oldu. Jeolojiye biraz ilgim vardı. Aslında ilk olarak arkeoloji asıl ilgi alanımdı. Ama hani arkeolojinin geleceği açısından biraz hani iş bulabilir miyim acaba gibi bir duruma düşünce jeoloji sanki bana bir tık daha iyi geldi, daha yakın geldi. Zaten ilgili, alakalıydım. Mesleğimi seviyorum, çok seviyorum. Hani jeoloji mühendisi iyi ki oldum. Başka bir şey olamazdım herhalde.
5: O kadar diyorsun.
6: Yani aynen.
5: Kaç yaşında bu aydınlanma geldi sana?
6: Yani aslında bu hani denize gidersiniz, işte o çakıl taşları, bunlar nasıl oluştu acaba? Hani ne bileyim, hep böyle bir dağlar mesela geçerken
5: İçgüdüsel
6: yolda.
5: İçgüdüsel bir merak diyebilir miyiz?
6: Yani aynen. Babam da anlatırdı aslında, işte şu dağ, bu dağ falan filan. Ha. Hani böyle bir şeyim vardı, ilgim vardı zaten. Hı hı.
5: Derinlemesine bir merak gelişti.
6: Aynen, o şekilde oldu. Sonrasında iyi ki de girmişim hani bu işe, bu mesleğe.
5: Ailenin bir etkisi oldu mu, yoksa zaten senin bu merakını gören ailen seni bu konuda yönlendirdi mi? Yani bu merak ettiğin alanların bir okulunun olduğunu fark ettiğin yaşı da merak ediyorum ben açıkçası.
6: Yani aslında şöyle bir şey, yani arkeoloji dediğimde babam dedi ki hani mühendislik daha iyi, kızım arkeolojide iş bulamazsın belki, hani ilerisi için daha böyle o
5: şey var ya, bir de tozun
6: radikal,
5: kumun içinde ne yapacaksın kızım
6: radikal
5: diye.
6: Dedi, hani en azından mühendislik gibi düşündük.
5: Evet.
6: Ondan sonra o şekilde daha hani iş alanı daha fazla. İşte kurumlarda çalışabilirsin, özel sektörde çalışabilirsin.
5: Evet.
6: Bir de o kadar geniş bir ağı var ki, yani işte madencilik, işte zemin, su, yeraltı suları, hı hı. Deprem, yani yer bilimi.
5: Aslında hani jeoloji mühendisi dediğimizde gözümüzde canlının dışında çok daha farklı
6: tabii,
5: alanlarda
6: tabii
5: da
6: ki, çok
5: iş bulma ve çalışma imkanı
6: Kesinlikle.
5: Sunan bir meslek dalı
6: Aynen.
5: aslında.
6: Günümüzün de mesleği, hani deprem bölgesiyiz
5: evet.
6: maalesef.
5: Ay, oralara tatsız konulara hiç
6: yani,
5: girmek istemiyorum
6: ülke
5: da
6: olarak,
5: sen nasıl değerlendiriyorsun
6: yani
5: ülkemizin jeolojik konumunu?
6: Deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani bence önemli olan şey sağlam zemine, sağlam evler yaparsak hani herhangi bir depremden korkmamızı gerektiren bir durum olmayacak.
5: Sence ülke olarak bu kadar zor şeyler yaşadık. Biliyorsun
6: yani,
5: deprem,
6: sen
5: girmeyelim deyip yine de evet. kayıtsız kalamayıp konuya dahil oluşuzum. Teşekkürler. Şimdi mevcuttaki binaları sağlamlaştırmak gerçekten etkili oluyor mu? Yoksa çok mu zor ya depremden korunmak?
6: Yani aslında dediğim gibi en önemli şey sağlam zemine sağlam binalar yapmak.
5: Hı hı.
6: Yani atıyorum tutup da hani bir tarım arazisine büyük devasa binalar hani dikersek ne kadar sağlıklı olabilir? En
5: evet.
6: ufak bir sallantıda işte görüyoruz hani yıkılan binaları. Yani ne bileyim hani böyle daha yerleşime uygun yerler, sağlam zeminlerde genelde tarımsal işler yapılıyor.
5: Evet.
6: Yani onda birazcık tezatlık var. O da işte biraz planlamayla alakalı. Yani onu çözmek gerekiyor bence başta.
5: Sektörün daha içinde olduğum için ben bunu merak ederek sormak istiyorum. Sence yeni yapılan binalarda bu deprem felaketlerini yaşadığımız süreçten sonraki süreçte gerçekten önlemler alınarak adımlar atılıyor mu?
6: Tabii ki, tabii ki. Eskiye oranla çok fazla. Yani yeni yönetmelikten sonra yapılan binalar gerçekten kontrol edilerek zeminleri hani eğer sağlam değilse sağlamlaştırılarak
5: hı hı.
6: Ona göre projelendiriliyor. Yani o yüzden yeni binalar güvenlidir diyebilirim.
5: Evet, yani artık hani bu deprem durumundan sonra herkes hani tarlayı tapanı satıp villa ya da müstakil evlere doğru ilerleme yolunu tercih ettiler ama bir noktadan sonra apartmanlarımıza da geri döndük. Ne yapacağız? Yani her birimize de bir villa konduracak. Ne maddi güce sahibiz ne de yüzeysel olarak böyle bir alan herhalde çok çok zor. Bayağı genişleyerek ilerlemesi lazım galiba.
6: Yani şeylerin. İşte o biraz hani daha öncesinde keşke o şekilde planlandı.
5: Değil mi? Maksimum 4-5 katlı binalar yapılsaydı mesela.
6: Yani ama işte maalesef çık bitmiyor, dikey 15, mimaride 16,
5: çok
6: bayağı
5: enteresan bir şey.
6: Üstlerdeyiz. Yani inşallah bundan sonrası için biraz hani ders almamız gereken durumlar yaşadık. İnşallah bundan sonrası daha dikkatli oluruz. Hani ev yaparken, malzeme kullanırken.
5: Yani Yeşilçam filmlerindeki gibi yani malzemeden çalarak işte, değil de kitabına uygun şeyler değil mi yani?
6: Aynen.
5: Yani sadece parası olanlar da garanti ya da sağlam evlerde oturmasın. Hı-hı. Yaşamsal haklar herkesin hakkı baktığınızda.
6: Eşit olarak.
5: Ben şöyle bir şey duymuştum. Kulaktan dolma bir bilgi olarak mı kaldı bilmiyorum. Şimdi Japonların bir teknolojisi var ya yaylı bir sistemle birlikte. Deprem olduğunda bina yaylanmaya başlayıp sonrasında o sarsıntıyla birlikte kendisini dengeye koyuyor. Mimar Sinan'ın bu tarz binaların yapılışıyla alakalı bir defteri oldu ve o defterin de ne yazık ki el altından vesaire yurt dışında farklı ülkelere satışının gerçekleştiği söyleniyor. Mimar Sinan'ın projesi mi? Böyle bir şey duydun mu? Bilgin var mı bununla alakalı?
6: Ya, Mimar Sinan çok öncelerde yapmış bunu. Yani günümüze kadar gelen eserlerinden de zaten anlamak mümkün.
5: O yumurta akı ve yumurta kapı
6: yani,
5: kapılarıyla
6: o Mimar
5: zeminler.
6: Mimar Sinan'ın özverisi şu anda tabii ki yok yani şu anda onu göremiyoruz maalesef. Yani şu ana kadar gelmesindeki sebep de o.
5: Evet.
6: Ama şimdi şöyle de bir şey var. Japonya'yla biz çok farklıyız. Hani ülke olarak, depremsellik olarak, onlardaki depremle bizdeki deprem aynı değil. Yani
5: çok ciddi oranlarda
6: çok,
5: depremler
6: orada çok
5: yaşıyorlar.
6: Yüksek
5: çok enteresan.
6: Şeyde yani yüksek şiddetli depremler oluyor. Daha yani onların tekniğiyle bizim tekniğimizi de karıştırmak yani nasıl olur bilmiyorum. Böyle zeminlerimiz farklı. Yani yerler farklı.
5: Ya aslında
6: çok
5: deprem
6: da kıyaslamamak
5: ülkesi
6: lazım.
5: Olduğumuz için ama o yaylı sistemi koymak da çok da zor olmasa gerek herhalde ya.
6: Yani
5: ya çok zor.
6: Maliyetli.
5: Hakikaten 9-10'luk depremlere onların süreçleri tıkır tıkır işlerken bizim Mimar Sinan gibi bir devimiz var. Yani. Çok öncesinde çok çok ciddi mimarlarımız var, mühendislerimiz var vesaire. Çok güzel önlemler alıp belki dünya devi olup belki bu projeyi tüm dünyaya satacak yani, durumda olup şu an depremde böyle sonuçlar almak beni gerçekten çok çok üzüyor.
6: Maalesef öyle oluyor yani.
5: Çok ciddi beyinlerimiz var neticede yani. Neden bunları hayata geçirmiyoruz? Ve hala depremin yaraları yavaş yavaş hani sarılmaya devam ediyorken hali hazırda ufak tefek yine yaşanıyorken bilmiyorum ya. Güldür Güldür de bir skeç yapılmıştı. Deprem olarak bir karakter üstleniyor bunu, İbrahim karakteri. Giriyor çıkıyor diyor ki ben diyor deliyim diyor. Bak diyor ne zaman geleceğim belli değil diyor. Önlem al diyor. Evet. İçeri giriyor çıkıyor falan filan. Ondan sonra içerideki aile de artık her şeye alışmış. Gelirsin.

0: tekrar döneceksin evine. Ama bir hasar bir şey varsa değil mi? Hı-hı. Ne yapabilirim noktasında da bir araştırma yapmak lazım.
1: Evet. Yani onda da biraz iş bize düşüyor. Hani kendimiz de önlem alabiliyorsak almamız gerekiyor.
0: Nasıl
1: hani,
0: önlemler alabiliriz Pınar'cığım?
1: Mesela evde bir deprem çantamızın olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Yani en basit anlamıyla onu illaki, ya benim kızım bile şu anda onun bilincinde. Deprem anında neler yapmamız gerektiği konusunda işte sağlam, genelde baza kenarlarına konumlanıyoruz.
0: Evet.
1: Mümkünse
0: hareket
1: bekliyoruz.
0: Etmeden.
1: Aynen, hareket kadar. Etmeden daha böyle cenin pozisyonunda. Yani o
0: toplanma noktaları belirlememiz
1: gerekiyor.
0: Aynen, daha
1: sonra toplanma noktaları dediğiniz gibi belirleniyor. Yani bunlara birazcık daha böyle alışkın olmak, ne bileyim, daha bilinçli olmak
0: daha
1: gerekiyor.
0: Serin kanlı aslında,
1: evet,
0: değil mi
1: biraz
0: bir şeylere?
1: Evet, o da çok önemli. Yani panik yaparak daha çok, hani genelde zaten o ölümler hep bu panikten oluyor. Yani olmaması gereken yerde
0: merdiven
1: durduğu için.
0: Oldu özellikle değil mi?
1: Yani,
0: herkes merdivenlere hurra
1: öyle.
0: Ettiler.
1: O kapı pervazlarının altında. Yani o yüzden
0: aslında yine bilinçsizlik noktasında yaşadığımız zayiatlar vesaire hiç de azımsanacak bir yüzde de değildi ne yazık ki. Rabbim bir daha göstermesin.
1: Amin.
0: İnşallah. Hiçbir insanın gerçekten böyle bir deneyim yaşamasını istemem. Son olsun inşallah. 2024'te bırakmışızdır. 2025'te çok güzel şeyler bekliyoruz. Yaşayacağımız her şeyi yaşadık zaten. 2024'te şu çocuklar neler gördüler, nelere şahit oldular. Çok çok enteresan. Şimdi senin bu mühendis bilgilerin falan çok güzel de daha tatlı konulara böyle hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Mühendis bir pastacısın sen.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bunlar? Jeoloji mühendisiyken bir anda bir butik pastacı olayım diye o periler nasıl geldiler sana?
1: Hobi olarak başladım. Yani ilk deneyimim kız kardeşimin nikahında kalp şeklinde kurabiyeler, şeker hamurlu.
0: Evet.
1: Onunla başladım.
0: O şeker hamurunun kokusunu bir kere alınca zaten.
1: O şeker hamurunu bir ellediğiniz zaman zaten o, yani diyorsun da ben bundan ne yapabilirim acaba? Bir hayal dünyası. Onu pastaya yansıtmak. Yani çok iyi biliyorsun sen de o duyguyu.
0: O kadar ayran ve bilerek dinliyorum ki. Ama duygusu çok güzel değil mi? Sen ilk o kardeşinin nişan kurabiyelerini yaptın. Hı-hı. Güzelce paketledin,
1: evet,
0: süslemelerini
1: evet.
0: Yaptın. Herkes hazır zannetti değil mi?
1: Aynen.
0: Yaptıklarını.
1: Evet. Yani,
0: o geri dönüşler mi seni besledi?
1: Evet.
0: Acaba bir işin ucundan tutsam falan mı
1: aynen
0: dedi acaba?
1: Aynen öyle oldu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bu pasta olaylarını hani kendim bu ilk etapta kendi kendime işte nasıl yapabilirim, ne yapabilirim? Hadi yapınca da etrafa işte
0: hediye
1: ikram
0: olarak
1: ediyorum,
0: yapmaya
1: işte,
0: başlıyorsun.
1: Gösteriyorum, yapıyorum, veriyorum hediye falan. Genelde de hep dediler ki sen bu işi yapıyorsun, yapmalısın.
0: Evet.
1: Ondan sonra hatta arkadaşlarım, özellikle mühendis arkadaşlarım beni çok desteklediler.
0: Bravo. Hani
1: dediler ki bana ya işte çocuklarımıza işte doğum günü pastaları yaptırıyoruz. Hani sen yap. Niye biz dışarıdan alalım? Biliyoruz hani ne içine ne koyduğunu biliyoruz.
0: Her ekipte senin bir girişimci arkadaş olacak.
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: Mi?
1: Kesinlikle.
0: Seni o işe
1: evet.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra dedim ya tamam ya yap o gazla. Yaparım ben bunu ya. Yaparım
0: süper.
1: Yani. Niye yapmayayım ki? Diye böyle ufak ufak işte arkadaşlarımın çocuklarının ilk yaş doğum günü pastaları o dönemde işte öyle başladım. Sonra işte istek sipariş falan gelmeye başladı. Ya elimden geldiğince yaptım. Hatta birçok şeyi böyle kalıpsız kendim şekilde inanamıyorlardı. Hani ya nasıl
0: evet.
1: Yaparsın? Nasıl yapabildin? Eğitim mi? O zaman eğitimim de yoktu. Hani kendim biraz böyle ilgi alanı ya mesela
0: kendi
1: benim
0: tekniklerini oluşturmaya başlıyorsun.
1: Aynen öyle. Bir arkadaşım da dedik ya sen nasıl bir yüreğin var? Nasıl bunlarla uğraşıyorsun? Minik minik böyle çiçekler yapıyorum.
0: Hiç aklın yok değil mi falan diyorlardı
1: ya
0: bana da mesela.
1: Nasıl zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ki. Ben o işe böyle odaklanınca acayip bir
0: çok enteresan.
1: İyi geliyor bana.
0: Kesinlikle o şeker hamurundan el yordamıyla kalıpsız ürünler çıkarıp evet. Hani bir şeyleri ortaya çıkarmak ve başarmak duygusu çok çok enteresan bir şeyken onu pastanın üstüne koyuyorsun, insanların beğenisine sunuyorsun. O şeker hamurundan pasta yapma sürecin mesela kaç günde tamamlanıyordu?
1: Yani işte figürlere falan.

0: bağlı ama ilk önce işte kekini, panspanyasını yapıyorum. İşte
1: onun da bir dinlenme süreci
0: onların
1: var.
0: Onların dinlenme süreci var. Sonra figürleri ama genelde de bir günde falan çıkarıyordum yani pastaya göre. Hı-hı. Veya işte bana bırakıyorlardı. Bana bırakınca
1: en
0: daha...
1: En zor o değil mi?
0: Yani onda daha detaycı oluyorum. Daha işte ne yapsam
1: en zor cümle.
0: Ne olur, nasıl olur, güzel olur. Yani sana güveniyorum, sen yaparsın falan deyince bir...
1: Eyvah,
0: daha
1: eyvah,
0: bir
1: eyvah.
0: Şey geliyor yani. Ama bana hazır bir şey verseler direkt onu tık tık...
1: Değil mi? O karar süreci çok daha başka bir yani. Şey. Çünkü tasarım yapmak istiyorsun.
0: Evet.
1: O kişi bana o güveni sağladıysa ben öyle bir şey yapacağım ki.
0: Aynen.
1: O yorgunluğu... O pastayı uzatırken o gözlerinden aldığım enerjiyle tamamen sileceğim kafası oluyor.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Evet. Ya işte dediğiniz gibi geri dönüşler de çok önemli. Hani mesela diyorlar ki ya işte işte hiç kayınpederim hiç pasta yemezdi. Seninkine bayıldı.
1: Evet.
0: Yani ne yaptın? Bunun içine ne koydun? Falan. Ha, sevgimi koydum diyorum. Yani.
1: Bir şey ama sevgimizi koymadan bir pasta yapamıyoruz.
0: Yani,
1: öyle de bir gerçek
0: öyle
1: var.
0: Öyle birazcık. Bir de hani malzemede de çok hani kaliteli işte gerçekten evime ne yapıyorsam o şekilde hani organik yumurtasına kadar
1: değil mi?
0: Düşünüyorum. İşte ürün güzel çıksın. Hani beni temsil ediyor. Tadı önemli. Sadece görüntüyle de bitmiyor aslında.
1: Her şeyden önce bir annesin aslında.
0: Yani
1: değil
0: evet.
1: Mi?
0: O
1: yani
0: çok önemli.
1: Butik pastacılığın bence en önemli tarafı, hı-hı, tabii ki tasarım tarafı da çok önemli ama içinde bir hanımefendinin, bir annenin yapmış olduğunu ekstra bilmek ekstra şurayı bir rahatlatıyor.
0: Evet.
1: Düşünüyorsun katkı koymuyordur, evde çocuğuna ne yediriyorsun evet. Onu yapıyordur. İlk o ganajını ağzına aldığında gerçekten kreması çikolatası da kaliteliymiş. Hı-hı. Orada yediğim gibi de değilmiş burada, hı-hı, diye ağzınızda bir lezzet patlaması evet. Yaratıyor. Ürünlere güveniyorsun
0: evet.
1: Zaten. Tipine bakıyorsun harika süslemeler var. Ufak tüyolar vermek ister misin buradan izleyenlere de? Böyle pandispanya, ganaj tarifi isteyenler de olmuş.
0: Yani olan...
1: Ganaj tarifi verirsin. Herhalde.
0: Veririm yani şey değil hani zaten Instagram
1: çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil. Instagram sayfamda da bana işte özelden yazıyorlar işte şunda ne kullandım. Detaylı detaylı anlatıyorum. Hani normalde anlatmaz hiç kimse.
1: Harikasın.
0: Ama anlatıyorum ki hani onlar da yapsın. Hani bana diyorlar ki çok pahalıymış. Ya diyorum ki sen yap o zaman sen yap hani şöyle
1: evet.
0: Yap böyle yap şunu böyle yap hani yakın çevremden hani abla işte biraz pahalı geldi bana o zaman canım diyorum işte şöyle yaparsın ganajını
1: tarifini
0: böyle yap
1: falan.
0: Vereyim diyorum.
1: Senin taktiğin de çok iyiymiş biliyor
0: yani,
1: musun?
0: Yani o şekilde yapıyorum. Hani bu ara benden işte eğitim isteyenler de çok oluyor. Hani
1: veriyor musun
0: işte,
1: eğitim?
0: Ona daha
1: soru da
0: henüz
1: gelmişti.
0: Başlamadım ama herhalde vereceğim.
1: Planlıyorsun.
0: Çünkü evet bu workshoplar falan.
1: Sana
0: artık
1: nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz?
0: Instagram
1: paylaşır
0: sayfamdan.
1: Paylaşır mısın Instagram sayfada?
0: Butik Pasta Pinari diye
1: tamamdır.
0: Yazıyor. Oradan bana ulaşabilirler isteyenler.
1: Aslında tarif konusunda falan da destek
0: evet,
1: verirsin herhalde değil mi?
0: Evet kesinlikle. Hani ben işte şunu eksik veriyorlar falan o konularda da. Ama tek eksiğim işte çekim yapamıyorum. Hani kendi yaptığım şeyleri de istiyorum ki
1: evet.
0: Paylaşayım ama çok zor yani. O gerçekten ayrı bir alan. Şimdi mühendislikle ikisi mümkün değil
1: çok
0: hani.
1: Çok enteresan gerçekten. Çok zıt kutuplarda meslek.
0: Zor yani.
1: Çok enteresan geliyor kulağa.
0: Ama şöyle de bir avantajım var. Eşim de jeofizik mühendisi. Zaten o konuda birbirimizi tamamladığımız
1: ya.
0: İçin.
1: Çok güzel.
0: Ben biraz daha arka plandayım. Hani ofis işte raporlar kısmındayım. Araziye nadir çıkıyorum.
1: Hı hı.
0: Eşim o konuda beni destekliyor. Pasta şeyinde de işte biraz o hani kendime zaman kalınca da yapabildiğim kadar yapıyorum yani.
1: Aslında pastacılık seni rahatlatan, az önce
0: evet.
1: Söylediğin gibi hobi olarak başladığın bir şey.
0: Hı hı.
1: Seni motive eden, şarj eden bir alan olarak
0: evet.
1: Oluştu değil mi?
0: Aynen öyle. Şu anda da mesleğe doğru hani götürmek istiyorum. Biraz daha böyle mühendisliği arka plana atıp pastacı.
1: Bu nasıl bir sevdadır?
0: Yani işte bu sevda bana aşçılık okuttu.
1: Değil mi? Böyle de bir şey var.
0: Aynen ikinci üniversite
1: pandeminin
0: olarak.
1: Yağına ekmeğini biz çok güzel yedik. Zaten o süreçte biz
0: evet,
1: daha çok kaynaşma
0: evet,
1: imkanı
0: evet.
1: Bulduk.
0: O süreçte tanıştık.
1: Hemen belgelerimizi aldık
0: aynen.
1: Vesaire okul
0: hı-hı.
1: Devam etti.
0: İşte.
1: Sen de bir işe başladığın zaman hobi olarak başladın. Sonrasında nişanda o kurabiyeler ürünlerle başladın. Ürünlerin beğenilmeye başlandı. Girişimci bir arkadaşın seni hadi artık bunu paraya çevir noktasında. Hobinin insanlar tarafından takdir görüp bunun bir de üstüne paraya dönüşmesi nasıl bir hissiyat yarattı sende?
0: Çok güzel bir his. Bir de hep böyle mesela götürüyorum bir yerlere pastayı. Ya yeriniz nerede diyorlar.
1: Ay çok havalı değil mi
0: direkt
1: bir de?
0: Hani yerim yok. evde yapıyorum hani evden yapıyorum. Butik pasta falan diyorum.
1: Evet.
0: Ama diyorlar hani olsa her gün gelip alırım, yerim, alabilirim diye böyle bana çok talepler oluyor.
1: Ki hani en zor olanı yapıyorsun kesinlikle Pınar.
0: Diye. Ama işte onu da zaman gösterecek. Var bir ufak tefek hayallerim ama.
1: İnşallah benim hayallerim gibi ertelenmiş hayallere dönüşmez. Çocuklar İnşallah. Büyüktü çünkü atölye ve ufak bir butik pasta biliyorsun bir kafe vesaire herkesin hayalidir vesaire. Yalnız bir kadının çocukları olan bir kadının evde üretim yapması kadar zor bir şey yok. Çünkü gün içerisinde böyle atıyorum 2-3 saat içerisinde bitireceğim bir pasta var. Çocuk geliyor anne yemek işte kapı zili çalıyor işte postacı geliyor pastacı geliyor esnaf böyle birileri geliyor bir anda çat kapı birileri gelebiliyor. Ve senin işin geceye de sarkabiliyor.
0: Zaten ben gece yapıyorum.
1: Öyle baykuş bir pastacı olarak.
0: Sipariş aldığım zaman kesinlikle herkes uyuyacak, çocuklar yatacak, bana kalacak o sakinlikte.
1: Güzel bir şarkı,
0: yani biraz uykusuz kalıyorum ama değiyor. Yani dediğiniz gibi o ürünü gördüğüm zaman tamam diyorum ya. Yani uykusuzluk da önemli değil, onu bile gözüm görmüyor.
1: Evet, o sessizlikte o, üretmek istiyorsun
0: aynen,
1: değil mi?
0: Ben
1: de hep gece yapıyordum evet.
0: O yüzden hani bir atölyem olsa acaba sadece bu işe yönelsem nasıl olur fikri oluyor. Yani
1: acaba evdeki duygudan uzaklaştırır mı seni? Sistemli olarak çalışıp ya aslında şey de olabilir. Evde döküntüler oluyor işte ev yemek tezgahlar vesaire. Şimdi orada bir çalışma alanın olacak. Sadece ona kanalize olabileceğin bir ortam var. Kesinlikle hani bu tarz üretim yapanlar keşke herkesin bir atölyesi olsa.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir
0: eğitim
1: üretim atölyesi.
0: Yani mesela eğitim isteyenlere eğitim orada daha böyle kendi yerimde.
1: Ya bu da olabilir ama şöyle bir şey olabilir. Mesela birisi sana eğitim almak için yazdı mesela. Evlerinde eğitim vermeyi tercih edebilirsin. Çünkü stand mikseri olan biri kendi stand mikseriyle, kendi fırınıyla bu deneyimi yaşamak istiyorsa. Değil mi? Onların ürünleriyle çok daha tatlı
0: tabii
1: olmaz
0: ki.
1: Mı?
0: Olur.
1: Ya workshoplar falan yapmayı planlıyor musun mesela?
0: Yani istiyorum. Yani artık yapacağım herhalde.
1: Yetişkinlerle mi çocuklarla mı workshoplar? Sana hangisi daha yakın
0: İkisi
1: geliyor acaba?
0: Olur. Çünkü çocukları da çok seviyorum. Yani çocuklara da işte anaokulu zamanında kızımın sınıfına yapmıştım.
1: Böyle sarı saçlı ablalarını Barbie gibi görüp çocuklar bayılır senin.
0: Onlara Magnolia yaptırmıştım.
1: Oo,
0: o da çok hoşuma gitti. Yani çocukların tepkisi
1: zaten.
0: De çok böyle hoşuma gitti yani yaparken. Bir şeyler öğreniyorlar, bir şeyleri böyle ortaya çıkarma.
1: Değil mi? Onların, kendilerinin o başarma
0: evet,
1: hissini
0: o gözlerindeki
1: yaşamaları.
0: Işığı görüyorsun. Çocuklarla da anne çocuk gibi de olabilir. O şekilde de yapabilirim.
1: Harika işbirlikleri yapabilirsin aslında. Bu tarz hani kafelerde vesaire bence bu workshopların sayısı çok çok artmalı. Çünkü anneler babalar özellikle anne babanın çalıştığı senaryoda kaliteli vakit geçirmek istiyor insanlar.
0: Evet.
1: Ne oluyor? İşte sinemaya gideyim ya da işte ona gideyim buna gideyim dışında bazen farklı arayışlar oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Ya bu noktada atıyorum anne çocuk baba çocuk gibi
0: Tabii.
1: farklı böyle minimalist güzel workshoplar gerçekten çok tatlı olur. İnsanlar bu arayıştalar.
0: Evet, benim çocuklarımdan biliyorum yani sürekli anne hadi Dubai çikolatası yapalım. Anne hadi şu kurabiye
1: Çıkmıyordu
0: yapalım.
1: Çıkmıyordu hayatımızdan
0: yani,
1: Dubai çikolataları.
0: Sürekli bir istek oluyor. Sürekli bir
1: çok
0: kurabiye
1: garip.
0: Yapma şeyi. Yani o yüzden çocuklarla da çok haşır neşir olduğum için yaparım yani.
1: Evde sürekli şey pastan gibi. Oluyor mu Pınar?
0: Oluyor
1: mu ya?
0: Genelde yapıyorum.
1: Ha ne oluyordu? Mesela büyük bir pasta siparişim oluyordu. Büyük kalıpta ya da ekstra bir şey yapıp ya da o kek kırıntılarıyla kesin bir kek pops yaparsın falan ya. Onlardan olurdu bende de. Şimdi çocuklar diyor anne kek yapmıyorsun evde falan diyor. Birkaç gün önce yaptım ya diyorum. Yani sürekli o masanın üstü dolu olacak gibi bir şey oluyor pastacılık
0: gerekiyor.
1: Yapınca da.
0: Ben mesela bir sipariş aldığımda ay şey diyorlar hemen. Ay hiç güzel yapmıyorsun. Bir de böyle bir şeyimiz var.
1: Ya değil mi? Bir de insanların arasında. Aynen, şimdi hiç. Benim kız da burada kulaklığı da taktı, duymuyor kendisi ama tekrar izlerse haberi olur inşallah. Anne bize de yapsa. Benim doğum günümde de böyle bir pasta yap. Hiç pasta görmemiş.
0: Yani değil mi?
1: Anası oluyor. Ona hiç doğum günlerinde kuş kondurmamış. Bir şey yapmamış. Pamuk Prenses ve cadısıyla birlikte elmasını yapmıştım ya. Ben ya. Yani neler yaptım ettim. Şimdi başkasının pastasında ya ufacık bir pasta. Evet. Üstüne görüyor. Anne bana bundan da yapar mısın?
0: Evet.
1: Çok enteresan bir duygu değil mi çocuklarınki
0: yani,
1: ya?
0: Evet öyle maalesef.
1: O dengeyi kurmakta zorlanıyorsun yani. Her şeyden önce. O kadar tarif istendi. Bize hadi bir ganaj tarifi ver.
0: Ganaj kremayla çikolatanın birleşimi zaten. Hı hı. Kremayı ocakta ısıtıyoruz ama kaynamayacak, fok fok böyle çok fazla kaynamaması, ısınacak sadece.
1: Hı hı.
0: Isındıktan sonra genelde onların işte
1: bitter çikolata mı kullanıyorsun genelde,
0: bitter,
1: karışık mı kullanıyorsun?
0: Beyaz, sütlü, rubi hepsini kullanıyorum.
1: Hani, hı
0: hı. Onların da işte mesela 180 grama 200'dü sanırım bitterde.
1: Hı hı. Birebir de olabiliyor bitterde.
0: Birebir oluyor bazılarında. Yani o birazcık şeye göre.
1: Kakao oranının yüksek olmasıyla aynen, alakalı.
0: Ona da bağlı. Krema %35'lik kesinlikle kullanıyorum.
1: %35. O büyük litreliklerden mi kullanıyorsun? Market kremasıyla da yapabiliriz
0: aynen,
1: diyenler değil mi?
0: Yani çok fazla siparişim olmazsa küçüklerle de idare. Ben de o şekilde yapıyorum yani.
1: O üç harfli marka şeyler var ya, marketler, onların kremaları çok çok güzel.
0: Kesinlikle
1: var ya.
0: Kesinlikle güzel, evet.
1: Neler denedim? Hakikaten kıvamları çok enteresan.
0: Çok güzel, evet. Hatta bazı markalardan
1: bile. Üç harfli market
0: bile...
1: D ile başlayan. Gerçekten çok seviyorum o kremayı.
0: Ben de aynen onu çok kullanıyorum.
1: Değil mi? Çok çok güzel. Yani süt ürünleri gerçekten kaliteli buluyorum bunu. Bitter de birebir ölçü ya da 180 gram çikolata,
0: aynen,
1: 200 gram krema şeklinde.
0: Karıştırıyorum. Hı-hı. Onu şeyde aslında şöyle bir teknik de var. Blender'dan geçirip dolaba atıp böyle bir bekleme süresi oluyor onda.
1: Evet.
0: O zaman
1: bekledikçe koyulaşıyor ki.
0: O zaman da mesela makaron arasına dolguda falan çok güzel oluyor. Hani
1: bize söz verdi.
0: Evet.
1: Sonraki buluşmamızda bize Fransız merengli harika makaronlar yapacak.
0: İnşallah.
1: Harika şeyler çıkacak ortaya. Hı-hı. Güzel ganajı yaptık. O ganajın kıvamını hangi noktada krema gibi kullanabilirler? Kaç saatlik bir bekleme süreci lazım? Çünkü ilk sıvı olacak ve eyvah ben ne yaptım olacak herkes.
0: Bir gece bekletme taraftarıyım. Hani çikolataya göre değişiyor ama bitter mesela daha az beklese de olur ama
1: evet.
0: O beyaz çikolatada özellikle işte.
1: Beyaz çikolata.
0: Bir de ben o ganajları da tatlandırmayı seviyorum. Hani
1: aromalar mı ekliyorsun içerisine?
0: Tarçın, elma, işte Türk kahvesi. Mesela beyaz çikolataya Türk kahvesi inanılmaz yakışıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Denemen lazım.
1: Bir de beyaz çikolatanın hem farklı bir lezzeti var hem de bir anda böyle başına ağrı sokacak enteresan bir tatlılık
0: evet,
1: seviyesi var ya.
0: Bana da öyle çok tatlı geliyor. Yani bazı müşterilerim özellikle hı-hı. tercih ediyorlar. Ama ben o Türk kahvesiyle işte onu orantılamayı çok seviyorum.
1: Türk kahvesiyle dengeleme fikri.
0: Çok güzel oluyor. Yani
1: bravo.
0: Onu makaronda denedim. Gerçekten harika. Yani tat olarak böyle o bayıklığı alıyor.
1: Evet.
0: O tatlılığı alıyor, kesiyor.
1: Ay, makaronun üstüne de o kahveye böyle pıtı pıtı yapıp böyle bir sürme efekti. Aha. İçinde kakao. Aa, çok iyi.
0: Daha
1: çok
0: onun
1: iyi.
0: O makaronun dolgusunun arasına bir de ayrı bir dolgu da yapıyorum. Mesela portakal, hı-hı. reçeli, onun gibi.
1: Kendi
0: o
1: yaptığın kıvamda. Aslında iç marmelatlar
0: aynen.
1: ve kremalarla lezzetlendiriyorsun.
0: Meyveyle şeyler var.
1: Aslında
0: daha
1: ganajı sen
0: dolgu.
1: Şey yapıyorsun, hani pastada katlandırmada ne yapıyoruz? Bir çerçeve yapıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Çerçeve olarak kullanıp içinde hepsinin ayrı dolgular
0: i̇çinde
1: var.
0: İçinde aynen meyveli yaptığım oluyor, fındık krokanlı yaptığım oluyor. Yani daha çok isteğe bağlı.
1: Sen en çok hangisini seviyorsun?
0: Ben en çok orman meyveli. Böyle ekşimsi,
1: değil mi? O tatlı,
0: o çikolatayla onun uyumu, bayılıyorum ona.
1: Peki senin makaronlarını sipariş eden kişiler, onlar hangilerinden en çok
0: onda da
1: sipariş veriyorlar acaba?
0: Onda da genellikle Türk kahveli çok sevildi. Onun dışında ara dolgularımda işte orman meyveli dolgum çok sevildi. genelde fıstıklı işte dolgular. Yani o kadar çok çeşit var ki. Aa, çok onları güzel. Rengarenk makaronun dış
1: makaron
0: kabuğu
1: çok ayrı bir dünya
0: çok
1: ya.
0: Çok farklı.
1: Evde
0: ve
1: fırınınla nasıl yapıyorsun mesela?
0: Onun bayağı bir tekniği var. Hı-hı. Şimdi bu işin
1: bunu da siparişin eğitimini verecek misin? Yapacak mısın? Hangi dallarda eğitim
0: onu
1: düşünüyorsun?
0: Onu da düşünüyorum. Hani
1: alanlarda
0: makaron eğitimi isteyenler de oluyor. Onu da yapabiliyor ama makaron biraz daha böyle
1: nazlı.
0: Mesela nasıl söyleyeyim, hava şartları bile çok önemli.
1: Çok nazlı, acayip.
0: Havanın nemi, sıcaklığı, fırın içi termometresi bir kere şart yani.
1: Eyvah,
0: almak
1: eyvah.
0: Gerekiyor. Şimdi benden makaron eğitimi istiyorlar. Diyorum ki önce şu malzemeleri edinmen lazım.
1: Evet.
0: Ha diyorlar, bir geri.
1: Biz bir vazgeçtik, biz butik pasta eğitimi alalım diyorlar. Sonra o malzeme listesi geliyor, eyvah eyvah.
0: Adım oluyor. Ya diyorum tamam, o madem öyle o zaman ben yapayım, hani sipariş verin yapayım.
1: Sen var ya harika bir sistem oturtmuşsun. Şimdi biliyorsun bir butik pastanın tasarımı vesaire içiyle dışıyla kişiye özel demek yani butik kelimesinin anlamı. Şimdi sen tüm enerjini o pastaya vermişsin. En sonda ya işte içine de fıstığı siz koysanız 5 TL daha indirim yapsanız. Ha, işte. Bunlar benim çok enerjimi düşüren şeylerdi.
0: Aynen,
1: biliyor musun?
0: Onu başta kesiyorum.
1: Yani keşke bu para işini zaman başkaları konuşsa falan. Evet. Ben sadece yapımını yapsam falan diyordum gerçekten. Çünkü kişiye özel demek, senin için ben yumurtalarımı alacağım taze taze, İspanyaları senin için taze pişireceğim. Pastacı kremasını kendisini yapıyorsun,
0: evet,
1: herhalde değil mi? Birçok kişi artık hazır tozlarla yapıyor.
0: Yani hiç onları.
1: Yani hatta o hazır tozlarla yapanlar çok kulağıma biliyorsun sektörün içinde olunca mama yapıp koyuyorlar içerisine. Pastacı kremasına mama diyen biri zaten butik pastayı yani hazır tozla yapar. Bunun ayrı bir şeyi yok. Yani yaptığın pasta, ya ne yapıyorsun? Pastaneden bir pasta aldığında çok hafif değil mi? Yani kaç kilo oluyor senin yaptığın
0: yani
1: pasta?
0: Yani bayağı.
1: Ganajlı pastacı kreması yani.
0: O malzemesi zaten yani alırken bile bir şey oluyor.
1: Hissettiriyor kendisini yani, ağırlığını değil mi yani
0: ya, aşırı uçtu fiyatlar, o öyle böyle çok değil enteresan. Yani eskiye oranla şimdi hani artık iki kişilik pasta yapıyor musuna kadar düştük yani.
1: Ki bence
0: dört
1: en
0: kişilik,
1: pahalı
0: iki kişilik
1: da iki kişilik pasta işte olmalı. Çünkü aynı fırın çalışıyor, aynı ürünleri alıyorsun. Sen kocaman bir pasta istesen maliyet düşüyor. Öyle bir durum var. Ama tek kişilik pasta bence çok sıkıntılı bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Yani onun bir başlangıç baremi bir şey olması lazım. Ve bir insan butik pasta yaptırıyorsa şu olmasın ya. Şu muhabbetten ben hiç hoşlanmıyordum. Ya nişan yapacağım ablacığım. Bu şekilde bir muhabbet. Pastaya param kalmadı. Benim nişanımda pastam yoktu. Pasta bence lüks bir şey.
0: Yani istiyorsan,
1: eğer nişanında pasta istiyorsan o da senin aynı yüzün, işte gelinin kıyafeti, takısı bilmem ne gibi ayrılması gereken bir bütçeye sahip
0: kesinlikle
1: olmalı. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Butik pasta lükstür. Eğer bunu istiyorsanız, bir de başında gerçekten butik kelimesini istiyorsanız azıcık da fedakarlık lazım.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani, yoksa kremalı pastayı yapmaya ne
0: lazım
1: var?
0: Evet. Pastanelerle bizim kıyaslanmamamız
1: emek çok
0: lazım.
1: Daha başka bir şey.
0: Çok farklı.
1: O emeğin yani ücretlendirilmesi. Sen mesela şeylerini ücretlendirebiliyor musun? Figürlerini. Ekstra pasta harici.
0: İşte genelde o hep
1: birkaç sene çabaladım onun için ama oturmuştu sonrasında.
0: Genelde o figüre göre artı fiyat diyorum. Hani
1: evet.
0: En son çünkü aşamada nasıl bir şey istediklerine bağlı oluyor o fiyatlandırma.
1: Yani bir gün artı, süren figür var
0: aynen,
1: ya.
0: Aynen artı figür diyor. Diyorum ama
1: demiyorum.
0: Hiçbirinden de artı figür parası almıyorum.
1: Şaka
0: yani
1: ediyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Olmaz.
0: Yakın çevreye yapınca.
1: O zaman yenilebilir baskı yapıp koyacaksın üstüne.
0: Yani.
1: Ya çünkü tamam, butik pastada da çok ciddi bir emek var. Panispanya yapacaksın, pastacı kremasını yapacaksın, ganajını yapacaksın falan da. Yani onları katlandırıyorsun yarım saat mesela, değil mi? Elin alışıyor bir noktadan sonra. Ya küçücük bir ayıcık yapmak için bile sen minimum bir saatini ayıracaksın.
0: Yani.
1: Kuruyacak, boyutacaksın, bir şey yapacaksın falan. Ve bilenler biliyordur, Pınar'ın çevresi de çok iyi biliyordur, o hamurdan yapılan figürler kalıcı.
0: Evet.
1: Herkes de yemek zorunda değil onları. Yani benim vitrinimde hala figürlerim duruyor mesela.
0: Aynen, benim ilk kurabiyelerim bile duruyor.
1: Yani yenilebilir sanata sen o figürleri ekstra bir ücret yansımadan konulması gerçekten çok üzdü aynen. beni.
0: İşte ondan sonra işte fiyat konusuna geliyor. Çok fazla artıyor fiyat falan gibi. Yani ben de bu işi hobi olarak yaptığım için hani bir beklentim olmadığı için.
1: Nerelere gidem, nerelere gidem hobi olarak yapsa.
0: Biraz.
1: Hani sektörü de şunu kabul ettirmek lazım ya. Ben benzetme heykeller yapıyordum mesela. İlk zamanlar insanlar görsün, bunlar da yapılabildiğini görsünler vesaire diye birkaç tane örneği hani atıyorum kızımın yaptığım, eşimin yaptığım vesaire. Ama şu noktaya da gelebiliyor biliyor musun? Orası da ayrı bir sektör oluyor. Ya pasta yapmayalım. Bana sadece figür yapın.
0: Evet. O öyle de bana da geldi. Figürü süsler misin?
1: Yani değil mi?
0: Raporu süsler ama aynen. Yani o zaman da işte fiyat hani pasta.
1: Pasta kısmı mı, figür kısmı mı senin aynen. sana daha çok keyif veriyor?
0: İkisini de seviyorum.
1: Bütün yani. Olarak
0: bütün
1: seviyorsun.
0: Olarak seviyorum aslında.
1: Ama figüre de çok o zaman mesai harcamaman lazım eğer yani. Hediye olarak yapıyorsan.
0: Yani zaten öyle çok şeyler yapmıyorum.
1: Yani çünkü hani bir ayıcık yapıyorsan hı-hı. o ayıcığı ne yaparsın? Bir iğne ya da ince uçlu bir şeyle tüy tekniği hı-hı. verebilirsin. Ama ekstra bir ücret yansımıyorsa hobi olarak yap yine de evet. en azından sembolik olsun kurban olayım bir rakam da ekleyiver. Gerçekten yani çok ciddi artık, bir emek bu.
0: Evet doğru.
1: Yani workshoplarda insanlar denemeler yapıyorlar. Hı-hı. Mesela ilk yaptığım zamanlarda getir de ben sana nasıl yapılır gösteririm falan diye. Zeynep ablacığım kulakların çınlasın buradan sana öpücüklerimi atıyorum. Eline aldı mesela evirdi çevirdi şöyle yaptı böyle yaptı. Ya dedi hakikaten dedi zormuş dedi ya. Hı. Yani senin bu taktiğini o kadar şey yapıyorum ki takdir ediyorum ki. Tarifini vereyim siz yapın. Hı. Sana bir şey diyeyim mi? Acayip güzel teknik. Hı. Yani şöyle bir 9-10 sene önce falan eğer bu taktiği tutturmuş olsaydım gerçekten başım daha az ağrımış olabilirdi. Ki senin bu tarif paylaşımcılığını tabii ki espri olarak şey yapıyorum paylaşıyorum. Paylaşımcı tarafın 9-10 sene önce bu kadar tarifler ayrıntılı ve detaylı bir şekilde yoktu. Hı hı. Tarifleri şefler saklıyorlardı. Evet. Püf noktalarını saklıyorlardı. Hı hı. Biz ne yaptık? O kadar kısır bir süreçte, paylaşımın olmadığı süreçte belki de kendi tekniklerimizle hı hı. Tarifler ürettik
0: evet,
1: ki
0: evet,
1: şu an sen sana ulaşan kişilerin bence aynı problemi yaşamasını istemiyorsun.
0: Aynen, aynen. Ben çünkü çok iyi hatırlıyorum bir tarif yani ben bir şey yapacaksam mesela kafama bir koydum hani şu hı hı. pastayı yapacağım, deneyeceğim. Evet. Onun bir tarife kesinlikle bağlı kalmam. Bir de tariften artık biliyorsunuz hani neyin ne çıkacağını, nasıl bir şey tadımdan anlamak gibi.
1: Evet.
0: Ondan sonra mesela bir işte bakıyorum onun yabancı kaynaklardan tariflerini.
1: Ay ben de hep yabancı kaynaklardan.
0: Böyle 3-4 tane böyle tarifi, bana yakın olan tarifleri evire çevire böyle denemelerle
1: ne çikolatalar ne sütler aralara gitti.
0: Aynen bir oturtuyorsun ama hep bir geri çevirme vardır. Araya da vermem yani. Onu mutlaka
1: tabii
0: bu
1: canım,
0: şekilde.
1: En kötü trüf olur onlar vallahi yani, harika oluyorlar.
0: O şekilde değerlendirerek o şekilde öyle öyle yani çözdüm. Kendi
1: reçetelerim var finalinde.
0: Aynen öyle.
1: Aslında o sıralar bu sıkıntıları yaşadık ama dediğin gibi yabancı kaynaklarda
0: evet,
1: çok daha fazlaydı. Bir de yabancı kaynakları Türkçe'ye çevirdiğinde onların gramaj şekilleri vesaire de
0: evet,
1: farklı.
0: Evet.
1: Tartım farklı olacak, ölçü, kaşıkların, hı-hı. bardakların. Yani haklısınız, butik pastacılık akıl işi değil.
0: Zor bir iş.
1: Seviyorsanız.
0: Aynen, sevilmeden yapılacak bir iş değil.
1: Aynen. Yoksa yani. Diğer tarafta yani bir ayıcığın gözü için böyle minicik bir hamuru yuvarladığınızda akıl işi olmadığını anlıyorsunuz. Ama o bütünsel durum gerçekten çok çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: En son bitter çikolata demiştin oranlarını söyledim. Biz sütlü çikolata vesaire onları da istiyoruz. Bana mesaj geldi az önce diğer çikolataları söylemediniz diye.
0: Onları ben şeyden de iletebilirim. Instagram sayfamdan da.
1: Harika.
0: Ganajları.
1: Ölçüleri paylaşır mısın bizim için?
0: Tabii ki.
1: Hatta hikayede de paylaşır mısın?
0: Ha, olur.
1: O zaman Instagram sayfamı bir daha söyleyelim mi?
0: Butik pasta pinleri.
1: Butik pasta pinleri. Tamamdır, süper. Şimdi sen sadece aslında butik pastacılıkta değil, mutfakla alakalı ciddi bir ilgim var.
0: Evet.
1: Şimdi neyi kafaya taktın? Söyle bakayım bana.
0: Şimdi dünya mutfağına çok ilgiliyim. Özellikle Osmanlı mutfağı. Yani bizim mutfağımız.
1: Kültürümüz.
0: Bambaşka. Hiç bu kadar bir geniş yelpaze hiçbir mutfakta göremedim yani tat olarak.
1: Değil mi ya? Bu kadar meyveli lezzetin çok, bir arada olabileceğini görmek çok enteresan.
0: Kesinlikle ekşiler, acılar, tatlılar. Ya her şey var bizde. Her şey var. Ve de bazı şeyler, mesela ben şu konuda da şeyim. Kayseri'nin bir gastronomi şehri olması gerekiyor. Bence.
1: Evet.
0: Kesinlikle olmalı. Ama bu konuda biraz eksiyiz. Hani ama son zamanlarda yapılıyor böyle
1: yani,
0: işte çalıştaylar.
1: Ufak bir
0: mesela gastronomi turizmi bence çok önemli. Yani bunu düşünmek gerekiyor uzun üzerinde.
1: Biraz daha cesur konuşalım. Bu çalışmaları nasıl buluyorsun? Böyle ilk gastronomi çalışması yapıldı biliyorsun Millet
0: evet,
1: Bahçesi'nde. Aha. Beklentini karşıladı mı?
0: Oradan öncesinde de şey olmuştu Çalıştay
1: İkincisi yapıldı bu sene zaten. Hatta 29 Ekim'e denk gelmişti galiba değil mi Cumhuriyet Bayramı'na?
0: Evet, evet.
1: Ben de zamanlamasını çok enteresan manidar bulmuştum. Hiç şey olmadı. Hani doğru bir zamanlamaya denk geldiğini düşünmedim şahsi
0: yani daha,
1: olarak.
0: Daha böyle güzel şeyler tanıtabiliriz. Çünkü bizim gerçekten mantımız yani bütün dünya niye bilmiyor? Değil mi?
1: Evet aslında.
0: Bilmeli yani. Biz nasıl mesela İtalya'nın pizzası, Amerikan hamburgeri.
1: Değil mi?
0: Yani onları biz biliyorsak niye bizim mantımızı bilmiyorlar?
1: Değil mi? Bizim özel
0: yani
1: lezzetlerimizin
0: dünyaya tanıtmamız gerekiyor aslında.
1: Yani ve biz artık hani son zamanlarda gerçekten ciddi bir hareketlenme var ülke bazında.
0: Hı hı.
1: Neden? Çünkü bize mal olmuş ürünlerin sonuna i harfini koyup mesela caciki, şöyle ki,
0: evet,
1: böyle ki bilmem ne falan filan diyerekten
0: evet,
1: farklı ülkeler kendi bünyelerindeymiş gibi gösterip hı hı, yemeklerimizi üstlenmeye başladılar.
0: Evet.
1: Sonrasında ne oldu? Eyvah, yemekler gidiyor. Pastırma gidiyor, baklava gidiyor, hı hı, sucuk gidiyor. Ne yapacağız? Patentlerini almak lazım.
0: Evet.
1: Bu noktada ne olacak? Sivil toplum kuruluşlarına hı hı, güzel bir ortak çalışma, çalıştay.
0: Evet.
1: Yani seni çok çok iyi anlıyorum.
0: Hı hı.
1: Ben de bu gastronomi çalıştaylarının güzel adımsal olarak gerçekten hı hı, ciddi bir yere doğru gideceğini biliyorum. Ama bu anlamda hem genç beyinler,
0: evet,
1: hem işin içerisinde olanlar, bir de bu işe gönül verenlerle birlikte hı hı, bir çalıştay yapılsa çok güzel.
0: Evet.
1: Şimdi kocaman bir alanımız var değil mi Millet
0: hı hı,
1: Bahçesi? Atıyorum Talas'ta da Ali Dağ Mesire alanı var.
0: Hı hı.
1: Ya o kadar güzel alanlarımız var ki.
0: Yani.
1: Öyle duyurularla dünyadan aşçılar,
0: evet,
1: Türkiye'den aşçılar. Yani düşünsene bir hayal
0: aslında
1: edebiliyor musun?
0: Yani çok zor olmamalı. Bilmiyorum. Olmalı ya. Yani olmalı. Bence
1: değil mi?
0: Yapılmalı yani. Bir şeyler yapılmalı.
1: Evet. Hani insanları çekmek açısından mantı dağıtmayı, sucuk pastırma dağıtmayı hı hı, falan filan. Evet olabilir. Ama siz öyle bir festival yapar, öyle bir tanıtım duyuru yaparsınız ki insanlar merak edip gelirler.
0: Evet.
1: Kayseri'nin de nasıl acaba lezzetleri varmış? Aa, farklı farklı illeri temsil
0: evet,
1: etmek için sivil toplum kuruluşları gelmiş.
0: Hı hı.
1: Abi bakalım Malatya'nın şu yemeği de nasılmış?
0: Hı hı.
1: Atıyorum Şanlıurfa'nın şu yemeği nasılmış?
0: Evet.
1: Değil mi? Farklı tadımların yapıldı.
0: Evet.
1: Ve
0: yani
1: bir de
0: olmalı.
1: Osmanlı yemeklerinden yarışma eklense içerisine Pınar.
0: Vallahi
1: ne yapardın?
0: Olur. O kadar çok şey var ki yani ama ben o dediğim gibi ekşili tatlılara etle meyveyi
1: evet
0: onlara bayılıyorum yani.
1: Ya kulakları çınlasın Şaban Usta'm şey yapmıştı kayısılı harika bir saray pilavı yapmıştı mesela. Yani ben kayısının pilavla bu kadar iç içe lezzetli olabileceğini düşünmüyordum.
0: Pilav pek hoş gelmiyor aslında.
1: Yani önce ilk aşamada Merve'cim şöyle hissediyorsun, hani ne olur, kuş üzümleri falan var dolmaların içerisinde değil mi? Evet, çok büyük doğramamış belki ama o kayısının da kayısı olması da çok önemli. O kayısı, o pilavın içerisindeki o baharatlar, Allah'ım bu nasıl bir lezzet, patlaması evet. Anlatamam. Eğer ufaktan şöyle olduysan Şaban Usta'ya bir yaptırıp sana yedirebilirim, tamam mı? Tamam, anlaştık. Şaban Usta'm selamlar. Yani sen bu yemeklerin içerisinde meyve, et, pirinç değil mi?
0: Evet,
1: bunların
0: seviyorum,
1: hepsini bir arada.
0: Seviyorum. Yani dünya mutfağına da ilgiliyim ama yani sevdiğim Uzak Doğu mutfağı olsun.
1: Var ya şunun reklamını adam akıllı yapabilsek var ya, hakikaten bizim mutfağımız.
0: İşte.
1: Her mutfağı böyle sağlı sollu tokatlıyor.
0: Öyle. Kesinlikle öyle ama işte duyuramıyoruz maalesef. Bizim eksiğimiz de o.
1: Aslında ben şeyi seviyorum, ufak kıvılcımlar var. Özellikle benim tüm aşçılar, pastacılar konfederasyonunda kadın kolları ve il başkanlığı yaptığım süreçte mesela yöresel yemeklerin modernize sunumları diye bir akım başlatılmıştı mesela. Atıyorum kiraz yaprağına yaprak sarması vesaire, o tarz yemekleri çok daha günümüze uyarlanmış modernize sunumlarla çok güzel birleşkeler yapılmıştı. Keşke Osmanlı mutfağı için de yapılsa. Minimal tabaklar vesaire.
0: Evet. Unutulmaya yüz tutmuş çok fazla lezzetlerimiz
1: çok fazla
0: var.
1: Lezzet var.
0: Yani hani bu nasıl bizim miymiş falan.
1: Değil mi? O da enteresan.
0: Dediğimiz şeyler oluyor.
1: Ki Kayseri'nin kültüründe de çok ciddi yemekler var, biliyor musun?
0: Ya onu diyorum. Acayip. Yani Kayseri kesinlikle gastronomi şehri olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle yani. Ya, niye olmuyor?
1: UNESCO'ya falan aslında başvuruldu. O süreçte o ittifakın da bir parçasıydım, içindeydim vesaire. Hani belli bir noktaya kadar gelindi. Ama tam anlamıyla o belge alındı mı? Hayır. O belge verildikten sonra da takip şartları var. O çok güzel. Ha diyor, sen diyor bu şartlara mı geldin diyor. Standartları şu kadar süre diyor. Aynı tabii seviyede ki tutacaksın. Bu süreçte şu kadar proje vermek zorundasın. Şöylesin, böylesin. Bu anlamda UNESCO'ya girmek gerçekten ya da bir adım atmak çok çok güzel bir adımdı. Ama sonraki gastronomi etkinliklerinde gerçekten çok çok farklı beklentilerimiz var. Çünkü Kayseri'ye gerçekten çok yakışacak.
0: Evet.
1: Hem yemeklerimiz var. Kesinlikle. Harika bir festival değil mi ya? Dünyaya mal olsun. Yani. Dünyadan şefler gelsinler.
0: Evet. Kesinlikle yani.
1: Kayseri'nin güzelliklerini görsünler. Her şey geçti. Merciyesimiz var.
0: Öyle işte değil diyorum mi? Ya hani bizim mesela Talas'ımız da öyle.
1: Değil mi?
0: Yukarı Talas, Alaçatı.
1: Değil mi ya? Osmanlı
0: aynı yani
1: vesaire.
0: Beni bana çok anımsatıyor. Yani biraz daha
1: hissi
0: böyle.
1: Çok güzel değil mi?
0: Kesinlikle bir Talaslı olarak.
1: Aynen öyle. Çok vurgulayayım. Hani bir Talaslı değilim ama Talas'ta yaşayan biri olarak ben de çok Talas'ı seviyorum.
0: Yani o eski Talas özellikle, o yeni yapıları es geçiyorum. Oranın ruhu bambaşka.
1: Oraya hiç girmiyoruz.
0: Oranın ruhu gerçekten bambaşka yani.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Osmanlı mutfağı ile alakalı bir eğitim almayı planlıyor musun sen ya da eğitime başladın mı?
0: Şimdi onu aşçılıkta zaten belli bir seviyede gördük bir şeyler hani.
1: Ya çok giriş seviyesi gibiydi sanki.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Detaylı onun kitapları var hani istediğiniz alanda. Ben okumayı da seviyorum. Bayağı bir okudum yani o şeyleri, lezzetleri. Hatta o şeyde aşçılık okurken de hani tarifleri falan okuyoruz ya şeyde,
1: evet,
0: sınava
1: evet
0: hazırlanırken. Çok denemişliğim vardı.
1: Ya deneyimledin mi?
0: Deniyorum
1: hiç?
0: Evet yani gerçekten bu böyle mi?
1: İsimlerini hatırlıyor musun? Neyi yapmıştın en
0: ya
1: son?
0: Ya çok garip değişik isimleri olduğu
1: için. Şey ama çok enteresan
0: böyle
1: değil mi?
0: Böyle onları deniyordum.
1: Aile eşrafı beğendi mi? Damağımıza
0: biliyorlar,
1: çok yakın
0: evet
1: bir lezzet değil aslında. Tatlı, baharatlı dediğin gibi ekşi
0: yani,
1: bir kombinasyon.
0: O yönden çok şanslıyım. Eşim çünkü beni o konuda çok destekliyor. Yani
1: bravo.
0: Her şeyi yiyor, hiç seçmiyor.
1: Ay çok güzel.
0: O yüzden biraz şanslıyım yani.
1: Aslında bu özgür tarafını da eşinin bu bakış açısına da bağlayabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Düşünsene yani, bir şeyi deneyeyim derken aman çocuklar yemeyecek, eşim yemeyecek. Acaba yapmasam mı gibi bir şey de olabilir.
0: Hatta ama o bir şeyler duyuyor. Risotto yapsana bana falan diyor.
1: Aa, çok iyi.
0: Ya, sen nereden duydun? Bir yerden duymuş işte, nereden duydu?
1: Biz haşlayıp diyorum, yapsak tamam. Lapa diye yemeyecekleri yemekleri.
0: Keşkek yani, keşkek var.
1: Çok enteresan var ya hakikaten, reklam her şey işte bu
0: evet,
1: anlamda.
0: Işte, o biraz benim zoruma gidiyor. Yani bizim bu lezzetlerimiz görülmüyor. Maalesef görülmüyor.
1: Yok, güzel bir çalışma var. Özellikle son 5-6 senedir İnşallah ben o artsın. Ayaklanmayı çok net hissediyorum.
0: Artmalı.
1: Özellikle federasyonlar, gerçekten biliyorsun 3 tane büyük federasyon var zaten. O federasyonlar ister istemez kendi işlerinde de bir rakiplik durumu vesaire söz konusu olduğu için birbirleriyle bu anlamda yarışmaları acayip motive ediyor beni.
0: Evet.
1: Değil mi? Aa, biri bunu yaptı, şunu yapacak ki birçok yarışmada da şu yapılıyor, çok hoşuma gidiyor. Mesela bir konfederasyonsun, her bölgede bir federasyonun var. 7 bölge geldi, 7 bölgeden şefler var her ilden. Her ilden alakalı bir yemeğe getirmişler. Mesela ben İstanbul'da bu federasyonun içerisindeyken yağlama yapmıştım. Buradan da bana şerbet yapan hanımlara çok teşekkür ediyorum. 250 tane şerbetle gittik güzel Merveciğimle birlikte. Kocaman bir kazanın içerisinde yağlama yapıp insanlara dağıttık mesela.
0: İşte.
1: Harika bir şey değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani ben de orada mesela farklı şehirlerin içli köftesini tatma imkanı buldum.
0: Çiğ köftesini. Bilmeyen çok var. Hani mantı deyince sadece bir mantı.
1: Evet.
0: O geliyor aklı. Ama bizim o kadar çok çeşitli mantımız var ki.
1: Kesinlikle.
0: Bir tane değil yani. Çok türevleri var.
1: Aynen öyle.
0: O farklı yüzden hepsi bence bilinmeli. Hepsi dediğim gibi tescillenmeli yani.
1: Birçoğu tamamlanıyor. Harika gidiyoruz. O, gerçekten.
0: O konuda sevindim bak.
1: Sucuk, pastırma, mantı anlamında da inşallah güzel yollar kat edildi ama birçok yemeğin patenti alındı. En son baklava ellerimizin arasından gidiyor. İşte. Baklava ki şeklinde gidiyordu. Bağıra bağıra. Ama bunun ne kadar önemli bir şey olduğu ve ülkemize patentlenmesi gerektiğini şükür çok kayıp vermeden hallediverdik yani.
0: Süper.
1: Ya tarifle alakalı birkaç tane mesaj var da Pınar Hanımcığım şöyle bir şeyin sözünü verdi. Sayfasına girip butik pasta Pınar'ı yazıyorsunuz. Türkçe karakterler girerek yazacağız. Oradan birebir yazabilirsiniz.
0: Aynen.
1: Tariflerin var mı yani, öne çıkanlarda vesaire? Biraz sayfanı didiklesek bulur muyuz?
0: Genelde isteyenlere veriyorum. Yani çok altlarda belki olabilir ama istek olursa atıyorum özelde. O şekilde paylaşırım yani. Veya şeye de yazarım. Ganaj tarifi vereceğim o.
1: Tamam. Ganaj tarifi
0: onu
1: cepte
0: vereceğim.
1: Süper.
0: Onu
1: peki,
0: vereceğim.
1: Peki pastacı kremasında birkaç tane püf noktası verelim. Vurucu darben hangisi? Nasıl muhallebiden pastacı kremasına dönüşüyor?
0: Çikolata.
1: Çikolata mı kullanıyorsun?
0: Çikolata kullanıyorum. Yani pastacı kremalarımda Belçika çikolatası vazgeçilmezim zaten.
1: Kaç para oldu acaba o da önceden
0: işte,
1: 5 kiloluk 10 kiloluk torbalarla aldığınız çikolatalar?
0: Ama, onun içine işte aromalar mesela çikolataya lavanta denedin mi hiç?
1: Hayır denemedim.
0: Çok güzel oluyor.
1: Makarona başlayınca değil mi sen o aromatik
0: aynen,
1: şeylere?
0: Aynen orada keşfettim zaten. O makaron eğitimi aldığım hocam da sağ olsun. Gerçekten bayağı bir bakış açımı genişletti benim.
1: Çok enteresan.
0: Çok güzeldi eğitimimiz. Orada bayağı bir nelerden hani o kuru işte güller olsun, lavanta olsun, onların aromasının çikolataya geçmesi. Yani çikolatayı tatlandırmak. Değişik gerçekten. Hani değişik tatlara ben açığım. Seviyorum
1: Harika.
0: Da. Deniyorum.
1: Çok
0: sürekli.
1: Güzel. Şimdi pastacı kremasını yaparken sen nasıl yapıyorsun? Kurularla, sıvılar. Ölçü
0: genelde,
1: anlamında değil de hani bir teknik anlamında hani bir kulak dolgunluğu olsun. Tarif istiyorlar hayatım. Hani ölçü vermiyorsan da bir iki püf noktası paylaşmak zorundasın burada.
0: Pastacı kremasında ilk önce işte normal bir muhallebi kıvamında yapıyoruz. Daha sonra işte çikolata
1: çok hızlı
0: kullanıyorum.
1: Geçemez bunlar. Bütün sırlarını biliyorum, her şeyi anlatmıyor Merve şu an. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum anlatmıyor bak. Özelden yazanlara detaylı verecek
0: evet,
1: onu biliyorum.
0: Detaylı vereceğim onu.
1: Ama en azından şu giriş aşamasında şu kurular, sıvılar, yumurtalar onlardan azıcık şöyle ucundan.
0: İşte şey de yapabiliyoruz mesela. Nasıl söyleyeyim? Daha sonra yumurtalı karışımı ekleyerek.
1: Sonraki aşamada mı koyuyorsun sen?
0: gibi.
1: Yumurtalı, sütlü falan.
0: Ha, o şekilde de yapıyorum. Ya o kadar ben ruh halime bağlı. Bir krema mesela
1: şey oluyor. Alaylı hani bir atıyorum bir eğitim almış olsaydın. Şimdi senden eğitim alacak olan kişiler ne yapacak? Sen o süreçte her şeyin olumlu, olumsuz, hata yaparak o kadar güzel bütün detaylara hakim olup bir tarif çıkardın ki atıyorum Merve senden eğitim aldığında senin vermiş olduğun püf noktalarıyla birlikte tık diye yapacak. Hı hı. Bir hata mı yaptı? Ya Pınar Hanım böyle böyle burada aynen, da bir destek, sıkıntı çıktı tabii diyecek. Ki. Sen ona o şekilde söyleyeceksin. Hı hı. Yani bu çok güzel bir şey. İyi, çünkü aynen. Kendi yanlışlarını, hatalarını görmek, hı-hı, deneyerek bir tarif, evet, ortaya çıkarmak nefis,
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, canlı canlı.
1: Şimdi pastacı kremasının da trilyon tane şeyi var.
0: Ki, yani şeyleri var yani.
1: Varyasyonu var yani.
0: Evet, işte diplomat kreması diyoruz. İşte
1: o tereyağlı kremalar falan ben gerçekten çok beğeniyorum.
0: Aynen, onlar da ama artık eskisi gibi değil. Önceden hani.
1: Eve yaptım mesela ben. Bizimkilere çok ağır geldi.
0: Evet.
1: Ama ben o kadar keyif alarak yedim ki. Gerçekten. Hmm. Tereyağı çok severim
0: ya
1: zaten.
0: Zevk meselesi.
1: Kahvaltıda da çok severim.
0: Evet.
1: Tereyağı da iyi bir tereyağıydı. Böyle köyden gelmiş böyle mis gibi tuzsuz bir tereyağıydı. Çok hoşuma gitmişti. Pastacı kremasına da ben azıcık söyleyeyim. Pınar azıcık söylesin. Arada da tarifi Pınar'cığımdan isteyin. Kuru malzemeleri mesela. Vanilinle en son koyuyorsundur herhalde. Evet. Hatta esansiyel bir aynen, şey olursa sıvı forda daha iyi oluyor. Unu, nişastası belli oranlarda eleyip yüksekten böyle havalandırarak, hı-hı, elemek, sen de öyle yapıyorsundur, hı-hı, herhalde. Ayrı bir kapta kuruları koyduk. Ben tencerenin içerisine eliyordum mesela. Diğer tarafta da, hı-hı, sütü, yumurtayı vesaire karıştırıp, hı-hı, sonrasında yavaş yavaş koyarak homojen hale getirerek, hı-hı, ki bunların birleşimini, ölçülerini yaptıktan sonra inşallah Pınar'cığım size verecek zaten tarifini. Ölçüleri söyler size. En sıkıntılı tarafı, Merveciğim yine gülecek şimdi ama bu çok doğru bir tabir. Biz Sivaslılar böyle diyoruz. Ölü gözü gibi yanan bir ocakta karıştıra karıştıra karıştıra karıştıra. Merve çok seviyor böyle gözü kelimesini. Böyle o kadar küçük bir ateş olacak ki. Zaten bunun en büyük sıkıntısı bu. Vallahi tezgaha oturup, bağdaş kurup yapılacak bir iş yani. Hakikaten ağır ağır onun yavaş yavaş, yavaş kaynaması.
0: Dibi tutmayacak o koku, yanık kokusu.
1: Çok enteresan. Bu noktada da son bir ipucu ben paylaşmış olayım. Kremayı yaptıktan sonra Pınar'cığım çikolata koyuyormuş, onu söyledi. Çikolatayla birlikte tereyağı da çok,
0: evet,
1: güzel
0: tereyağı
1: oluyor. Tereyağı koyuyorum ben de mesela. Çikolata artı tereyağı. Ve en son kremayı yaptınız. Tencereden ayrı bir kaba almak alıyor musun sen?
0: Alıyorum.
1: Cam bir kaba mı alıyorsun? Neyi alıyorsun?
0: Genelde cam veya metal şeyler.
1: Bir de altı kalın bir tencere ise içinde o bekleme, hı-hı, sürecinde değil mi? Altında bir tortu, aynen, oluşuyor. Hemen bir cam kaba alıyoruz. Streci direkt kremaya yapıştırıyoruz.
0: Aynen, yapıştırıyoruz, bekliyoruz.
1: Yapıştırmazsak ne oluyor?
0: Kabuk. Ve o kaboda mümkün değil,
1: çok
0: ne yaparsanız yapın.
1: O sıcaklıkla o birlikte şey yağmurlar yağmaya başlıyor.
0: Düzelmiyor oradan
1: oluyor.
0: Sonra.
1: Çok sıkıntılı oluyor. Ve onu bir gece bekletince, evet, harika oluyor. Hatta magnolia'yı bile bununla yapabilirler, hı-hı, değil mi?
0: Sıvı krema da ekleyebiliyoruz. Bunun
1: şey kıvamını inceltmek, seyreltmek için.
0: O da çok yakışıyor.
1: Harika bir krema. Pastacı kremasıyla yapılamayacak,
0: kesinlikle,
1: şey yok.
0: Kesinlikle. Her yerde yani de kullanabiliyoruz.
1: Deyince, Allah çok güzel. Böyle bir pasta yapma perilere hissiyatı falan geldi bana ya.
0: Eve gidince.
1: Ay çok enteresan. Neyse ki Hira'nın kulaklıklar şey yapıyor da ağzımdan duyduğum her şeyi şey yapmak istiyor. Hayata geçirmek istiyor. Hı-hı. Neyse bir canım istediği zaman yaparım inşallah. Ama senin butik pastacılık yanı sıra makarondan konuşurken senin gözlerin ayrı parlıyor.
0: Ay evet. O.
1: Bak sende ayrı bir şey var.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Makarona karşı ayrı bir sevdan,
0: evet,
1: var.
0: Kesinlikle öyle. Makaron yani ince nokta.
1: Değil mi? Kırmızı çizgim şeklinde.
0: Öyle. O bayağı bir seviyorum. Yani kendim severek yapıyorum. Bir de hep tattırdıklarımdan çok güzel dönüşler alıyorum. Yani diyorlar ki bu nasıl hani... Biz daha önce ne yemişiz? Bu makaron mu falan böyle dönüşler alınca hoşuma gidiyor. Hani ben makarondan pasta
1: yani
0: bile
1: hayal
0: yaptım.
1: Hayal ettirip yedirmemek de nasıl bir duygudur
0: i̇şte,
1: değil mi Merveciğim? Yani şu an dinleyip
0: ama,
1: dinleyip.
0: Söz verdim, getireceğim.
1: Hallettim. Şey peki en uç kullandığın böyle ne alaka diyebileceğimiz bir içerik koydun mu makaronun içerisine? Bir de şunu deneyeyim diye. Nasıl olur falan
0: nane
1: diye.
0: Nane
1: limon yaptın.
0: Krema.
1: O şey yine fresh bir aynen, beyaz çikolata var evet, içerisinde. Çikolata. Nasıl oldu nane limon?
0: Çok güzel. Yani. Lavanta da mesela onu da korkarak yaptım ama o aroma gerçekten güzel.
1: O yağını çıkarmak da gerçekten çok farklı bir iş yani
0: çok
1: o
0: lavantanın. Çok farklı teknikler var yani. Nasıl söyleyeyim, o kadar geniş ki dediğim gibi biz hani eğitimde birkaç tarif alıyoruz ama ucu bucağı yok.
1: Şimdi sen o makaron eğitimini aldın. Makaron eğitimini 10 sene önce mi aldım demiştin?
0: Yok, 10 sene önce ilk makaronumu yaptım. Makaron eğitimi yeni aldım. Geçen sene aldım.
1: Aldın. Aldıktan sonra şimdi sana minimum 2-3 tane tarif verdiler değil mi? En çok yani, hangi makaron çeşidi sana daha yakın? Daha böyle bana hitap ediyor.
0: Kesinlikle dedi. Türk kahveli.
1: Türk kahveli.
0: Kesinlikle. Yani onu ayrı tutuyorum. O bana gerçekten o.
1: Şimdi Türk kahvesini yayın öncesi duble içen biri ve telvesini de bitirmiş biri olarak Türk kahveli makaronu o kadar çok anlattı ki gerçekten aklımda deli sorular. Çok enteresan ya.
0: Onu getireceğim.
1: Türk kahvesi.
0: Sana. Tattıracağım.
1: Böyle pişmiş halinde kahvenin dibinde krema gibi bir telve oluyor ya mesela. Onu ortasına koyuversen ben çok mutlu olurum mesela. Bak pişmiş haliyle. Pişireceksin.
0: Onu hiç düşünmemiştim.
1: Dibinde krema gibi.
0: Evet.
1: Çok enteresan değil mi ya?
0: Bunlarına acayip olur gerçekten.
1: Ya bilmiyorum, kansızlık var falan filan diyorlar da.
0: Kahvesi
1: ben
0: de
1: kaşık
0: yapamıyoruz
1: kaşık
0: ya. Ben
1: yok,
0: de seviyorum.
1: Kaşık kaşık yiyorum. Bak nasıl güzel oldu. Enerjimizi
0: evet,
1: full arttırmaya devam
0: ya.
1: Etti. Çok güzel. O zaman bize bir tane de böyle makaron iç lezzeti olarak marmelat yapabileceğimiz taze bir meyveyle. Mesela yaban mersini benim kızım çok sever.
0: Yaban mersini.
1: Özel onun, krema tariflerin var mı marmelat?
0: Onu da ne yapıyorum? Zaten şekerle ocakta böyle bir suyunu yani eğer şeyse çok su koymuyorum bile hatta. Dondurulmuş
1: kadar.
0: Değilse, dondurulmuş olunca çok hafif su ekliyorum da. Dondurulmuş değilse de yani biraz sana bağlı. O gözün biliyor ya.
1: Evet.
0: Nasıl olması gerektiğini. Onu işte pişiriyorum yumuşayana kadar. Ondan sonra blender'dan geçirip bir nişastalı karışım oluyor. Onu şey yapıp kıvam veriyorum yani.
1: Yani miktarına göre aslında aşağı
0: aynen,
1: yukarı miktarları. Evde annelerimizin yaptığı teknikleri aslında hani pastacılığa
0: aynen,
1: yedirebiliriz değil mi?
0: Birazcık koyu kıvamlı.
1: Koyu hali.
0: Aynen öyle düşünebiliriz.
1: Çok güzel şey bir de makaronlarda özel duyuçlarıyla makaronların kenarına böyle güller, çiçekler,
0: evet, evet.
1: Bir şeyler falan.
0: Onlar da yapılıyor.
1: Hatta şimdi, üst süslemeleri.
0: Evet evet.
1: Gıda boyalarıyla.
0: Dokusu falan veriyoruz işte şeyin üstüne. Daha önce pişirdiğimiz makaronlarda mesela bir tekniksel bir hata oldu.
1: Evet.
0: Onu hemen robottan çekiyorum, un haline getiriyorum, renkli. Onu istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz.
1: Pastacılıkta kriz yok.
0: Kesinlikle yok.
1: Her şey bir şeye evriliyor.
0: Değerlendiriyorum ve de o daha sanki güzel oluyor değerlendirdiğiniz.
1: Ve o hatalar da yeni bir akıma da sebep
0: kesinlikle
1: olabiliyor biliyor musun?
0: Kesinlikle yeni tarifler çıkarıyor ortaya. Yani
1: çok iyi.
0: Çok farklı oluyor. Hani bunun içinde ne var diyorlar. Hani onunla bir şey yapıyorum mesela. Bir dokunuş yapıyorum başka bir pastaya. Ama söylemesen kimsenin aklına gelmez yani.
1: Aynen öyle. Şey aynı bu pasta kırıntılarından yapılan küçük trüf topları gibi. Hani sen trüfe ne koyuyorsun mesela? Pasta kırıntıların, pandispanyaların
0: falan
1: kaldı.
0: Aynen, kalan
1: ne ekliyorsun içerisine?
0: Işte, çikolata, bir krema gibi bir şey yapıyorum.
1: Krema yoksa
0: ona
1: süt
0: ekliyorum.
1: De eklenebilir
0: süt
1: mi?
0: Süt de olabilir.
1: Süt yapıyor musun arada
0: olur,
1: sırada?
0: Olur, süt de olur.
1: Ay senin kalmış
0: şeyde,
1: marmelatların, kremaların
0: işte,
1: da var.
0: Evet,
1: kadın elinin altında bir sürü
0: şeyleri
1: şey olunca.
0: Şeyleri de kendim yapıyorum. Bir de bu erik marmelatı bahçemizden geliyor eriklerimiz. Bir de benim ürünlerim genelde kendi bahçemden. İşte böğürtlenim, şeyim,
1: hadi canım.
0: Ahududum tabii. Bahçemizde var, onları yetiştiriyoruz.
1: Bayağı kelimenin tam anlamıyla böyle
0: evet.
1: Hangi şartlarda yetiştiğini bildiğiniz
0: kesinlikle
1: meyvelerle.
0: Aroması bile bir farklı oluyor yani o dondurulmuşlu onun arası.
1: O bahçede tavuklar da var mı? Yumurtalar da bizden dersen hakikaten artık herkes
0: hayır,
1: senden sipariş
0: ama
1: versin.
0: Onu da düşünüyoruz artık. O öyle bir projemiz
1: bence de
0: var.
1: Yumurta çok önemli ya.
0: Kesinlikle. Yani aslında bunun ben çok önce düşünmüştüm ama
1: pastacılığın da bel kemiği yumurta.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Çok enteresan. Şey peki o yumurtanın taze çıkıp çıkmama olayı, kendini nasıl korumaya alıyorsun pandispanyaları yaparken? Dört tane taze çıktı, bir tanesi sarısı dağıldı. Ne yapıyorsun mesela işte, o tarz durumlarda?
0: Genelde onu pek yaşamıyorum. Hani şey yani bildiğim yerlerden aldığım için hani yumurtalarda onu pek yaşamıyorum. Organikleri o üç harfli marketlerin
1: üç harfli hayırlar olsun bir yani flaknasta lazım olacak üç harfli diye diye.
0: Onun gerçekten organik yumurtasını seviyorum yani kullanıyorum. Genelde de tutturuyorum. Hani harika, herkes soruyor. Güzel. Nasıl hani makaronda çok önemli çünkü yumurta.
1: Ay makarondan ne biliyor musun Merveciğim, kapıyı böyle hızlıca çarptın ya. Makaron ondan etkileniyor.
0: Evet. Kuruma süresi var onun.
1: Yani nazlı, niyazlı.
0: Gözüne böyle pişerken bakıyorum fırında. Hakikaten. Etekler oluştu mu acaba?
1: Hadi bebeğim büyüyeceksin, küçüleceksin. Evet, eteklerin oluştu, tamam, olduğun yerde kal. O kadar nazlı nazenin, evet, bir şey ki. Sıcaklığı o su bu su diyorsun ya. Makaron yapmak için diyor, fırın içi diyor, termometresi diyor. Orada bittin zaten.
0: Aynen.
1: Şey bir de her şey gramaj. Kimyager gibi bir iş var değil mi yani?
0: Onlar var işte, kuru malzemeler eleniyor, şeyler çırpılıyor falan, onun kıvamı, bezenin, merengin.
1: Tabii ki bak, şimdi annemi öldürsem mesela şey yapmaz, bilmem ne gramajlarla bir şey yaptıramazsın. Hı hı. Ama ben öteki tarafta gramajım var, darasını alıyorum, bir şey yapıyorum falan filan.
0: Ben de o bana sağlam
1: falan
0: geliyor. Yani kesinlikle bir tarif baktığımda gramaj veriyorsa bu denenir diyorum.
1: Evet.
0: Çünkü genelde tutuyor onlar.
1: Aynen öyle.
0: Ama o bardaktı şeydi, ona pek güvenemiyorum yani.
1: Yani kekte falan filan tolere ediyor, poğaçada
0: aynen,
1: falan
0: çok
1: da.
0: Çok bildiğim şeylerde öyle de hani yeni bir tarif deneyeceksem kesinlikle gramajlı.
1: Gramajına. O son gramına
0: aynen,
1: kadar.
0: Aynen, çok hassasım yani, o konuda.
1: Hasta ruha sahipseniz Pınar ve benim gibi pastacılık yapabilirsiniz yani. Gerçekten aynen, bir tutku.
0: Çok.
1: Eğer bu ince nüanslara dikkat edemeyecek kadar sabırsız bir yapınız varsa.
0: Yani hiç yapmayın. Hiç, çünkü hiç sonuçta taraflarında gerçekten olmuyor. Gerçekten olmuyor.
1: Bu
0: çünkü
1: anlamda
0: herkes diyor denedik niye olmadı, seninki gibi olmuyor. Yani her şeyi yapıyoruz diyorlar ama illaki bir şey atlanıyor.
1: Ay düşünsene, o pastacı kremasını kaynatırken altını harlı bir şekilde açmış. Lanet olası, kayna artık falan filan. Yarım saat olmuş hala pastacı kreması. Bir de bir ölçü yaptıysan hadi 15 dakikada falan filan hallediyorsun. Ama 2-3 ölçü yaptığın pastacı kremalarında ne olacak? Kocaman kuş kana deniyor ya.
0: Aynen.
1: O tencerelerin içerisinde karıştır, Allah karıştır. Hakikaten çok zor bir
0: aynen,
1: şey.
0: Çok yoğun yapanlar gerçekten.
1: Ay mutfakta böyle nasıl diyeyim, bozulan ve finalinde zorlukları halletmek için bulduğun kolay çözümler var mı? Mesela benim aklımda bir tane belirdi. Ben onu anlatırken sen düşün. Stand mikserim yok benim. Hı hı. İlk başladığım süreçlerde. Çünkü hobi olarak yapıyorum ya, henüz acaba böyle bir şeyi yapayım mı? Ama acayip kırmızısına K ile başlayan stand mikserinin hastayım böyle. Onu hayal ediyorum.
0: Hı hı.
1: İnşallah bir gün alabilirim falan filan. Her genç kızın rüyası, hı, dikiş makinesi, bizimki de işte stand mikseri. Mikserim bozuldu. Ondan sonra ablamın mikserini aldım falan filan. O sırada pastacı kremasıyla ganajı aynı anda yapmam lazım. Ondan sonra pandispanyayı aynı yapmam lazım. Aynı anda ne yapsam ne etsem falan filan. Dolabın, dinle Merve. Dolabın tutma kısmı kollu böyle, hı-hı, açılanlardan. Ondan sonra gittim böyle bir tane bağlayabileceğim bir şey aldım. Mikseri. Bir tur, iki tur falan filan iplerle birlikte üst tarafa güzel bir şekilde bağladım. Mikseri sabitledim. Ama halletmem lazım. Çünkü ben pastacı kremasını yaparken vakit geçiyor.
0: Hmm.
1: Minimum 20-25 dakika vakit geçecek. Orada da yumurta en azından kabarsın. Hmm. Pandispanyayı koyayım olayı var. Ben onu oraya yerleştirdim. Sonrasında baktım güzel gidiyor. Ben onu bayağı bir süre kullandım biliyor musun, stand mikserini kullanana kadar. Güzel bir şekilde mutfak koluna sabitledim. Ha arada kafa göz böyle sağa sola gidiyor mu? Gidiyor, ayrı. Ama uygun böyle zemine sağlam bir tencerenin içerisinde falan yapılırsa valla acil durumda kullanın. Mutfakta neler buluyorsun,
0: evet,
1: ya neler yapıyorsun.
0: Ben de ona bir değineyim. Benim stand mikserim var ama işte bu eğitim sırasında bir şeyler olmuyor. Benim merengim söylediğimiz sürede kıvam almıyor. Dakikayla ölçüyoruz. Hocam değil mi? Aynı şekilde yapıyorum.
1: Evet.
0: Artık kamera falan açtık yani. Bir görmem lazım mikserini.
2: Hani sorunu da tespit etmek lazım ne acaba diye.
0: Gördü. Dedi ki mikserin altı şey değmiyor. Aşağıya.
1: Evet, bazı modeller öyle maalesef.
0: Şey koyman lazım. Peçete koyman lazım dedi. Bir o anda
2: haznesini yükseltmek için alta bir yükselti.
0: Aynen, o kabı yerleştirdiğim.
2: Seninki de mi K ile başlar? Ama Kitchenaid mi ya seninki de?
0: Aynen. Ha. O ondan
2: söyledim Merve'ye. Ne yani? Söyledim Kitchenaid yani.
0: Onu kırmızı, benim de kırmızı.
2: Parlak parlak.
0: Benim de butik pastacılığa başladığımda babamın hediyesi, annemle babamın
2: ya,
0: hediyesiydi.
2: Çok tatlı.
0: Yapıyorsun madem, bu da bizden olsun gibisinden. Onların da desteği çok
2: var. Ay sağ olsunlar, buradan selam gönderelim kendilerine de. Sana bu destekleri da verdikleri için.
0: Evet, sağ olsunlar. Onun altına onu koyunca çözdük olayı. Yani dedim ne kadar basitmiş bu. Ama o anda aklınıza gelmiyor. Hocam evet dedi, böyle böyle yaparsa o da deneyim yani.
2: Çok güzel bir fikirmiş aslında.
0: Hatta bir keresinde de şey oldu. Normalde dönerek şey yapıyor ya.
2: Evet.
0: Bir arkadaşım biri o stand mikserin içine ondan bir küçük boy kap yerleştirmiş.
2: Eyvah.
0: İçinde dönüyor.
2: Eyvah.
0: Hem stand mikseri dönüyor, hem o dönüyor. Yani altını yükseltmek için
2: eyvah,
0: öyle
2: eyvah
0: bir yöntem
2: ya
0: bulmuş.
2: Ya ne yapacağım?
0: Ama çok güzel oldu. Harika

0: yapıyorsunuz.
1: Hakikaten
0: buluyorsunuz bir şekilde.
1: O kadar garip teknikler çıkarıyorsunuz ki bir yerden. Yani mutfakta çalışmak gerçekten çok çok keyifli. Butik pastacılık ince detaylar ve sabrı yüksek olan kişiler için gerçekten inanılmaz tatlı bir alan. Ama ölçü sevmiyorsanız göz kararı da aşçılıkta çok kıymetli bir şey mesela.
0: Aynen, o göz kararı yemeklerde.
1: Hatta yani, tabaklamayı bile ya. Evet. Mesela bizim dükkanda yine Şaban Usta'nın da kulaklarını bugün ne çok çınlattım. Ciğerleri kesiyor ya mesela. Hı-hı. Bir şişe takacağı zaman adam göz yordamıyla şey yapıyor. Ya en fazla birkaç gram mı fark eder ya? Her seferinde aynı gramajda takıyor.
0: İşte alışıyor.
1: Kaç senelik o meslek, iş ehliliği, uzun süredir çalışmak gerçekten çok enteresan bir dünya.
0: Peki. Yani bizde bile bir kurabiyede ilk başladığımızda sondaki şekil verme aynı olmuyor.
1: Allah'ım, ne teknikler yani. Hakikaten o krem o kurabiyeyi yaparken de mesela kalıbı koyuyorsun ya. Hı hı. Aynı şekilde çıkarmak, kırılmadan çıkarmak,
0: evet.
1: Ve o kurabiye kalıbıyla aynı boyutta küçülmeyen kurabiyeler yapmak ne kadar bunlar kıymetli da, değil
0: evet,
1: mi?
0: Teknik hep.
1: Bu eğitimlerin içerisinde kurabiye eğitimi olacak mı?
0: Yani olur, isteyen olursa olur.
1: Kurabiye eğitimi, makarna eğitimi, butik pastacılık eğitimi.
0: Yani
1: o zaman bunları
0: olaraktan. Evet,
1: tamam, şimdi Merve'nin düşünceli bir hali var. Programın sonuna yaklaşık azıcık süreyi aştığımızı hissediyorum. Bakıyorum saate.
0: Gerçekten mi?
1: Aman Allah'ım diyorum. 3:20 geçiyor şu an gerçekten. Ben sana ne dedim? Gerçekten su gibi akacak dedim, değil mi?
0: Dediğin gibi oldu.
1: Bir 5 dakika verirsin değil mi bize? Çünkü karşımda üniversite okumuş, sonrasında hobisine tutunup kendisi için de bir şeyler yapıp bu güzellikleri insanlara gösterip onlardan takdir toplayıp hem mesleğini hem de butik pastacılığı birlikte ilerleten çok güzel bir rol model kadın var. Şimdi ben bu kadının şu kameraya bakarak hem bu mesleğe gönül verenler hem de çalışmaya hani yapsam mı yapmasam mı yapabilir miyim diye cesaret edemeyen hanımlarımıza, çocuklarımıza böyle bir şeyler söyleyip onları böyle bir harekete geçirmeni istiyorum. Hadi balkon konuşması başlasın.
0: İçinizdeki o ışık, yaşam enerjisi, yani bir şey yapmak isteyince engel olmamalı. Yani yaparsınız kesinlikle. Her isteyen, yani ben atıyorum pasta yapacağım, ben bunu yapmam lazım diyebilen herkes yapabilir bence. Yani yapılmayacak bir şey değil.
1: Yeter ki isteyin,
0: yeter
1: değil mi?
0: Yeter ki istemek ya. Yani. İstemek çok önemli. İstemek ve o kararlılıkta olmak.
1: Evet, aslında şu an baktığında iki zıt kutubuz. Evet, benim de ailem çok destekledi. Ama hobi olarak yapmam noktasında destekledi. Çünkü eğitim almadan bir şeylere başlaman. Şimdi eğitim alırsan bir şeyi yapman atıyorum yarım saatini alır. Eğitim almazsan dene boz, dene boz. Saatlerini bazen günlerini alması gereken şeyler var, değil mi? Mesela çevremden, arkadaşlarımdan ya da arkadaş olduğunu sandığım insanlardan farklı dönüş. Aman işte ne yapıyorsun ki? İşte aman kim alacak? Herkes yapıyor ya, bir pasta değil mi şöyle böyle falan filan. Mesela bu bakış açısı bana havlu da attırabilirdi. Ama ben öyle bir karakter değilim. Yapamayacağımı mı düşündünüz? Sadece vakit alır dedim. Ve ben de bu pozitif bir hırsa dönüştü. Şükürler olsun, yapmam gereken her şeyi yaptım. Sana çevrende arkadaşların seni desteklemişler. Ailen desteklemiş. Bak işte bu ikisinde de aynı sonuca ulaşmışız. Bakın biz bu resmi istiyoruz. Yani biri bir şey yapmaya kalkışıyorsa ya azıcık bir omuz atalım ya. En kötü bir gaz.
0: Aynen.
1: Biz kadınlar gazla çalışıyoruz.
0: Yapabiliriz yani. Bana kim, hani bir arkadaşım bir şey mesela aklında bir fikir var. Diyor ki ya şunu yapmak istiyorum. Sen yaparsın diyorum ya. Yani yapabilirsin.
1: Evet.
0: Neden yapamayacaksın? Yani diyor ben bu desteği eşimden görmedim diyor. Senin bana söylediğin.
1: Destek yani vermeyen eşleri buradan kınıyoruz gerçekten.
0: Gerçekten bunu niye yapıyoruz? Yani her kadın bence istediği her şeyi yapabilir.
1: Ya bence de
0: yani
1: yeter
0: kadınlar
1: ki.
0: Kadınlar gerçekten her şeyi de güzelleştiriyor.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Şeyi de farkını ortaya koyuyor. Olmalıyız bence. Her alanda
1: çocuğun
0: olmalıyız.
1: Çocuğun repliğini de çok seviyorum var ya. Senin aklına koyduğun her şeyi yaparsın falan filan diye söylüyor ya. Çok tatlı. Aslında hani özünde dümdüz bir cümle. Ama hakikaten istersek aklımıza koyduğumuz her şeyi öyle bir yapıyoruz ki çatır çatır. Bu örneği çok veriyorum belki de. Ben mesela petrol istasyonlarında

0: kadın pompacıları görmekten acayip keyif alıyorum. Gidiyorum bakıyorum, ay saçım makyajı nasıl güzel olmuş diyorum. Ay helal olsun diyorum, evet, ya. Ay burada da varırız diyorum.
1: Takdir etmek lazım.
0: Harika muhabbetler dönüyor aramızda. Bayılıyorum, selam olsun buradan da onlara, inşallah çalışanlara. Ya bu anlamda kadınları destekleyelim ya. Hı hı. Ya bir de herkes pasta yapmak zorunda da değil.
1: Evet.
0: En iyi yaptığın şey içli köfte ise içli köfte yap.
1: Yani.
0: Tandır böreği ise tandır böreği yap. Ya o kadar ara ürünler var ki. Hı hı. Mesela kulakları çınlasın, buradan da selam olsun kendine Fatma abla. Fatoş Üngül'ün hazırlıkları diye bir konsept hazırladı. Hı hı. Salatasını, kurabiyesini, yoğurtlusunu, mezesini o kadar güzel, evet, paketler, hazırlıklar yapıp poğaçası, hı hı, sabahleyin kızartacak şeklinde hazırlayıp gönderiyor ki. Yani gerçekten üretmek istiyorsak, evet, çocuklarımız var diye de evden çıkamıyorsak. Hı hı. Hira 1 yaşındaydı ben pastacılığa başladığımda. Hı hı. Onu uyutuyordum geceleyin, aynı senin dediğim, evet, gibi. Baykuş pastacılar gibi böyle o renkli hamurlarla uğraşıyordum. Ama bana çok iyi geliyordu. Hı hı. Yani evde hakim olduğumuz bir şeye gerçekten yapabiliriz. Pastacılığa da merak saldıysanız o hatun eğitimler verecek, workshoplar verecek. İnşallah. İstediğiniz dalda yazın kendisine. Instagram, evet, sayfası Butik Pasta Pınarı. Kesinlikle. Mühendis bir pastacı size işin mutfağını, aritmetiğini, her şeyini gösterir, değil mi?
1: Teknikleri tabii.
0: Aynen öyle. Zemin teknikleri vesaire ki pastacılık da çok önemli. Özellikle katlı pastacılıkla anlayacaksınız bunu. Pınar'cığım çok çok keyifli bir sohbet yaptık seninle.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yakından da bayağı tanıdık ki birbirimizi, değil mi ya? Ya ne kadar birbirimize benziyormuşuz gibi, değil mi?
1: Evet, çok yani hikayelerimiz de benziyor aslında. Çok enteresan. Pastacılığa giriş, hobi, meslek.
0: Hakikaten.
1: Yani benziyoruz.
0: Benim de gerçekten ilk pastacılığı paraya çevirme olayım nişan olmasıyla gerçekleşmişti. Arkadaşımın nişanı vardı. Hı hı. Benimki daha trajikomik. Kapatıyorum Merve, azıcık kaldı. Gerçekten şu kadar küçücük falan. arkadaşım aradı. Dedi ki bana, şey dedi, evleniyorum dedi, nişanım var dedi. Hayırlı olsun dedim, Elemciğim dedim. Ondan sonra 60 kişilik pasta istiyorum. O sıralarda evde yapıyorum. Birkaç, hı hı, aydır yapıyorum. Oğluma pasta yaptım. Herkes hazır zannetti ama bu herkesin yaptığı şimşek McQueen'li, hı, yaş yazarsın hamurlarla. Üstüne kaktüsler falan filan yaptım hamurda. Böyle şey, hani içgüdüsel olarak, hı, bir şey yapıyorsun. 3 katlı pasta dedi. 60 kişilik pasta. 3 katlı kocaman bir pasta. Maket falan değil ha. Yenilebilir
1: gerçek
0: olacak.
1: Pasta.
0: Bak ben şu anki aklım yani olsa diye dalar mıyım? Dalarım gerçi, beni şey yapmayın. Ama o sırada az önce de konuştuğumuz gibi hiçbir kaynak yok. Şimdi ben dedim ki bu panyaları ne zaman yapmaya başlamalıyım? Çember ölçüleri ne olmalı? Bu 3 katlı pastayı çökmeden ben ayakta nasıl tutacağım? Hadi bu aşamaya kadar yabancı kaynaklardan sağ olsun Google çevirinin, hmm, translate'in de etkisiyle birlikte çevirdim, yaptım bir şeyleri. Her şeye geçtim. Bilmem kaç kilo pasta. Hmm. İçinde ganajı kreması, evet, pastacı kreması falan. Hafif de değil, ağır da. Hamur da bindi üstüne, 10 kilo hamur. Ondan sonra İşime bir dört kollu yaptırdım. Tövbe estağfurullah, tabut taşıyıcısı gibi bir şeydi. Hakikaten şöyle bir boy. Onun üstüne yerleştirdik. Onun üstüne yerleştirmek de problem değil. Hmm. Arabaya o şey, arkadaş nasıl sığacak, evet, noktasında neyse ki eşim akıl etmişti, ona göre bir boy yaptı. Hmm. Ama şimdi gidene kadar sallanıyor.
1: İşte o da çok
0: sağ sıkıntı. Gidiyor. Allah'ım açtım ellerimi. Allah'ım dedim, çatlamadan, dökülmeden, inşallah çökmeden bu pasta gidecek falan. Ben böyle büyük bir gerginlikle birlikte alana götürdüm. Güzel kutlama yapıldı. İlk lokmayı aldılar. Bu nasıl pasta dediler. Allah'ım çok şükür
1: i̇şte
0: dedim.
1: Tamam, o bitti.
0: O sıra var ya.
1: Bütün yorgunluk, o kargaşa, şey hepsi bitiyor.
0: Ama o hafta yaşadığım stresi, ev ahalisine çektirdiğim stresi, bir Allah bir ben bir yani, de ailem biliyor gerçekten.
1: Tahmin edebiliyorum
0: onu. De. Yani yapıyoruz ediyoruz, evet, falan da yaptığımız işlerin hep böyle civcivli, eğlenceli, hmm, kısımlarını gösteriyoruz, evet, ya. İnsanlar da aslında bu sebeple o mesleklere ilgi duyuyorlar. Hı-hı. Zannediyorlar ki biz bu tarafta harika bir pasta, pandispanyayı çekiyoruz. Arka tarafta tencereler iç içe geçmiş, spatulalar, evet, bilmem neler hırla gidiyor. Şimdiki aklım olsa oraları da paylaşırdım sizlerle yani. Hiçbir şey göründüğü gibi, hı-hı, değil.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten hepsinin zorlukları var. Keyif aldığımız alanda ilerlersek, evet, o bulaşık gözümüze büyümüyor. Yani. Ama sevmediğim bir şeyi de aman paraya dönsün, şöyle de olsun, Allah da cezasını versin dersen her şey gözünde büyüyor.
1: Yani.
0: Sevdiğin alan neyse,
1: evet,
0: orada yürüyeceksin değil mi her şeyden
1: kesinlikle.
0: Önce?
1: Kesinlikle. Bildiğini yapacaksın bir de. Hani özellikle diyorlar ya, ya bana şöyle yapma da işte fiyattan düş. Şöyle yapma da kusura bakmayın diyorum. Onlara yaptırın. Yani ben kalitemden, kendi yaptığım pastamın düşüremem yani. Niye adını düşüreyim ki hani böyle lezzetli bir şey yemek varken?
0: Evet.
1: Sırf görüntüye niye para veresin yani?
0: Tabii ki canım. Aynen öyle.
1: O tarz istekleri de biraz kulak ardı ederek.
0: Aynen öyle. Hani eğer yani gerçekten iş lezzeti sizin için önemli değilse maket pasta yaptıracaksınız. Bazıları da öyle yaptırıp da saklanıyor. Hı-hı. Çok fazla alternatif var bununla alakalı. Bir de kapanışı ufaktan son cümleyi Pınar'a vermeden önce şey söyleyeceğim. Lütfen pasta siparişi vereceğiniz zaman sadece fiyat yazmayın. Çok sinir bozucu değil mi ya?
1: Evet.
0: Fiyat yazıyorlar değil mi? Halen oluyor mu?
1: Şu resim atıp şu ne kadar olur, şu kadar kişilik. Ondan sonra şunu şöyle yapsak fiyat değişir mi? Bunu böyle yapsak ya.
0: Fiyat yazınca yani, o pastayı minimum 100 lira daha fazla hani pahalı sıra alacaksın.
1: Bana şeker hamurlu pasta atıp bunu şeker hamursuz yapsak fiyatı değişir mi?
0: Zannediyorlar ki sadece şeker hamuru kısmında olay.
1: Çok garip gerçekten.
0: Öyle değil. Ama tüm bu sorularınızı cevaplamak için Butik Pasta Pınarı'na yazıp arkadaşımın kafasını gerçekten tariflerle vesairelerle hepsiyle meşgul edebilirsiniz. O onun yolunu açtı. Kesinlikle. Eğitim ve workshoplar için de yine Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz.
1: Aynen, inşallah ilerleyen zamanlarda istiyorum.
0: Harika, çok güzel. Eğitimlerini, workshop takvimlerini sayfanı takip ederek oradan duyurularını görürüz diye tahmin
1: İnşallah.
0: Ediyorum.
1: Aha.
0: Harikasın, süpersin. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Evet, ben
0: ayaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Burada çok güzel ağırladınız beni.
0: Ay, çok güzel. Çok mutlu oldum böyle hissetmene.
1: Harika bir gün geçirdim sayenizde. Yani bayağı bir heyecanlıydım. Heyecanım geçti.
0: O da ne? Heyecan da ne?
1: Şu anda diyorum ki biraz daha sürsek. Yani alıştım.
0: Öyle, ekranın başında işi olmayanlarla biz devam edelim. Ben açayım telefondan, oradan canlı olarak devam edelim. Biz kapatalım programı, tamam. Biz sohbet etmeye tamam, devam ederiz ya. Olur mu? Tamam. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ailene, seni bu süreçte destekleyen kişilere mesela, özellikle çocuklarına.
1: Bu süreçte bana destek olan ailem, annem, babam, eşim, çocuklarım, yakın çevrem. Arkadaşlarım,
0: İyi ki varlar,
1: hepsi iyi ki de varlar. Yani hep olsunlar inşallah.
0: Amin, amin inşallah.
1: Hep olsunlar. Onlara teşekkür ediyorum. Yani bu noktaya geldiysem onların da emeği çok fazla.
0: Ay, şükürler olsun.
1: Çok şükür, kesinlikle. Herkes inandığı, sevdiği, gerçekten yapmaktan böyle aşkla yaptığı işi yapmalı. Bence olayın özü bu.
0: Değil mi? En çok keyif aldığınız şeyi bulun. Onun arkasından da gidin.
1: Oradan gitmek
0: çalışmamış
1: gerekiyor.
0: Gibi hissedersiniz sonra zaten kendinizi.
1: Hiçbir şey zorunuza gitmiyor yani. Seviyorsunuz çünkü.
0: Ay maşallah ya, çok güzel. İşte böyle pastacılık çok enteresan bir dünya gerçekten. Çok tatlı
1: bir dünya.
0: Ay çok güzel.
1: Tatlı bir dünya.
0: Aynen öyle, tatlı, akıl kârı olmayan bir dünya. Giren de çıkamıyor, öyle de bir dünya yani. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben yayını kapatıyorum. Biz sohbet etmeye devam edelim. Tamamdır. Efendim, biz böyle pastalar, ganajlar, pasta kremaları kokan çok güzel bir program yaptık. Çok çok keyifli bir bölümdü. Pastadan konuşmayı da gerçekten çok çok özlemişim. Yani bu da ince bir nüans olarak şurada kalıversin. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkarim kentlerinde iki caminin İsrailler tarafından yıkılmasını sistematik faşist bir suç olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi buldozerle yıktı. Brezilya hükümeti Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5546'ya ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleriyle Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Kayseri'nin ve Türkiye'nin nabzını tutan, gündeme damga vuran olaylarla yepyeni bir bültenle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerini, yerel yönetimlerin çalışmalarını, siyaset kulislerindeki hareketliliği ve şehrimizin gündemini gün gün sizler için derledik. Mikrofon başında ben Merve Sersoy Yıldırım. 20 Temmuz Pazartesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Mali disiplinin dezenformasyon politikaları doğrultusunda süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, hayatın artık engelli vatandaşlar için daha kolay ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu yöndeki mesajlarda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, harekatın mazlumun imdadına yetişen tarihi bir iradenin adı olduğunu belirtti. İYİ Parti Salas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, harekatın NATO için değil, NATO'ya rağmen alındığını ve tüm vatandaşların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, il başkanlığının arka kısmındaki parkta aracına inmek üzereyken 3 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Parti başkanlığı saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğunun iddiasında bulundu.
2: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Salı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları Kayseri'ye davet ederek şehrin, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezi olduğunu vurguladı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Türkiye Diri Fay Hattı'nın yenilendiğini belirterek Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu.
2: Haftanın özeti.
4: 22 Temmuz Çarşamba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Dervişoğlu görüşme sonrası yeni partiye ilişkin sorulara bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini belirterek yanıt verdi. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği 2027 Hac Kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni gerçekleştirilirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayçev'de incelemelerde bulundu.
2: Haftanın özeti.
4: 23 Temmuz Perşembe. Kurulan yeni parti değerlendirmesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yeni parti süreciyle ilgili hazine yardımının milletvekilleri sayısına göre dağıtılması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türk tarihinde ilk kez parti yönetiminin partiden ayrıldığını ifade etti. Yükseköğretim kurumları işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik tesislerin envanterleri, alternatif ulaşım güzergahları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısı çalışmaları sürüyor.
2: Haftanın özeti.
4: 24 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii Kebir'in yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti, 91 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi partisi oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düşerken meclis başkan vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtirken Özgür Özel imza sırasında millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP'den istifa ettiğini duyurarak Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını, bu adımın kişisel bir tercih değil siyasi bir gereklilik olduğunu açıkladı. KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Genkök Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimlerini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre egzozumu üretim yeri izin belgesini aldı. Bu belgeyle ERÜ Türkiye'de bu izne sahip tek kamu kurumu oldu. Bir haftalık bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri sizlere aktardık. Gündemin kalbini birlikte tuttuk. Yeni bir haftada tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
5: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman.
6: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğu'na katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Mirasın izleri.
2: Nöbetçi Eczaneler.
4: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Farkındayım, farkındayım.
1: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredicus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarkö'ye yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
1: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
2: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi.

0: okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula. Ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Onu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şey de hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
1: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyeyim derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla dersimi kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda sizi bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
0: Evet.
1: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşumuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
0: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp üzülüp gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu.
1: Evet.
0: Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık, oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
1: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
0: Evet.
1: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
0: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum,
1: evet,
0: şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşları da oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok

0: fazla yorulmadan aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
1: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detaysın hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
0: Evet.
1: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
0: Evet.
1: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
0: Evet.
1: Bunu da dinleyelim.
0: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın evet. temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçeceğiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vaat eden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
1: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
0: Evet.
1: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
0: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
1: test etmeleri
0: evet,
1: lazım.
0: Test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
1: her
0: için
1: gün yeni
0: de...
1: bir insan tanıyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli öyle değil mi bu
0: kesinlikle.
1: Sektör
0: kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
1: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
0: Yani ben çok severek yapıyorum
1: yani
0: ben.
1: Gözlerinizdeki ışıltıda evet. bunu gördüm.
0: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
1: Selma Karan'ın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develimize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, Evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok
1: İsmim
0: sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani
0: bebeğe. Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. 150
0: evet,
1: hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi.
0: İnşallah verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu önemli bir
1: detay. Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de evet, inanmıyor
2: numara,
1: yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakında görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir ya şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım.
2: Organik.
0: Soysallı organik. Mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı evet, yerde gördünüz, evet, çektiniz. Evet.
1: Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100.
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüz günümüzün sonuna geliyoruz. Tekir'den veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi eczaneler.
2: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
1: Nöbetçi Eczaneler.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Programımıza besteci, solist ve orkestra şefi, Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu ile başlıyoruz. Necdet Tokatlıoğlu 1933 yılında İzmir'e bağlı Yelki'de doğdu. Müziğe ilk adımını 1948 yılında 15 yaşındayken İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'ne girerek attı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri aldı. Mevlam.

1951 yılında Mehmet Kasabalı'dan UT ve Nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1952 yılında TRT İzmir Radyosu'na giren ilk ses sanatçılarından biri oldu. İlk bestesini yaptığı 1954'te yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak TRT Ankara Radyosu'na girdi ve burada UT ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Tokatlı olduğu TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde bir yandan da Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan şan dersleri aldı. 1960'da TRT Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliğine atanan Tokatlıoğlu, bu görevin sonrasında 1970'ten emekli olduğu 1981 yılına dek radyoda solistlik görevinin yanı sıra koristlik ve program şefliği yaptı.

Sanatçı kendi isteğiyle emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve çalışmalarını burada sürdürdü. Pek çok ödül ve plaket sahibi olan Tokatlıoğlu, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonda da görev aldı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi.

davut ve piyanoyu ileri derecede çalan Necdet Tokatlıoğlu, yaşamının son yıllarında İstanbul Koç Alyans Korosu'nu ve adı verilen Necdet Tokatlıoğlu Kapataş Musiki Derneği Korosu'nu çalıştırdı. 20 Mayıs 2007'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğduğu yer olan Güzelbahçe Yelkiye'de heykeli dikildi.

Kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plak dolduran Tokatlıoğlu'nun 95'e yakın Türk sanat müziği bestesinin 68'i TRT repertuarında bulunmakta. Sanatçı 27 Eylül 2008'de İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir'de defnedildi.

şimdiki sanatçımız Gönül Yazar. Gönül Yazar 12 Ağustos 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan yazar, ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler almaya başladı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. Ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.

sanatçı Fahri Kopuz, Supi Ziya Özbekkan ve Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçen sanatçı, 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

Gönül Yazar 1962'de yayınladığı Aman Aman Gülpembe, Kalemi Al Eline 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonrasındaysa iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı Maksadım Sana Naz Yapmak, Gönül Yazar Diyorlardır oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabıyla anılmaya başlayan sanatçının ilk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok film çekildi.

Alaturka sahne sanatçısı olan yazar, okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Bebek ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri sevenleri tarafından oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da büyük kulüpte sahne aldı. 18 Ocak 2020'de Nostaljik Aile Gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. Sanatçı yaşamını hala İstanbul'da sürdürmekte. 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda başka değerli sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Derviş Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. İldem Semt Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 223 13 13. İşler Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 çift 0 94. Taşan Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
1: Nöbetçi Eczaneler.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
2: Radyo Radar 91.8.

0: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.